0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you tonight the bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
3: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
3: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Perge Akgün'e teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Fransız Gypsy Jazz topluluğu Samara Balouf'la başladık. Le Mister de Lorient dinledik. Şimdi Blind Note grubuna kulak vereceğiz. Bu da ay ışığı temalı ritmik bir parça. Como Luna Llena dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Domna Neyna var ve Violeta Parra'dan bildiğimiz duygusal parçayı Brezilyalı Charleston daha değişik bir yorumuyla dinleyeceğiz. Que sacado con querete radyonuzda.

Sabahlıkta şimdi de Rosemary Stanley var ve Sega Jaco dinleyeceğiz. Bu Hint Okyanusu kökenli Sega ritimlerini Fransız şanson havasıyla harmanlamış Rosemary Stanley.

Sabahlıkta şimdi de Rita Páez var ve Por qué horas Blanca Niña dinleyeceğiz, İspanyol caz vokalistinden. Ardından da Cocaña grubu radyonuzda olacak. Cotlan diyecek. Güney Fransa'nın geleneksel kadın vokalleriyle dolu ritmik ve vokal odaklı bu halk ezgisini seslendirecek.

Sabahlıkta şimdi de Sondaj var ve Pokorle dinleyeceğiz. Bu enteresan ritmik örgülü parçanın hemen ardından da Sage.com de Sauvage radyonuzda olacak. Layla Como diyecek. Bu da çok dilli, çok sesli bir Akdeniz hikayesi aslında.

sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. Lamal Cafe dinleyerek başladık. İkinci bölüme Los Poder dinledik. Oksitan geleneğinin kadın çok sesleriyle bir parçaydı bu. Şimdi Mark Peron'dan Esperanza dinleyeceğiz. Ardından Andodrom radyonuzda olacak. Keren Have diyecek.

Şimdi de Polonya'ya uzanıyoruz. Dikanda grubundan Yakana Yakana diyeceğiz, dinleyeceğiz bu ritmik parçanın hemen ardından T.T. Robben'in Jitan albümüne uzanacağız ve Payo, Miçto, Ziryap de Cordoba dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Tram de Balkan grubu var ve Balkan Circus dinleyeceğiz Tram de Balkan'dan. Ardından da bir parça daha dinleyelim ve böylece kapatalım programı. Açılışı yaptığımız Samara Baluf grubundan La Brakant Aturk dinleyeceğiz. Böylece bir bit pazarı yolculuğuna çıkartacak bizi. Böyle görüşmek üzere.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

0: Apaçık Radyo.
1: Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
1: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Merhaba Kainat. Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Yıl 2026, ay 7, gün 189, Hızır 64. 1448 Hicri Muharrem 23, 1442 Rumi Haziran 25. Günün tarihi. 405 yıl önce bugün, 8 Temmuz 1621'de Fransız fable yazarı Jean de La Fontaine doğmuştu. La Fontaine savruk bir hayat geçirmiştir. Kendisinin en sevdiği şey hürriyetmiş. Çok çalışmış, çok eser vermiş, bir hayli para sıkıntısı çektiği halde devrin büyük sanatkarlarını

0: Apaçık Radyo burası. apacikradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde. Ben Deniz Ömer Madra ve teknik ekipten Andrei Gritsku ve Feryal Kabil ile birliktesiniz. Açık Gazete bir haftalığına tatile girdi. Bu 5 gün Açık Gazete saatlerinde size doğum günlerine ve vefatlara, vefat tarihlerine bağlı olarak bir müzik seçmemizi bırakıyoruz. Bugün ilk olarak Mazhar Fuat Özkan üçlüsünün çeşitli dönemlerdeki parçalarına kulak vererek başlıyoruz. Arkasından Jerry Vale ve arkadaşlarının yarattığı rock'n'roll parçaları var. Derken Allman Brothers Band'e geçiyoruz. Ve son olarak da Billy Eckstein ve Dick Haynes'in birlikte söyledikleri Billy Eckstein'le ilgili birçok parçayı da dinleyerek bugünü de tamamlamış olacağız. Bu şekilde de tatil bitmiş olmuyor. Bir sonraki gün buluşmak üzere. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete tatilde.

0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete tatilde.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Hey sevgili lise öğrencisi adayı. Biliyoruz okul seçmek zor. Aklında birçok soru olmalı. Kaç yıllık bir okul? Okulun felsefesi ve değerleri ailemizin yaklaşımıyla paralel mi? Yaşam boyu sürecek dostluklarım kimlerle olacak? Bireyselleştirilmiş eğitim ve rehberlik desteği sağlanıyor mu? Akademik ve sosyal yaklaşım dengeli mi? Soru işaretlerini ancak bir yaşam okulu silebilir. Sezin 63 yıldır yaşamın kendisi.

0: Reklamlar bitti.
1: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Oh, Granny. Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Oh, Granny. Sakat mı?

0: Çarşamba günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
0: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Olcay Avcı'ya teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
4: Günaydın Didem, herkese günaydın.
3: Herkese günaydın. 8 Temmuz,
4: evet,
3: Çarşamba.
4: Çarşamba sabahı buradayız. Sevgili Günlük'teyiz ve sevgili Günlük'e başlarken bir müzik dinleyeceğiz.
3: Ne dinleyeceğiz?
4: Hayır, ben seçmedim. Sen seçtiğin için senin anons etmen
3: ama
4: gereken.
3: Senin telaffuzunu çok merak
4: çıkarırım.
3: Ediyorum.
4: Sesli buyurun. Harfi yok burada ya. Hayır, mikrofonun kablosunu çıkarırım. Sesli harf yok. Lütfen senden duyalım.
3: Dinleyeceğimiz grubun adı Gzavrebi.
4: Ne? Evet.
3: Evet ve dinleyeceğimiz parçanın adı Tvare.

0: Gzavrebi grubundan Tvare dinledik. Gzavrebi yolcular demek, gezginler demek.
1: Gürcüce.
0: Gürcüce, evet. Tiflisli Gigi Dedalamazişvili'nin kurduğu bir grup. Dedesi de çok meşhur bir aktör Gigi'nin. Bu arada Dedalamazişvili annesi güzel oğlu gibi bir anlama geliyor. Enteresan bir topluluk, folk rock, tam tangoya pek çok müzik türünü birleştiriyorlar. En meşhur şarkılarının adı da tango. Evet. Bugün biraz daha yeni bir şarkılarını dinleyelim istedim ben.
1: Evet, güzel bir başlangıç oldu ve bugün Çarşamba günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya da başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil var. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Derneği Direktörü Bengüsü Özenç ve Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer konuğumuz olacakmış Açık Yeşil'de. Ümit Şahin'le beraber ve Londra İklim Eylemi Haftası'ndan izlenimlerini, öne çıkan gündemleri ve COP31'e yönelik beklentileri anlatacaklarmış.
0: Evet, saat 11'de Yeryüzlerinde programı var. Aysim Türkmen, Murat Güvenç ve Funda Dönmez Ferhanoğlu'nun hazırladığı programın bugünkü başlığı kente sokaktan bakmak. Modernist şehircilik anlayışının uzun süre geri planda bıraktığı sokak, bugün yeniden kent çalışmalarının en ilgi çekici kavramlarından biri haline geldi. Çünkü sokak yalnızca insanların gelip geçtiği fiziksel bir mekan değil, gündelik yaşamın, kamusal etkileşimin ve toplumsal ilişkilerin şekillendiği dinamik bir alan. Bu nedenle son yıllarda özellikle mikro kent tarihçiliği, yerel bellek çalışmaları ve ilişkisel kent yaklaşımlarının içinde giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu programda da sokağa, kentin fiziksel dokusunun ötesine geçen, kentin toplumsal, kültürel ve tarihsel katmanlarını anlamaya imkan veren çok yönlü bir araştırma alanı olarak birlikte ele alacaklar. Saat 11'de sokak konuşmak üzere radyonuzun başında olun.
1: Evet ve saat 12'de de geçmişin radyo hitlerini yeniden keşfetmek isterseniz radyoya bekliyoruz sizi yine. Walkman'de bu hafta Akif Burak Atlar, 1970'lerin sonundan 1980'lerin ortasına uzanan pop, funk, disco ve synth pop ekseninde enerjisi yüksek bir seçkiyle yayında olacakmış. Red Rider'dan David Bowie'ye gidecekmişiz ve bir dönemin dans pistlerini duyacakmışız. Ondan sonra New Wave ruhunu ve unutulmaya yüz tutmuş pop klasiklerini dinleyecekmişiz. Ayrıca Paul Hardcastle'ın elektronik dokunuşlarıyla beraber Alice Cooper'ın yeni dalga döneminden dikkat çekici bir parça da bu nostaljik yolculuğa eşlik edecektir.
0: Evet, hemen onun ardından saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya var. Son bölümünü okuyoruz. Aslında son sözünü okuyoruz şu anda. Bu hafta bitiyor Cesur Yeni Dünya. Bir küçücük ara vereceğiz. Sonra da çeşitli pazarlıklarımız sürüyor Tolga ile. Şimdiden duyurmuş. Saat 13'te Tuna'nın Beriyan'ı var. Muammer Ketencoğlu'nun hazırladığı programda bugün rotamızı yeniden Romanya'ya çeviriyoruz. Geçen hafta da Romanya'daydık fakat bu sefer Romanya'da yaşayan Macarca konuşan azınlığın müziklerini Andraş Orsolya'dan dinleyecekmişiz. Saat 13'te Tuna'nın Beriyan'ında.
1: Evet ve saat 14'te Yeşilçam Arkeolojisi var. Utku Uluer bu hafta konuğumuz. Göksel Gülensoy ile birlikte 16 milimetrelik filmlerin gizli kalmış anılarını anlatacakmış bize.
0: Evet, 14.30'da ise Ali Turka bizi bekliyor ve bu hafta Ersin Antep'te sıra. Onlar da kendi aralarında döndürüyorlar. Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Bince her hafta biri yapıyor programı. Ve bu hafta 19. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali'nden konuklarını ağırlayacak Ersin Antep ve özel kayıtlar sunacakmış. Çanakkale'den canlı yayınlanacakmış Ali Turka programı.
1: Evet ve saat 15.30'da da Altın Saatler var. Konuğumuz Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesinin yöneticisi hidrobiyolog Levent Artüz ile Marmara Denizi'nin durumunu konuşacakmışız. Varsa çözüm önerilerini de soracakmışız. Levent Kardüz 1954 yılında başlatılan Marmara İzleme Projesi'ni MAREM'i sürdürüyor ve her yıl Marmara Denizi'nde detaylı incelemeler yapılmasını da sağlıyor. Konuğumuz ile 22 Eylül 2021 ve 8 Haziran 2022'de iki ayrı program yapmıştık. Dinlemek isterseniz podcast kanallarında bulabilirsiniz. Ve artık görünür hale gelen müsilaj sorununu, derin deşarj ve sanayi atıklarını konuşmuştuk. Levent Bey'in ayrıca çok sayıda da yayınlanan makaleleri var. Türkiye balıkları fihristi var. Türkiye tatlı su balıkları fihristi var. Marmara Denizi'nin kirletilmesinin yakın tarihi isimli bir yazısı var. MAREN projesi, Marmara Denizi senelik çalışma verileri yayınları da var. Levent Kardüz programımız olacak.
0: Evet, Marmara Denizi'ni izlemeye devam ediyoruz. Bugün saat 15.30'da da Altın Saatler'de konuşacağız yeniden. Saat 16.30'da Sakat Muhabbet var. Alper Tolga Akkış'ın hazırladığı programda bu hafta COP31 Antalya İklim Zirvesi temalı programlarının ikincisiyle karşımızda olacakmış. Ve bu hafta konuğu Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı, Hatay Engelli Derneği Başkanı Hüseyin Ateşer olacakmış. Avrupa Engelliler Forumu'nun bileşeni sıfatı ve Birleşmiş Milletler davetiyle 8-18 Haziran tarihleri arasında her yıl COP buluşmaları öncesi Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleşen iklim konferansına katılan Ateşer'le hem bu süreci hem de Antalya'da yaşayan bir engelli hakları aktivisti olarak 6 Şubat'tan bugüne Antakya'da yaşayan diye düzelteyim hemen, 6 Şubat'tan bugüne yaşananları konuşma imkanı bulmuşlar. Saat 16.30'da Sakat Muhabbet'i dinleyebilirsiniz. Bir hatırlatmam var. Senin evet. De galiba var.
1: Ben bir yanlış yaptım, onu düzelteceğim.
0: Hemen dönemiş.
1: Altın Saatler'de konuğumuzun adını ikinci kez söylediğimde yanlış söyledim. Levent Artüz ile Marmara Denizi'nin durumunu konuşuyor Altın Saatler ekibi.
0: Tamamdır, özür dileyelim,
1: evet,
0: ve
1: özür
0: kendisini bugün saat 15.30'da dinleyebileceğimizi hatırlatalım. Saat 17'de Dünyanın Cazı var, her çarşamba olduğu gibi direksiyonda Leyla Diana Gücük var ve Dünyanın Cazı'nda bu ara haliyle kentte İstanbul Caz Festivali olduğu için genel olarak Caz Festivali'nin odağında Dünyanın Cazı'na bakıyoruz ve Dünyanın Cazı'nda bugün İstanbul Caz Festivali kapsamında gelen ve onlardan seçtiği 4 sanatçıya yer vermiş Leyla Diana Gücük'te bu akşam dinleyebilirsiniz. Bunlardan bazıları Antonio Farao, vokalde Veronica Swift, genç trompetçi Ermon Mehari varmış.
1: Aroj Aftab'da bunlardan, bu isimlerden biriymiş.
0: Evet. Hadi bir müzik arası verelim.
1: Hadi verelim. Ne dinleyeceğiz şimdi?
0: Waldeke, vokalde Patricia Ferreira eşlik edecek. Quando.

0: Waldeck ve Patrizia Ferrara'dan Quando dinledik. Hadi devam edelim.
1: Evet, bugün saat 18'de Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan gezegenden iklim ve çevre haberlerini duyabilirsiniz. 18.10'da da Açık Dergi ile devam ediyoruz. İhsan Mavitun'un kentten haberlerini dinleyeceğiz. 18.30'da da Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği var.
0: Evet, Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen ve Oya Ayman'ın hazırladığı programda bu hafta endüstriyel tarımla agroekolojik uygulamaları verimlilik açısından karşılaştıran araştırmalarla dünyada ve Türkiye'de gıda sisteminin dönüşümünü mümkün kılan uygulamaları ele alacağız. Dünyanın en büyük köylü hareketi olan La Via Campesina, Hindistan'da devrim olarak kabul edilen sıfır bütçeli doğal tarım ve Türkiye'de Tahtacı Öğrencik Doğal Yaşam Kolektifi örnekleriyle umut ve ilham veren bir program hazırlamışlar. Bugün saat 18.30'da dinleyebilirsiniz bu umutlu ve ilham veren programı.
1: Ve hemen onun ardından saat 19'da Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Seslerle devam edeceğiz. Bu haftaki bölümde Hatim Etmiral'in konuğu sanat tarihçisi Nurdan Yıldırım olacak ve birlikte İkinci Dünya Savaşı sonrasında sanatın merkezinin Paris'ten Amerika'ya kayma sürecini, dönemin sosyopolitik ve ekonomik dinamikleriyle birlikte konuşacaklar. Amerikan soyut dışa vurumculuğunun yükselişini ve bu akımın arkasındaki MoMA gibi kurumların oynadığı ideolojik rolleri kültürel hegemonya savaşı bağlamında tartışmışlar.
0: Evet, saat 19.30'da ise Hüsnü Kuruntu var. Esra Önel'in hazırladığı programda bu hafta acının tam ortasındayken hikayeye uzaktan bakabilme olgunluğunu ve başımıza gelenlerin ardındaki büyük örüntüyü irdeleyen yeni bir bölüm bizi bekliyor. Bu işin içinde bir iş var başlığıyla bugün saat 19.30'da Hüsnü Kuruntu'yu dinleyebilirsiniz.
1: Evet, ve saat 20'de Ahenge Hengame ile devam ediyoruz. Cazın efsanelerinden Sanra Orkestra 12 ve 13 Temmuz'da Kadıköy'deki komünitede olacak, iki konser verecekler. Biz de Ahenge Hengame'de demişler, Sanra'nın çeşitli gruplarının büyük külliyatlarından örnekler dinleyeceğiz.
0: Evet, saat 22'de Ayın Karanlık Yüzü bizi bekliyor. Yusuf Alay'ın hazırladığı programda bu hafta sanatçımız Supenskin olacak. Albümü ise Love Tune for Vacuum dinleyeceğiz bu akşam. Bu gece saat 22'de.
1: Evet, bu hafta saat 23'te bugün caz portrelerinde bu hafta 211. portreye devam ediyoruz ve Kahil El Zabar'dan devam ediyoruz. 13. örneğini dinleyeceğiz. Chicago'da Şubat 2022'de gerçekleşen Kahil El Zabar Ethnic Heritage Ensemble featuring David Trapple, David Ornette Cherry'yi bugün saat 23'te caz portrelerinde duyabilirsiniz.
0: Evet, gece yarısı tam 12'de Eldesler var. Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes'e kulak verebilirsiniz. Onların seçkisi ve muhabbetini dinleyebilirsiniz. Gece yarısı 1'de ise Noy programı bizi bekliyor. Selim Vesaire'nin hazırladığı programda yine bizi farklı yerlerde bir yolculuğa çıkartacak Selim Vesaire. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Çok neşeli bir şarkı getirdim en sonu.
1: Hadi bakalım, o zaman kısa tutuyorum hatırlatmaları. Tamam. Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu biliyorsunuz, duymuşsunuzdur.
0: Artık duymadıysanız olmaz, mutlaka duymuşsunuzdur ama duymayan tanıdıklarınız vardır.
1: Evet, YouTube'daki söyleşilerimizin en beğendiğiniz söyleşiyi, mesela İksan Mavi Tuna'nın yaptığı en çok sevdiğiniz söyleşiyi 3 yakın arkadaşınıza atabilirsiniz.
0: Evet, 3 yakın arkadaşınıza ve en tuhaf isimli WhatsApp grubunuza.
1: Doğru, öyle de bir şey vardır.
0: Herkesin vardır. Senin en tuhaf isimli WhatsApp grubun ne?
1: Söyleyemem. Rütük var.
0: Anladım, benim gerçek kesit.
1: Güzelmiş.
0: pek çok başka tuhaf isimli WhatsApp grubumuz var. Siz en iyisi 2 tane tuhaf isimli WhatsApp grubunuzu atın.
1: O da olur. Ya 3 de atabilirsiniz. Evet. Biz itiraz etmeyiz. Neyse, yani Apaçık Radyo'nun YouTube kanalındaki videoları başkalarıyla da paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Ya da yani Apaçık Radyo'da en sevdiğiniz programın podcast kayıtlarını da paylaşabilirsiniz. O da olabilir.
0: O da olabilir. Pek çok programımızın podcast'ı var. 2009 yılından beri podcast mecralarında Apaçık Radyo, Açık Radyo programlarına erişebildiğinizi tekrar hatırlatalım. Ve bunların hepsine erişebileceğiniz ve bu programların hepsine erişebileceğiniz bir web sitemiz var. Şu anda bizi oradan dinliyorsunuz. Biraz kurcalayın bakalım. Çeşitli değişiklikler de yapıyoruz orada. vardı. Bir bakın, favorilerinize ekleyin. Böylece hep, her şeyi takip edebilirsiniz.
1: Evet, son şarkımız nedir?
0: Fatima Spar und Freedom Fries grubundan gelecek. Kızılcıklar oldu mu?
1: Aa.
0: Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Radyonuz açık kalsın. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Olcay Avcı'ya teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
2: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
0: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
3: Apaçık.
0: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Ahengi Hengale.
5: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
6: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
0: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
6: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Hicaz Ataman, 5 yaşındayım. Anaokuluna gidiyorum. Bu resimde büyük evler var, yağmur var, güneş var, rüzgar var. Niye böyle, niye bunlar var?

0: böyle işler oluyor.
1: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.
2: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
3: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar. Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin ve destekçimiz Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün Ömer Madra yok, biliyorsunuz Açık Gazete'de tatilde bu hafta, ama iki konuğum var. Bugün yine Bonn sonrası, hatta Londra iklim haftası sonrası COP'a doğru son gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarım Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Direktörü Sefia'dan Bengüsü Özenç. Bengüsü, günaydın, hoş geldin.
4: Günaydın Ümit, merhabalar.
3: Ve Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer. Berkan, sen de hoş geldin.
5: Hoş bulduk Ümit, merhaba Bengüsü.
3: Evet, şimdi biraz Londra'da idi hem Bengüsü hem de Berkan. Londra iklim haftasını izlediler yakından. Biraz onların Londra'daki izlenimlerini soracağım. Ama önce kısa bir kontekst vereyim. Biliyorsunuz Türkiye'nin başkanlığı altındaki COP yaklaşıyor Kasım ayında, 9 Kasım'da başlayacak. Ve bunun hazırlıklarının ilk 6 ayı tamamlandı. İlk 6 ay oldukça yoğun geçti. Zaten Açık Yeşil'de de yakından takip ettik. En nihayet Bonn'daki ara COP ve hemen ardından Londra'da bu sene çok önemli hale gelen, biraz sonra anlatacak arkadaşlar, Londra iklim haftası da sona erdi ve yaz tatiline girdik. Eylül-Ekim'de çok yoğun bir COP öncesi dönem bizi beklerken ne durumdayız, neredeyiz, Londra'da neler oldu? Önce istersen Bengüsü senle başlayalım. Londra izlenimlerin neler, neler konuşuldu, hangi gündemler ön plana çıktı?
4: Öncelikle şeyle başlayayım. Londra çok sıcaktı.
3: Evet.
4: İlk deneyimim o sıcaklık ve aslında Avrupa'nın hani bu sıcak dalgalarının ne kadar hazırlıksız olduğu hani gerçekten çok çarpıcıydı. Her toplantı sırasında da, hatta toplantılara girişte işte bunun konuşmaları, herkese mutlaka su için işte yanınızda yelpazenizi bulundurun falan gibi uyarılar. Yani herhalde Londra İklim Eylem Haftası'nın en çarpıcı şeylerinden bir tanesi oydu. Ama Türkiye tarafından şöyle bakacak olursak, yani zaten London Climate Action Week oldukça kalabalık bir şeydi, toplantıydı bu sefer. Bu sene bu arada 8.'si düzenleniyor bu haftanın. İşte söylenene göre 1300'ün üzerinde farklı oturum gerçekleştirdi. Tabii bunlar farklı düzeylerde, yani kimi bakan düzeyinde oldukça yüksek düzeyli katılımlı. Bir kısmı iklim alanında çalışan STK'ların da bir araya geldiği, kendi özel toplantılarını yaptığı toplantılar, ama oldukça kalabalık, oldukça hareketli bir şeydi, haftaydı. Türkiye tarafından da çok yüksek bir katılım vardı tabii. Yani sadece tabii resmi delegasyon değil, resmi delegasyon deyince 3 bakanın katılımı vardı. Tabii ki bakanlarla birlikte ekipleri, o ekiplerin farklı toplantılara katılması.
3: Hangi bakanlar?
4: Enerji Bakanlığı vardı. Tabii ki COP Başkanı olarak Çevre İklim ve Çevre İklim Değişikliği Bakanı vardı. Ve aynı zamanda Hazine Bakanımız geldi. Çünkü iklim finansmanı, özellikle hani Londra'nın burada çok önemli bir finans merkezi olduğunu düşünürsek, zaten bu haftaki eylemlerin ve İşte buradaki etkinliklerin önemli bir kısmı da finans akışları üzerineydi. Bu toplantılar hani öne çıktı. Ama aynı zamanda hani iş dünyasının katılımı da oldukça yoğundu. Ben hani ondan da biraz bahsetmek isterim. Aslında biz Berkan'la ortak bir takım toplantılara katıldık ama aynı zamanda işte TOB'un koordinasyonunda ortaya çıkan bir işte iklim iş dünyası forumu önemli bir girişim oldu. Onun lansmanı yapıldı Londra'da. Oldukça kalabalık bir delegasyon vardı. Bu bana hani iki şeyi düşündürdü aslında. Bir tanesi COP31'in Kasım ayında nasıl bir iklim fuarı olabileceği, nasıl bir kalabalık hani
3: İklim
4: ilgi
3: fuarı mı
4: ve
3: dedin?
4: iklim fuarı olabileceği. Evet, yani bu Londra'daki farklı tarafların ilgileri ama farklı farklı yönlerden aslında bu konuları konuşuyor olması hani. Gerçekten hani öne çıkması gereken müzakere konuları üzerindeki yoğunlaşmadan ziyade aslında farklı tarafların da bir araya geleceği ve oldukça kalabalık ilginin de dağılabileceği bir yer olabilir. Bunu düşündürdü. Bir başkası da aslında yani bu kalabalığın önemli bir kısmı da işte korumalar, diğer ekipler vesaire. Yani çok kaotik bir ortamın da olduğunu söylemek lazım.
3: Antalya
4: Yani
3: öncesi şey gibi değil mi? Prova gibi. Antalya'da da muhtemelen öyle olacak çünkü.
4: bana gerçekten katılım konusunda, toplantılara erişim konusunda işin bu lojistik tarafını bir hayli düşündürdü. Yani bunu özellikle söylemek istedim. Ama toplantıların içeriğine gelecek olursam hani bu kısmı çok da fazla uzatmayayım ama yani Bonn'un hemen sonrasında gerçekleşmiş olması bu toplantıların tabii şeyi öne çıkardı. Orada eylem gündeminin önceliklerini zaten Murat Kurum açıklamıştı. Onun üzerinden özellikle bir tabii ki şeyler oldu, konuşmalar oldu. Orada biliyorsunuz işte elektrifikasyon önemli bir öncelik olarak öne çıkıyor. Elektrifikasyon gündemi öndeydi. Bu toplantıların ikinci gününde bir elektrifikasyon, küresel elektrifikasyon kampanyasında lansmanı yapıldı. Hani yüksek düzeyli bir katılımla. Aslında Bonn'da Murat Kurum'un Türkiye Başkanlığı'nın elektrifikasyon gündemini açıklaması ve buna desteğini açıklaması çok da beklenen bir gelişme değildi. O açıdan küresel elektrifikasyon kampanyasının ilk öne çıktığı alan Londra İklim Eylem Haftası diye planlanıyordu ama biraz Bonn'da Murat Kurum şey sahneyi çalmış oldu açıkçası.
3: Evet,
4: E,
3: kimse
4: ama
3: de bundan
4: bunlar
3: memnun değildi o tarafta. Onu da not olarak düşelim. Bond'da herkeste bir şaşkınlık vardı bu açıdan.
4: Kesinlikle o şaşkınlık ve memnuniyetsizlik diyelim biraz aslında Londra'da da devam ediyordu. Ama belki hani aradan bir hafta geçmiş ve o sürpriz gündeme uyum sağlanmıştı. Hani bunun aslında nasıl daha yüksek bir şeye doğru, hedefe doğru ve daha işte olumlu bir eyleme doğru çevrilebileceğine doğru ilişkin konuşmalar yürüyordu. Tabii bu elektrifikasyon kampanyasında artık herhalde önemli olan konu eğer hani ülkeler de bu konuda mutabıksa ve yavaş yavaş da o momentumun hani ortaya çıktığını görüyoruz. Elektriğin nereden kaynaklanacağı, işte yenilenebilir kaynaklı temiz enerjinin öne çıkması burada önemli ki elektrifikasyon toplantısında İRENA'nın başkanının özellikle yani Türkiye'nin de Türkiye Başkanlığı'nın, COP31 Başkanlığı'nın İRENA ile birlikte aslında yayınladığı bu elektrifikasyon raporunda da belirtildiği gibi nükleerin olmadığı, güneş, rüzgar, yenilenebilirin öne çıktığı bir elektrifikasyon sürecinden bahsetmemiz gerekiyor. Herhalde artık elektrifikasyonun çerçevesini çizeceğimiz bir noktaya doğru geldik. Bu önemli bir şey bence ve hani bu kırmızı çizgileri tutmak gerekiyor.
3: Evet.
4: Bunun
3: Buradan ben
4: Zehir
3: Bengisu bir Berkan'ın izlenimlerini de alalım. Ondan sonra biraz daha devam edelim istersen.
4: tabii ki.
3: Şimdi hem şeyi Berkan hem izlenimlerini kısaca soracağım. Bir de Bengisu'nun açtığı bu elektrifikasyon hedefi üzerine sen ne düşünüyorsun? Greenpeace ne düşünüyor? Özellikle de bunun Bond'a da duyduk biliyorsun bununla ilgili kaygıları. Yani bu Mesela nükleeri bir yandan gündeme getirmek için de kullanılabilir mi gibi. Senin bu konudaki görüşlerini de alayım ama önce izlenimler.
5: Bengisu'nun dediklerine ek olarak ben biraz şey diye de görüyorum yani Londra İklim Eylemi Haftası'nı global olarak farklı katmanlardan baktığımızda krizi fırsata çevirenler ya da çevirmeye çalışanlar buluşması gibi bir şey oldu farklı katmanlardan. Bunun bir tane yani normalde yakın zamana kadar Londra İklim Eylemi Haftası aşırı önemli bir şey değilken bu bağlamda biraz daha New York'taki iklim haftası önemliyken işte Trump'ın durumu, Amerika'daki gelişmelerle vesaire New York azalırken o boşluğu Londra'nın doldurması gibi bir katman var. Diğer taraftan Bengisu'nun da dediği o sıcak hava dalgası yani bizim için aşırı bir sıcak değil tabii 30-35-36 dereceler ama oradaki bütün hazırlıksızlığı göstermesi açısından çarpıcı bir denk geliş oldu diyelim yani bütün etkinlikler vesaire bu gündemle başladı zaten. Yani bunun metrosundan binalarına etkinlik öncesi merak etmeyin burada yeteri kadar su var falan gibi bildirimler geldi. Öyle bir hazırlıksızlıktan bahsediyoruz yani bütün bir yaşamın altyapısına dair. Tabii en büyük katmanlardan bir tanesi de İran Savaşı. Onu da es geçmemek lazım. Yani hem enerji fiyatları, fosile bağımlılığın vesairenin tam bir faş olduğu bir dönemde konuşmalar da bunun üzerine biraz daha yenilenebilire ve fosil bağımlılığına kaymış durumda oldu tabii. Bir diğer katman olarak da yani artık şeyi görebiliriz. Yani krizi fırsata çevirmekten kastım da biraz Londra'nın finansmanla biraz daha ne diyeyim eş anlamlı olduğu bir küresel kapitalist düzende yaşadığımızı da hatırlarsak. Buradaki vurgunun biraz daha yani Türkiye'deki iklim başkanlığının da sıklıkla söylediği gibi bir eylem olacak, implementasyon kopu olacak vesaire uygulama kopu olacak gibi altı çizildiği için buradaki sorunların yani niyetlerden ziyade bir alternatif yollar üzerinden nasıl çözümler üretileceği ve bunların daha da önemlisi nasıl bu projelere çok büyük ölçekte olmasına gerek yok. Projeler nasıl finansman üretileceğine dair bir buluşmaya dönüştü. Bütün bunların da ete kemiğe büründüğü hat bu elektrifikasyon hattı oldu. Yani Bonn'da açıklandıktan sonra Murat Kurum tarafından bu 30-35 eylemi hedefi bir action agenda'nın tam merkezinde olarak açıklandıktan sonra Londra bunun biraz daha ne denir devamının konuşulduğu bir yer oldu. Ve burada da işte iş dünyasından devlet başkanlarına, farklı bölgelerden devlet başkanlarına, temsilciliklere, uluslararası kurumlara, araştırma kurumlarına kadar herkesin böyle bir ağız birliği edercesine elektrifikasyon hedefini desteklediğini görüyoruz. Çünkü bunun çok ciddi bir şekilde bir finansman çözümü de getirecek. Yani Türkiye'nin de COP31'de vaat ettiği zaten biraz da bu. Hem bunu yapacağız hem de bu uygulama köprüsü olarak açıklanan bir mekanizma ile birlikte o finansmanın da hayata geçmesinde kolaylaştırıcı rol oynayacağız. Yani Türkiye'nin iddiası bu. Türkiye'nin COP31'e sunacağı bu gibi. Elektrifikasyon tarafına baktığımızda da yani Bengisu da söyledi, sen de altını çizdi. İran'a bunu açıkladığında nükleerin olmadığı bir elektrifikasyon senaryosundan bahsediyor. Tabii burada herkes aynı şeyi mi anlıyor? Biraz muallak. Yani bir Greenpeace olarak biz de tabii elektrifikasyon kampanyasını 35 2035'te %35'in elektrifikasyonla karşılanmasının hedefini destekliyoruz. Fakat buradaki temel iki tane konu var. Bir, gerçekten bu elektrifikasyonun hangi araçlarla, hangi kaynaklarla sağlanacağı, nükleere ve tabii ki fosil yakıtlara karşı olmakla biz bunu bir çekince koyarak destekliyoruz. Bir diğer tarafta da tabii özellikle Brezilya sonrası Santa Marta ile ortaya çıkan bu Just Transition Away from Fossil Fuels, yani fosil yakıtlardan adil çıkış mekanizmasının sürecinin bu yolda son bir senedir yapılan çalışmalarda elektrifikasyon hedefiyle birlikte bir dikkat dağınıklığı yaratmaması, bunun aynı amaca doğru birbirini farklı şekilde yöntem hatlardan destekleyecek bir ne diyeyim uyum içerisinde bir süreç olarak sürdürülmesini destekliyoruz. Greenpeace olarak bizim de pozisyonumuz böyle. Yani konuşmalarda COP başkanlığı da hem Murat Kurum hem Avustralya tarafı elektrifikasyon hedefinin temiz enerji üzerine yani fosil yakıtlar kelimesinin çok geçeceğini öngörmüyorum. Anladığım kadarıyla biraz daha temiz enerji vurgusu üzerinde bir formülasyon yapılacak. Bununla birlikte birbirini tamamlayacaklarını söylüyorlar. Tabii bize de düşen bunun fikir takibini yapmak, gerçekten belgelerde, uygulamada vesaire bu yönde ilerlendiğini söylemek.
3: Nükleer geçti mi hiç? Yani herhangi bir mesela Enerji Bakanı'nın konuşmasında falan.
5: Enerji Bakanı'nın katıldığı oturumlardan bahsettiğini biliyorum. Bir hedef olarak zaten bu işte Türkiye'nin uzun vadeli elektrik ve altyapısı hedeflerinde de nükleeri vurguluyor. Akkuyu ve ikinci, üçüncü şeyler üzerinden santrallere dair de ne kadar gerçekçi, yani ben şahsen ve kurum olarak pek bunu gerçekçi bulmamakla birlikte en azından söylem düzeyinde olduğunu görüyoruz. Buna son bir, hani Londra'da ne gördük ki ek olarak da söyleyebileceğim. Bu COP31 eş başkanlık ya da başkanlık sistemine dair de biraz daha, yani Türkiye'nin özellikle Action Agenda üzerinden biraz daha, yani çok hızlı bir şekilde 3-4 ayda hızlı bir paketle, hedeflerle, somut vaatlerle ortaya çıktığını ama resmi müzakerelerin yürütücülüğünü sahip olan Avustralya tarafında aynı hareketliliği göremediğimizi de bir not olarak iletmek isterim. Bu önümüzdeki aylarda neye dönüşeceğine dair, şimdi tabii hani çok benzeri olmayan bir yapıda COP yaşayacağımız için Avustralya tarafı da anladığımız kadarıyla biraz daha iç siyasi gelişmelere odaklanmış durumda. Bu Londra İklim Eylem Haftası da o tarafa dair biraz daha harekete
3: Evet.
5: geçirmeye yönelik uyarıcı olacaktır diye umut ediyoruz.
3: Peki Bengisu, biraz da şeyden bahsedelim. Yani hem Bonn'da hem Londra'da, bir de onun öncesinde de pek çok yerde Murat Kurum'un konuşmaları, işte Türkiye heyetinin COP31 başkanlığının yaptığı işleri falan gördük. Sence Türkiye nasıl bir başkanlık yapıyor ya da yapacak? Nasıl bir
4: Zor bir
3: performans
4: soru
3: bekliyorsun?
4: oldu.
3: Evet. Evet.
4: Zor bir soru oldu. Yani bana şöyle diyeyim, Londra'nın gösterdiği biraz işte bu nükleer konuşmasından da belki tutabilirim. Yani Berkan Güzel söyledi şimdi, Enerji Bakanı'nın açıklamalarında nükleeri duyuyoruz ama ulusal hedefler tarafından duyuyoruz. Uluslararası iklim diplomasisi tarafında nükleerin öne çıktığını görmüyoruz. Yani bu şeyde bir kafa karışıklığı olma ihtimali var. Yani Türkiye'nin ulusal pozisyonuyla uluslararası iklim diplomasisi tarafında COP başkanı olarak üstlendiği görev arasındaki ayrımı ne kadar iyi yapabiliyor ya da yapabilecek, bu bir benim açımdan soru işareti. Şimdi uygulama kopu vurgusu oldukça yüksek. Bir yere kadar aslında uygulama kopu olmasının önemi gerçekten öne çıkıyor. Hakikaten harekete geçme konusu öne çıkıyor ki Action Agenda'daki, eylem gündemindeki bu iklim uygulama köprüsü girişiminin de önemli bir şey olduğunu görüyoruz. Ama birazcık da bu işin bir parçalı bir yapı haline gelmesine de neden olma riski taşıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani uygulamaların hangi daha iddialı iklim hedefleri içerisinde yer alacağı, hangi hedeflere hizmet edeceği konusu oldukça kritik. Yoksa bu tek başına bir işte yatırım finansmanı planı çerçevesinde bir uygulama tartışması.
3: Türkiye bunu yapıyor diyorsun.
4: Çok özür dilerim. Ben düştüm galiba,
3: Ha,
4: değil mi?
3: evet, duyamadık son
4: Nerede
3: dediklerini.
4: kaldım?
3: Yani Türkiye sadece yatırım uygulama planı çerçevesinde bir uygulama şeyi mi sunuyor?
4: Olmamalı. Evet, yani şu anki görünüm biraz o tarafa doğru gidiyor gibi. Yani bunu şimdi şeyle de bağlantılayım çok kısaca. İşte TOBB'un ortaya çıkardığı bu business forumla. Bu business forum aslında geçen sene Brezilya başkanlığında da bir sustainable business COP ortaya konulmuştu. İşte özel sektörün katılımını kurumsallaştırmak adına bir girişim bu. Tabii ki burada iklim finansmanı da konuşuluyor. Burada işte şey de var. Aslında geçen sene TÜSİAD'ın bu girişime ortak olduğunu gördük. Hani ulusal gündem açısından önemli olan kısmı belki TOBB'un burada daha aktif bir rol alabileceği, ki belki de ilk defa diyebiliriz. Önemsediğim bir başka tarafı bu Business Forum'un aslında katılımcıları arasında US Chambers, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Odalar Birliği'nin de olması ki Rıfat Sarcıklıoğlu o masada bunu vurguladı. Yani Amerika'nın iklim rejiminden hükümet olarak uzaklaştığı bir yerde özel sektörün bu girişimin içinde olması aslında önemsenecek bir konu ama bu girişimlerin tamamının daha iddialı iklim hedefleri doğrultusunda konumlandırılıyor olması gerekiyor. Hani bir tarafı bunu söyleyebilirim. Diğer tarafı da işte Berkan'ın aslında dikkat çektiği Avustralya ile olan işbirliğinde şu an Türkiye'nin üstlendiği kısmın eylem gündemi olması. Eylem gündeminin müzakereleri henüz kapsamıyor olması, o müzakerelerle bağlantısı Avustralya'nın sorumluluğunda işleyecek müzakereler konusunda nasıl bir ilerleme yaşanacağını hani görüyor, duyuyor olmamız lazım ki herhalde Bonn tarafında sizlerin daha fazla şeyi olmuştu, bu konuda izlenimleri olmuştu. Orada da biraz böyle bekle ve gör şeyi işliyor, süreci işliyor. Bunun artık Haziran ayını bitirdiğimiz, işte Temmuz ayına başladığımız bu zamanda birazcık daha içerikli ve hareketli bir hale gelmiş olması gerekiyor. Yani benim şu an gördüğüm şey risk. Evet, eylem gündeminde bir takım iddialar ve ilerlemeler var, önemsediğimiz de ilerlemeler. Ama bunların tamamının aslında müzakere gündemiyle ilerliyor, daha da ileri taşınıyor olması gerekiyor. Müzakere gündeminde çok fazla bir şey görmüyoruz. Ben buradaki riske dikkat çekmek
3: Evet.
4: isterim.
3: Yani 30 senedir bekle ve gör yapıyorlar zaten. Bir 3-4 ay daha yaparız. Hani bir şey olmaz diye düşünüyorum ben. 30 yıldır bekliyoruz. İnşallah Antalya'da bir şeyler değişir ama yani ne kadar umutluyuz bunu da konuşuruz biraz belki. Gerçi zamanımız giderek daralıyor. Berkan, Bengisu'nun söylediği bu Türkiye'nin ulusal hedefleriyle tabii Avustralya'nın da aslında ulusal olarak yaptığı iklim politikalarıyla uluslararası alanda yapmaya çalıştıkları arasındaki çelişki çok dikkat çekiyor. Siz de Bond'a aslında bu Londra'dan bir hafta önce Avustralyalı STK'lar, iklim STK'lar ile Türkiye'li iklim STK'ları bir ortak mektup sundu başkanlıklara iki tarafa da ve bir basın toplantısı yaptınız. Biraz oradan da bahsederek COP'tan ne gibi talepleri var sivil toplumun ondan mı da bahsedebilir misin?
5: Buna girerken bir Bengisu'nun da bıraktığı yerden şeyin altını çizmek gerekiyor. Yani sürecin içerisindeyken bazen ne kadar istisnai şeyler yaşadığımızın farkında olamayabiliyoruz. Yani bu COP31 özelinde de normalde aylarca, yıllarca ev sahibi ülkeler, ev sahibi ülkelerin sivil toplumu, yapısı vesaire bunu hazırken bu COP31 örneğinde hatta Avustralya bile çok daha hazırlıyken Türkiye olarak bizim tarafta çok sıkışık bir şekilde 3-4 ay içerisinde harekete geçmek gibi bir şeyi kucağımızda bulmuş olduk. Ve genel olarak değerlendirme yaptığımızda da ben hani şimdiye kadar iyi gittiğini düşünüyorum. Yani başkanlık tarafında bu Action Agenda'yı hızlı ortaya çıkarmak bir takdir edilecek bir konu olmakla birlikte sorunlu olarak da hani katılımın, sivil toplum katılımında çok sınırlı bir alan açıldığının altını çizmeliyiz. Önümüzdeki süreçte de bu biraz alarm verici bir şey tabii COP'un gidişatı için. Şimdi sivil toplum tarafına baktığımızda da orada da aynı şekilde yani çok kısıtlı bir zaman içerisinde taleplerini, görüşlerini, beklentilerini rafine bir hale getirmek gibi bir durumda kaldık. Ama bu süre içerisinde de Türkiye, yani senin de söylediğin gibi Bonn'da Türkiye ve Avustralya tarafından toplam 94 sivil kuruluş tarafından hazırlanan bir ortak mektubu açıkladık. Yani bunu bu kadar dar zamanda açıklamış olmak ve buluşturabilmiş olmak ciddi bir başarı olduğunu söylemem gerekiyor. Burada da temel taleplerden bir tanesi tabii yani hem COP31 başkanı tarafına hem müzakerelerden sorumlu olan Avustralya tarafına en temelde söylediğimiz fosil yakıtlardan çıkış gündeminin ertelenmemesi, halı altına süpürülmemesi, başka gündemlerin bunun önüne geçmemesi. En başta bunun hani birinci madde olarak bunu söylemek gerekiyor. Fosil yakıtlardan adil, düzenli ve eşitlikçi bir uzaklaşma sürecini belirlemek ve bunun net bir taahhüde bulunması. Yani bunun resmi müzakerelere girmiş olması en başta gelen bir talep ve bunu destekleyecek bir şekilde de yani tek başına fosil yakıtlardan çıkışın bir şey ifade etmeyeceği için bir adil geçiş mekanizmasının yani bu fosil yakıtlardan çıkarken herhangi bir sektörel istihdam tarafında hiçbir tarafta bir mağduriyet yaratmayacak bir adil geçiş mekanizmasının ve buna uygun finansmanın, net zaman çizelgelerinin vesaire bir arada olmasını oluşturacak bir taleple biz bu sivil toplum mektubunu açıkladık. Ve burada da zaten hem bir işte İngilizce honest broker denen dürüst arabulucu diye çevirebileceğimiz bu sürece herhangi bir tarafın baskısı altında kalmadan da sonuca ulaştıracak bir başkanlık bekliyoruz. Ve tabii burada da hani iç tarafa baktığımızda da bir hem Türkiye hem Avustralya'nın bir başkanlık yaparken en önemli şey tabii yaptığınla söylediğinin birbirine uyumlu olması. Dolayısıyla bizim de Türkiye'den beklentimiz, Türkiye'deki iklim çalışan sivil toplum kuruluşları olarak beklentimiz, özellikle kömürden çıkış konusunda bir yol haritasının, acil bir eylemin beklentisi içerisindeyiz. Bunun için de bütün çalışmalarımızı yürütüyor durumdayız. Ve bir de bunun altını çizecek olursak da bir ek nokta olarak da çok istisnai bir şey olan yani alternatif zirvelerin, bu People Summit denen zirvelerin Türkiye'de de gerçekleşeceğini görüyoruz. Bu uğurda çok fazla arkadaşımız çalışıyor. Şimdi tabii NATO'daki gösterilere yönelik alınan tavırlar, bu insan haklarına aykırı adımlar bizi biraz kaygılandırmakla birlikte halkların iklim zirvesi hareketine de özellikle COP sürecince alan açılmasının bunun bir uluslararası harekete dönüşmesinde hep birlikte bir ortak çaba gösterilmesi de sivil toplum olarak en temel taleplerimizden ve çalışmalarımızdan bir tanesi.
3: Bu onda da aslında sivil toplumla sadece bu basın toplantısı değil aslında Türkiye ve Avustralya tarafları bir araya da geldi değil mi? Yani onu da yani yetersiz bir katılım mekanizması olmakla birlikte en azından dinleme düzeyinde de olsa yani bir tartışmaya girmediler belki ama dinleme düzeyinde de olsa bir karşılaşma oldu. Onu da belki ekleyebiliriz.
5: Evet, kesinlikle.
3: Evet, çok teşekkürler. Ben bir tek şey bir yorum ekleyeyim izninizle. Ya çok doğru bir nokta bu. Biz de sürekli zaten hep herkes aynı şeyi söylüyor. Yani yaptığınla söylediğinin bir olması lazım. Ama Türkiye kömürden çıkış, fosil yakıtlardan çıkış konusunda çok hızlı bir şeyler yapmak, hatta söylemek bile istemiyormuş gibi görünüyor. Biz böyle dedikçe bu sefer uluslararası tarafta da söylememeye başlayacak diye endişe etmeye başladım. Bilmem ne düşünüyorsunuz. Yani hiç olmazsa TAF gündeminin fosil yakıtlardan uzaklaşma gündeminin önünü açsa iyi olacak Türkiye ama umarım yani içeride yapmadığı için dışarıda da söylemekten vazgeçmez önümüzdeki günlerde diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Berkan Özyer Greenpeace Türkiye'den, Bengisu Özenç Sefia'dan bugün yayınımıza katıldılar. Ve Londra İklim Haftası'ndan ve COP31'e giderken son durumdan bahsettik. Çok teşekkürler Bengisu, çok teşekkürler Berkan.
4: Teşekkürler.
5: Teşekkürler, sağ olun.
3: Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Durumdan bahsettik. Çok teşekkürler Bengisu, çok teşekkürler Berkan.
4: Teşekkürler.
5: Teşekkürler, sağ olun.
3: Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
11: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Yeryüzlerinden herkese merhaba. Bugün modernist şehircilik anlayışının gündeminde geri plana atılmış, ancak modernizm sonrasında kent çalışmalar alanında deyimi yerindeyse küllerinden yeniden doğan, çok bildik ve sıradan gibi görünen ama çok katmanlı bir kavramı, sokağı ve kente sokaktan bakmayı konuşacağız. Sokak, modernist kent paradigmasının sorgulanmaya başlamasıyla birlikte özellikle son 10 yıllarda gelişen mikro kent tarihçiliği, yerel bellek çalışmaları ve ilişkisel kent çalışmaları içinde merkezi bir kavram. Tıpkı yer kavramı gibi ilk bakışta açık ve anlaşılır olduğu düşünülebilir, ancak biraz irdelendiğinde girift ve çalkantılı bir tarihe sahip olduğu görülebilir. Bunun yanında sokak, kent tarihine gündelik yaşamdan hareketle aşağıdan yukarıya bakmaya elverişli, zengin araştırma soruları sormaya ve yeni keşifler yapmaya olanak sağlayan bir toplumsal yaşam ve karşılaşma alanı. Kamusal alan üzerinden irdelemeye elverişli, çok zengin veri kaynaklarından yararlanma olanağı sunan, kent tarihi yazımına yeni bakış açıları kazandıran, yeniden tanımlanmaya açık ve artık araştırma gündeminde ön plana çıkmayı hak eden bir kavram aynı zamanda. Bu programda genellikle ele aldığımız konuya kısa bir bağlam irdelemesiyle başlıyoruz. Bu hafta da aynı yöntemi izleyerek Murat Hoca ile birlikte sokak kavramını birkaç temel soru üzerinden birlikte düşünmeye çalışarak başlayacağız. Jane Jacobs 1961'de yayınlanan Büyük Amerikan Şehirlerin Ölümü ve Yaşamı isimli kitabının başında şöyle der: şehrin ana kamusal alanları olan sokaklar ve kaldırımlar en hayati organlardır. Bir şehri düşündüğünüzde aklınıza ne gelir? Sokakları. Bir şehrin sokakları

0: İlginç görünüyorsa şehir ilginç görünüyordur. Yavan görünüyorsa şehir de yavandır. Hocam, buradan hareketle çok temel birkaç soruyla başlayacağım. Sokak kenti kent yapan temel bileşenlerden biri midir? Ve de sokaksız bir kent düşünmek mümkün müdür? Bununla birlikte sokaklar her zaman bugünkü bildiğimiz anlamıyla mı vardı? Yoksa tarih içinde farklı biçimlerde mi ortaya çıktı? Bunları konuşarak, bu sorulara cevap arayarak başlayalım mı bugün?
1: Evet, öyle başlayalım. Bence güzel bir giriş yaptın. Şimdi sokaksız bir kenti düşünmek çok zor. Ama kent zaten düşünülmesi çok zor, kavranması çok zor bir kavram. Sokakla olan ilişkisini de biraz açmaya çalışmak lazım. Sokak, kent insanların yerleşme tarihinden beri var olan bir oluşum ama kentin kuramını bence en sokak açısından en doyurucu biçimde yapan şey Ildefons Cerda diye bir Katalan
0: Şehir plancısı.
1: şehir plancısı Barcelona'nın o meşhur planını yapan plancı. O kavramın 1870'lerin başında Cerdà bugüne kadar pek kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir işi yaparak bir genel kent kuramı diye bir kitap yazıyor. Teoria Generale de Urbanizasyon diye bir İspanyolca kitap yazıyor. Bu kitabın içerisinde, bu çalışmanın içerisinde çok önemli iki tane kavram öneriyor kenti bizim anlamamız açısından. Bunlardan bir tanesi vialidad kavramı. Vialidad. Türkçesi yani gecekondu gibi bu vialidad'ı ne olduğunu açıklayacağım ama tam böyle bir İngilizce tercümesi falan da yok. Ona böyle gene vialidad diyorlar. Yani italik olarak yazıyor. Bir de habitabilidad diye bir kavram. Yani yaşanabilirlik, yaşama alanları. Kent bu iki şey kavram arasında bir arayüz oluşturuyor. Bu via kelimesi aslında Latinceden gelen İspanyolca geçmiş bir kelime yol demek. Yani yol, akımlar mekanı. Vialidad demek yani kent bir akımlar alanı. Bir de bu akımlar alanının arasında olan intervia dediği yani yollar ve aralar insanların evlerini yaptıkları yerler bunlar. İşte kent bu ikisi arasında bir denge kurmaya çalışan yani alanları akımlar mekanına bağlayan veya akımlar mekanını yolları alanlara bağlayan bir insanların icat ettiği en önemli
0: Bağlantılar
1: toplumsal
0: sistemi.
1: bağlantılar, araçlar mekanizması. Bunu konuşmamızın sonunda daha örneklemeye çalışacağız ama yani böyle bu kent dediğimiz şey aslında yollar ve aralardan oluşuyor. Yolsuz, yolları olmayan bir kent düşünmek biraz zor. Çünkü bu ikisi şey yani bu iki insanların yaşadıkları yerlerle akımlar mekanı dediğimiz ağları birbirine bağlamaya, ilişkilendirmeye yarayan bir geçiş alanlarına ihtiyaç var. Bu da bizim bugün en genel anlamda sokak dediğimiz fiziksel, mekansal oluşumlardan oluşuyorlar. Şimdi her sokaksız bir kent olur mu? Mesela bizim bildiğimiz anlamda sokağı olmayan bir kentin en güzel örneği Çatalhöyük'tür. Çatalhöyük'te yerleşme var ama sokakları yok. Yani bütün yerleşme birbiriyle komşu olan sakinlerden oluşuyor. Ve binaya sokaklardan değil de tavandan merdivenle giriliyor. Ama bu durumda bu kentin dolaşım mekanı kamusal alanı da o kentin çatısı oluyor. İnsanlar çatıda dolaşıyorlar. Nereye gideceğiz? Yani kendi evlerine çatıdan giriyorlar. O girdikleri yerde aynı zamanda kendi evlerinin ocağının tüttüğü yer oluyor. Bacağı giriş yeri filan. Ama bunun haricinde kent dediğimiz şeyde sokak var. Bu Çatalhöyük de zaten yerleşme öncesi bir yerleşme. Yani Neolitik çağın metropolü deniyor. Türkiye'de olması açısından da çok önemli. Bugünkü anlamlarıyla sokak zaman içerisinde hep vardı ama anlamları önemli ölçüde değişti. Ve sokak dediğimiz şey aslında kentte var olan farklı kültürlerde farklı farklı anlamlar kazanan ama özellikleri itibariyle her zaman kenti kent yapan ögelerden bir tanesi. O senin söylediğin gibi Jane Jacobs'ın şeyinde kent dediğimiz zaman aslında gözümüze gelen şey böyle bir şeyler, toplumsal hayatın, ticaretin, akımların gerçekleştiği sokaklar. O yüzden böyle kent her farklı dönemlerde, farklı şekillerde kendini somutlaştıran yollardan, aralardan ve şeyleri oluşuyor. Şimdi bu sokak tasarımının dönüm noktaları nedir? En önemli şey bu. Şimdi burası birazcık üzerinde durmaya gereken bir şey. Kent dediğimiz şeyin aslında var olabilmesi için, yaşayabilmesi için, kentteki toplumsal yaşamın sürdürülebilmesi için, yani Serdar'ın habitabilitat kavramına geri şey yapalım, yaşanabilirlik, yaşamın o kentte sürdürülebilmesi için su olması gerekiyor. Yani kent aslında suya erişimi olmayan yerde
0: Olamaz.
1: kent olamıyor. Şimdi o yüzden kentin bütün mekanı suya erişim üzerinden kuruluyor. Bunu ilk yerleşmelerde genellikle Romalılar ve daha önce Yunanlılar, bugün Türkiye'de de birçok örneği olduğu gibi tarihsel kent sistemlerini dağların yamacına kurmuşlar. Yani Bursa, Manisa, Ankara, Antalya bir dağ olacak. Kentte o dağın yamacına kurulacak. Atina'da böyle, Volos'ta böyle, Selanik'te böyle. Yani bütün şeylerde özellikle Doğu, Güneydoğu Avrupa'da kentler böyle bir şeye kuruluyor. Akdeniz havzasında böyle. Kuzey Avrupa'ya geçtiğimiz zaman orada inanılmaz büyüklükte nehirler var ve su temini büyük bir sorun oluşturmuyor. Yani Paris'te işte Almanya'da, Hollanda'daki Kuzeybatı Avrupa şehirlerinde su temini bir sorun değil. Sudan uzaklaşmak, su baskınlarını kontrol altına almak büyük sorun. Şimdi sokakla bunun ne alakası var? İşte sokak sanayi öncesi dönemde kentlere bizim şehir planlamasında yer çekimiyle geliyor. Yani yer çekimi de bu suyu uzaklardan kente, eğer kentin yakınında dağ yoksa kente suyu uzaklardan getiriyorlar. Bunun en güzel örneği, dünyadaki en çarpıcı örneği İstanbul'dur. İstanbul bütün şeyine rağmen, önemine rağmen etrafında yani Bursa'ya benzeyen, Ankara'ya benzeyen bir dağ yok. Onun için İstanbul tarih boyunca su sıkıntısı çekmiş bir yer ve Romalılar bu sıkıntıyı şey yapabilmek için, azaltabilmek için İstanbul'a böyle dünyanın en komplike, en büyük su temin
0: En
1: sistemlerinden bir
0: maliyetli
1: tanesini,
0: aynı
1: yani en
0: zamanda.
1: maliyetli,
0: Bunu konuşmuştuk daha önce hem tarihsel olarak hem de
1: şeyde de değil
0: güncel
1: mi? Yani
0: durumu.
1: İstanbul'un su rejimlerini şey yaparken bir konu. Şimdi o böyle yüzlerce kilometre öteden, Isırancı Dağları'ndan, Trakya tarafından, bugün daha bir kısmı hala keşfedilmeyi, kazılmayı bekleyen parçaları olan bir büyük sistem kurmuşlar ve bu sistem şehre böyle yer çekimiyle geliyor. Vadileri genellikle bizim su kemeri dediğimiz, yani Kemerburgaz'da örneğini gördüğümüz veya Bozdoğan kemerinde gördüğümüz kemerlerle geçiyor. Veya böyle önüne bir dağ çıkarsa da dağları da ya kenarından dolaşıyor, kenarından dolaşamayacak kadar uzunsa onu da tünellerle geçiyor. Yani böyle inanılmaz zahmetli bir şey. Fakat bu su tüketiciye geldiği zaman ya onun tüketici tüketecek ya da tüketemediği su bu sistem içerisinde bir yere pompalanamıyor. Çünkü o zaman böyle şimdiki gibi pompa sistemleri yok. Onun için suyun bu şehirlere temini sırasında böyle belli bir meyilde, eğimde akıtılması gerekiyor. Tüketim yapıldıktan sonra da fazlasının şey yapılabilmesi, kaybedilmemesi için de büyük depo sistemleri kurulması gerekiyor. İşte İstanbul'un bütün tarihi yarımadasında, deniz kıyılarında, ta bizim şeyden başlayarak Kadir Has Üniversitesi'nin altından başlayarak şeye kadar Topkapı Sarayı'nın kenarına, o Yerebatan Sarayı'na veya öbür taraftan da Samatyalara, Yedikule'ye kadar giden bütün deniz kıyılarında böyle sarnıçlar sistemi var. Oralarda da bu kentte tüketim artığı olan su denize kaçmasın diye o
0: Oralarda
1: suları
0: biriktiriliyor.
1: şey biriktiriyorlar. Ondan da bostanları besliyorlar veya oralarda hamamlar yapıyorlar. Yani İstanbul'daki hamamlar da bu şeylerin, efendim,
0: Su sisteminin bir
1: su sistemlerinin
0: parçası.
1: hemen yanında oluyor. Bizim birlikte çalıştığımız Kadir Has Üniversitesi'nin hemen arkasındaki sokağın adı da Bostan Hamamı Sokak'tı.
0: Doğru,
1: Yani
0: evet.
1: orada şeyin altında da kocaman bir su
0: Su
1: deposu var. Hem
0: sarnıcı, evet.
1: orada bir hamam var.
0: Hem de bir bostan var gerçekten.
1: Evet, hem de altında böyle bir şey var. Yani bu sistemi böyle. Fakat bu sistem içerisinde sokakların oluşumu suyun akabileceği bir meyilde olması lazım. Onun için sokaklar bu sistemde böyle topografya meyiline, eğimlerine son derece uyumlu. Böyle eskiden şeyde şehircilik tasarımında stüdyolarda söylenen o eş yükselti eğrilerine şey yapan, böyle uyumlu bir şekilde giden, o eğriler değiştiği zaman hemen kıvrılan ve böyle olduğu zaman da tırnak içinde söylüyoruz, organik sokak dokusu denen dokuyu yaratan oluşumlar oluyor. Yani bu uzun lafın kısası, yer çekimi ile su temin edilen sistemlerde genellikle, ama genellikle bugünkü gördüğümüz şekillerde olduğu gibi böyle ızgara tipi sokak sistemleri yok. Oradaki sokak sistemleri daha çok ağaç tipi deniyor. Yani
0: Dallanma.
1: ağacın dalları gibi çeşitli noktalardan ayrılıyor. O ayrıldıkları yerlere de Osmanlıca'da maksem deniyor. Maksem, suyun taksim edildiği, yani parçalara ayrıldığı yer. Taksim yerinin de ismi bu maksemden geliyor. Şeyin orada, bugün caminin yapıldığı yerin hemen orasında suyun sağa sola ayrıldığı böyle büyük su tesisi var. O yüzden bu tarihi kentlerin organik sokak dokusu tam da buradan kaynaklanıyor. O yüzden bu sokak tasarımının sanayi öncesi kentin yapısı genellikle işte bu yer çekiminin su sistemiyle bağdaştırıldığı ve kent çeşmelerine, kent tüketicisine su sağlayan kanalların şekillendirdiği bir tırnak içinde söylüyoruz, organik doku oluyor. Bu sanayi devrimiyle birlikte bu tamamen değişiyor.
0: Değişiyor, evet.
1: Öyle o yeni bir sokak ağı ortaya çıkıyor. Evet,
0: Hocam,
1: uzun oldu.
0: yok yok. Su programında bu kadar sokakları konuşmamıştık. Aslında tam bu su yollarıyla sokakların oluşumunun hikayesi birbirine göbekten bağlı.
1: Evet.
0: Onu da bu programda konuşma fırsatı bulduk böylece.
1: Evet, konuşmadığımız bir o kalmıştı, onu da konuş.
0: Evet hocam. Sokak kavramının farklı ölçek ve özelliklerdeki kent morfolojilerinin vazgeçilmez bir bileşeni olduğunu görüyoruz hocam. Ancak bu ortak özelliğine rağmen farklı kültürlerde, farklı gelişmişlik düzeylerinde ve farklı yönetişim sistemlerinde çok farklı biçimler alabiliyor sokak. Tarihsel süreç içinde de sürekli yeniden tanımlanıp yeniden şekillendiğini de görüyoruz. Peki hocam bir sokak tipolojisinden söz etmek mümkün mü? Sokakların bu çeşitliliği nasıl açıklanabilir? Biraz burayı açar mısınız?
1: Şimdi bu tabii şeyde bütün tarihi kentlerde, orta çağ kentlerinde kullanılan teknolojiden dolayı bu organik bir sokak dokusu var. Burada ızgara plan dediğimiz şey pek fazla yok. Daha çok böyle sokaklar topografyanın izin verdiği şekilde çizilmiş, biraz böyle eğri büğrü yerler. Bazı yerlerde çıkmaz sokaklar da oluyor. O çıkmaz sokakları da böyle bir ağacın dallarına benzetebilirsiniz. Fakat Rönesans'la birlikte büyük bir devrim oluyor. Biz de buna perspektif devrimi diyoruz. Yani bu perspektif devriminde artık ideolojik olarak teknoloji gelişiyor ve insanlar teknoloji ona izin vermese bile sokakları eğri büğrü yapmak yerine su sistemlerini, hizmet sistemlerini öyle yapalım ki kentteki güç simgelerini, abideleri gösteren bir doku ortaya çıkaran bir sokak sistemi ortaya koyalım diyor. Bu işte perspektif devriminde bakı noktaları veya vista dediğimiz şeyler. Roma'da bunun çok örnekleri var. Sokak ağı, cadde sistemi bu şeye göre oluşturuluyor. Büyük abidelere, kentin gösterilmek istenen
0: Ana
1: ana
0: meydanlarına.
1: meydanlarına bakış imkanı veren sistemlerde yapılıyor. Ve burada bunun sokağa yansıması ise böyle daha çok dik, ortogonal ve böyle belli bir hizası olan binaların sokağa göre hizalandığı sokak örnekleri oluyor. Burada bu sokak örneklerinde kaplama oluyor. Yer kaplanmış oluyor. Binalar da birbirine eşit uzaklıkta, kat yüksekliği birbirine benzer. Böyle bir şey olarak sanki geometrik planlanmış bir şekil olarak yapılıyor. Buna da İtalyanca'da o dönemde strada nuovo deniyor. Yeni sokaklar, yeni sokaklar deniyor. Bu ama bu iş bütün erken modernite döneminde, ulus devletlerin yükseliş döneminde, başkentlerin tasarlanmasında bu büyük bulvarlar, büyük akslar ortaya koymak, vistalar göstermek şeklinde bir tasarım ilkesi olarak gidiyor. Fakat sokak kavramının, bu viyalidat kavramının ortaya çıkması ve sokağın şekil değiştirmesi sanayi devriminden sonra oluyor. Serdan'ın kitabı da tam bu dönemde yazılıyor zaten. Bu dönemde artık pompa ve buhar enerjisi suyu pompalamakta kullanılabiliyor. Öyle olduğu zaman da artık suyu vadilerden geçirmek, işte dağların tepesinden aşırmak, yüksek yerlerdeki tüketicilere su eriştirmek bir büyük teknik olanaksızlık olmaktan çıkıyor ve kentler farklı farklı biçimlerde
0: Kurulabiliyor.
1: şekillendirilebilir olmaya başlıyor ve kenti belli bir şeye, yani belli bir mekansal matrikse hapseden teknolojik bariyerler giderek kırılıyor. Yani o zaman kent mümkün olan şekillendirmelerin bir tanesini gözlediğimiz farklı farklı şekillendirilebilecek bir şey oluyor ve bu noktada artık ulaşım sistemi, yol ağı, hizmetlerin sağlanması, kontrol hizmetleri giderek böyle bir ağaç sisteminde bir şebekeden daha çok bir işte ızgara tipi bir ızgara tipi bir ağ yapısına dönüşüyor. Bu ağ yapısı da Serda'ya göre üç önemli fonksiyon içeriyor. Bunlardan birincisi, bu ağ üzerindeki herhangi bir noktaya, hani böyle çocukların oynadıkları bir şey vardır. Hani fare şeyi nasıl diyelim, peynire nasıl, hangi yoldan erişebilir? Birçok erişebilir yolları var. O ağ ızgara tipindeki ağ tipi bir şeylerde bir yerden bir yere gitmenin 80 tane yolu var. En kısa yol mutlaka en kolay, en kısa, en az zamanda gidilebilir yollar değil. Bunu en çok İstanbul'daki taksi şoförleri biliyorlar. O navigasyon aletleri onları hani trafik sıkıştığı zaman biraz daha uzun yol kat ederek ama aynı noktaya farklı farklı götürmek imkanı oluyordu. İşte bu ağaç tipi yol sistemlerinde bu imkansızdı. Burasını anlatabildim
0: Evet,
1: bilmiyorum. Yani
0: evet.
1: ağaç tipi şeyde bir yerden bir yere herhangi iki nokta arasında bağlantı kurmak için o önce ağacın dallardan ana dallara gitmek, o dallardan geri dönmek gerekiyor. O yüzden böyle bir sistem son derece hiyerarşik ve kontrollü bir sistem oluyor. Bu sistemin herhangi bir noktasında bir arıza olduğu zaman da akımlar duruyor. Yani mesela işte bunun bazı örneklerini şey yapabiliriz. Mesela İstanbul'un bayram günlerinde hani şehir dışına çıkan trafiği var ya,
0: Evet.
1: o işte E5 tıkandığı zaman işte ne İstanbul, Trakya'dan İstanbul'a girilebiliyor, ne de İstanbul'un herhangi bir yerinden Trakya'daki herhangi bir yere gidilebiliyor. Bu ağaç sisteminin böyle bir sıkıntısı var. Halbuki böyle öyle tek bir şeyimiz olmasa, tek bir yola bağlı olmasak, farklı farklı yollarımız olsa, bu bayram günlerinde bu şeylerin, ana yolların tıkanması şehrin hayatını felç etmez. Yani işte bu şeyde sanayi devriminden sonra ağaç tipi yol sistemlerinden daha çok şeye geçiliyor. Efendim, ağ tipi kent tasarımlarına geçiliyor. Bu da tabii kentin çok tasarımını, kullanımını, anlamını değiştiriyor. Yol var ama artık yolun topolojisi, taşıdığı imkan ve adaptasyon gücü çok artıyor. Bu topoloji, bir yerden bir yere gidebilmek için kaç tane alternatifimiz var? Ne kadar hızlı gidebiliyoruz? Kinetik dedikleri bir şey var. Ve sistem ne kadar bu yeni koşullara uyum yapabiliyor? Bu üçünü dikkat ettiğimiz zaman ağaç tipi yol sistemlerinin uyum kapabiliteleri son derece düşük.
0: Sınırlı,
1: Şeyleri bir yerden bir yere gitmek konusunda çok sınırlı alternatifler sunabiliyorlar ve de üzerlerindeki hızlar da ağ sistemindeki kadar şey değil. O yüzden sanayi devrimiyle beraber şehrin ulaşım sisteminin bütün yapısı değişiyor. Böyle bir şeyler söyleyebilirim.
0: evet. Hocam sizin de şimdi dediğiniz gibi Serdan'ın kent kuramında sokak stratejik bir öneme sahip, hatta kenti biçimlendiren temel öğe. Buna karşı modern mimarlığın ve modern şehir planlamasının kurucu isimlerinin ki bu bağlamda herhalde akla ilk gelecek isim de Le Corbusier'dir. Sokağa pek de olumlu bakmadıklarını biliyoruz. Modernist manifestolarda sokak çoğu zaman modern planlamayla kolaylıkla aşılabilecek, hatta ortadan kaldırılabilecek arkaik bir kent öğesi olarak değerlendirilebiliyor. Bu yaklaşım hangi temel varsayımlara dayanıyor hocam ve modernistler şöyle sorayım bir de şöyle sorayım. Modernistler geleneksel sokağı neden sevmiyorlardı?
1: Evet, yani şimdi bunu burada şimdi İngilizce'de bir deyim var. Geriye doğru bakmanın avantajıyla insanları eleştirmek kolay. Ama birazcık da bu 19. yüzyıl kentinin sokaklarını düşünmek lazım. Bu 19. yüzyılın kentinin bütün sokakları İtalyan Rönesans şehirleri de yapılmış böyle. Her tarafı düzenli, Strada Nuovo dediğimiz böyle jilet gibi sokaklar değildi. Ve bunların çoğu aslında sanayi devriminin erken evrelerinde arazi spekülasyonunun şekillendirdiği dar cepheli parsellerden oluşan, birçoğu hava almayan ve güneşe bakan yönlere bakabildiği gibi kuzeye bakanlar, güneye bakanlar, yani arazi ağaç sisteminin şeyine göre, gereklerine göre çok farklı yönlerde şeyler oluşan sokaklar var. Bu dönemde ki tıp kuramında da miyazma diye bir kuram var.
0: Geçen hafta,
1: Hastalıkları
0: ondan
1: geçip
0: önceki hafta
1: konuştuk
0: biraz
1: işte,
0: bahsetmiştik,
1: hastalıkların onlar da birbirine bağlanıyor yani.
0: evet.
1: İşte bu şeyde sokaklardaki kokuların, pisliklerin, yeterli hava akımının, vantilasyonunun
0: Sağlanamaması,
1: olmayışının,
0: evet.
1: yani hastalıkların kökeni olduğu zannediliyor. Aynı zamanda işte böyle sıcak şeylerde, dönemlerde bu tür binalarda ısıtma ve rutubetten arınma şeyleri çok düşük. O tür yerler çok rutubetli yerler. Ben bunu kendim de yaşadım. Yani böyle bir eski bir yerde, şeyde, Brüksel'de bir eski mahallede yaşadım. O zamanlar böyle bizim evde çamaşır yıkadığımız zaman o çamaşır makinesinden çıkan buharlar çalıştığı zaman evin camları böyle şey oluyordu. Hani yağmur yağmış gibi
0: Buharlanıyor.
1: buharlanıyordu. Ve tabii bu tabii nemli, böyle havadar olmayan yerler. Bizim zamanımızda bunun posterleri vardı. Verem hastalığı için şey davetiye çıkarıyor. Yani modernizm, öyle bir tasarım yapalım ki böyle binaların hepsi doğru yöne baksın. Hepsi güneş alsın ve böyle olduğu zaman da berbat şeyler, berbat
0: Yaşam alanları.
1: yaşam alanları, hijyen koşulları sağlamasın ve insanlar fakir oldukları için güneşsiz, kuyu gibi karanlık yerlere, izbe yerlere mahkum olmasınlar. Yani bu modernist planlama şeyinin, modernist planlama manifestolarının o kurucu babalar dediğimiz zaman işte Frank Lloyd Wright'lar, Le Corbusier'ler, Mies van der Rohe'ler, yani bu bütün o büyük kurucu babaların arkasında, yani insanlara toplumsal olarak iyi yaşam koşulları sağlamak şeyi var. Aynı zamanda da sokak mimari tasarımcıya çok fazla şey vermiyor. Hani kalem oynatma diyelim, imkanı vermiyor. Çünkü sizin binanın böyle dar bir cephesi var. Onun için mimarlar kendi sanatlarını sokağa bakan cephelerde gösteriyorlar. O sokağa bakan cepheleri çok böyle süslüyorlar. Oraya güzel güzel işte böyle nasıl diyelim, bu şeyde bunun en güzel örneklerini İstiklal'de gösteriyoruz.
0: Evet.
1: Botter apartmanı gibi
0: Evet.
1: oradaki balkonlara ferforjeler yapıyorlar, çiçekler yapıyorlar filan, ama sonunda o binanın arkasına gitsen o binanın arkasını kimse görmediği için orada mimarlık yapmaya imkan yok yani.
0: Marifetlerin hepsi önde
1: Marifet,
0: toplanmış.
1: evet. Ve öyle olduğu zaman da mimarlık biraz böyle cephe mimarlığı, cephe süslemeciliğine dönüşüyor. Gerisi sadece binanın işte durması. Ama tabii modernistlerin amacı sadece böyle cephe mimarlığı değil, yeni bir yaşam, modern yaşamı yeniden kurmak. Mesela bunu Le Corbusier'in şeyinde, Le Corbusier'in Marsilya bloku diye yaptıkları büyük eserinde, çok önemli bir eser yani, Marsilya'da bir apartman binası. Burada böyle bütün daireler güneş alıyorlar, işte uzun koridorlar var. Hiç kimse çamaşırını kendi evinde balkonunda kurutmak ihtiyacı duymuyor. Çünkü binanın çatısı tamamen şeye ayrılmış, çamaşır kurutma işlevine ayrılmış. Orada da tabii rüzgarla beraber Akdeniz'de hemen çamaşırlar kuruyor. İşte alt kısımda da insanlar yemek pişirmiyorlar. Evden çıkıldığı zaman da insanlar o apartmanın altındaki restorana ne yemek istediklerini söyleyen isteklerini atacaklar. Onlara da o gün öyle bir yemek yapılacak. Evde de çamaşır yıkanmayacak çünkü bütün blokun böyle bir şeyi olacak. Ortak
0: Çamaşır hanesi.
1: çamaşırhanesi olacak. Tabii ben bunu kesinlikle orada oturuyor olsaydım eşime yaptırtamazdım yani, bizim çamaşırlarımız. O bir şeyin yani yatılı mektepteki veya askeri kışladaki gibi şeye ortak çamaşırhanede yıkatamazdım. Ama Yani modernistler böyle sadece bir şey yapmak, nasıl diyeyim, cephe mimarisinin arkasına geçmek değil, sadece toplumsal yaşamın kendisini de tasarlamak iddiası taşıyorlar. Onun için bu ikisinin, yani bu tümüyle böyle çok yanlış ve kötü bir şey değil, ama birazcık da sanki toplumsal yaşama fiziksel
0: Müdahale ile
1: şeyler,
0: kontrol.
1: toplumsal sorunlara fiziksel çözümler getirme kaygısı var gibi bir şey
0: Evet.
1: var.
0: Modernistlerin 1920'lerde ve bu dönemde öngöremediği, yeterince hesaba katamadığı hangi sorunlar ortaya çıktı? Çünkü sistem şimdi oraya anlatmaya başlıyorsunuz gibi geldi. O yüzden bu soruyu eklemek
1: Evet,
0: istiyorum
1: evet,
0: araya.
1: evet. Yani şimdi tabii burada kentin sorununu dediğimiz şeyi, kentteki hijyen sorununa ve tasarımcının özgürlüğüne indirirsen, modernistler bu iki sorunu da çözümler gerekiyorlar. Ama sokak dediğimiz şey ve ortadan kaldırmaya çalıştıkları sistem tam da bundan ibaret değil. Yani hijyen sorununu çözen, tasarımcıya kalem oynatma imkanı veren çözümler, toplumsal hayatın şeyi için, yeniden üretimi, sağlıklı, mutlu, kendinden hoşnut bir kent yaşamının kurulması ve sürdürülmesi açısından yeterli olmayabiliyor. Ve bizim örneğine şeyde rastladığımız, İşte İstanbul'da en güzel örnek şeydir. Ataköy'deki o toplu konut alanının tasarımıdır. Onunla hemen karşısındaki Şirin Evler'deki dokuyu karşılaştırdığımız zaman, bir tanesi piyasanın yaptığı, bir tanesi de modernistlerin yaptığı bir çevre. Fakat bu modernistlerin yaptığı çevre, evet güneş alıyor, evet hava dar, evet otopark imkanları var, evet yakında ilkokullar var, evet insanlar işte ne bileyim hizmetlerini şey yapabiliyorlar, evet bütün binalar, bütün daireler güneşe erişiyorlar. Fakat burada sokak yok burada. Binalar parkların içerisinde duruyorlar. Böyle şimdi çocuklar bahçede oynadıkları zaman, işte sokağın olduğu yerlerde anneler çocuklarını camdan izleyebiliyorlar. Anne izlemese bile komşu çocukları izlemiş oluyor. Yani sokak her zaman birisi bir toplumsal denetim altında. Ve insanlar sokakta o toplumsal denetiminin o denetim olduğunu bildikleri için de kendilerini tırnak içinde huzurlu hissediyorlar. Halbuki bu büyük insan silosu denilen büyük kışla gibi modernist bloklarda yaşadığı zaman kimse komşusunu tanımıyor. Komşular da zaten camdan baktıkları zaman yeşil bir alan görüyorlar, bir şey görmüyorlar. İnsanlar oraya eve gelir giderken de böyle tekinsiz ve çok da huzur vermeyen yalnız ortamlardan geçiyorlar. Böyle olduğu zaman bu tür ortamlarda da bir şey olmuyor. Bir, nasıl diyelim, toplumsal hayat şekillenmiyor. Burada insanlar birdenbire atomize oluyorlar ve bu atomize olmuş alanlarda da insanlar böyle, nasıl diyelim, son derece ki içine kapalık, karşılaşmalardan yoksun bir yaşam sürüyorlar. Yani hijyen problemini çözerken o zamana kadar gündeme gelmeyen başka problemler gündeme geliyor.
0: Evet, Jane Jacobs da bu noktada şey diyor.
1: Evet.
0: Yani güvenlik denen şey eski o yani sokak dokusunda toplumsal yaşamın kendi kendine sağladığı bir şey.
1: Evet, polisle sağlanan bir şey değil.
0: Evet.
1: Yani o mahalle, aynı zamanda bu modernistlerin kent anlayışında, bunu modernistler kenti üç bölgeye ayırıyorlar. Bu son derece, yani nasıl diyelim, soyut ve böyle mekanistik bir şey.
0: Ve
1: Kentte
0: çok
1: çalışma alanları var.
0: evet.
1: Evet, bunları en iyi şekilde düzenleyelim. Kentte yaşama alanları var. Yaşama alanlarını, konutları da en şahane biçimde tasarlayalım. Bir de kentte yeniden üretim, rekreasyon alanları ihtiyacı var. Buralarda insanlar spor yapacaklar, parka gidecekler, bahçelere gidecekler. Evet, Bu üç tane alanı da birbirine bağlayan bir yol ağı kuralım. Ha, o zaman dükkanlar çalışma alanında olsun, evler de ev yerinde olsun. Hani böyle bir şey vardır, evli evine, köylü köyüne, bütün şehri böyle askeri kışla gibi
0: Evet.
1: parçalara ayırdın. Ama böyle yaptığınız zaman işte konut alanının içerisinde senin pabucunun diktireceğin veya bilmem elbisenin bir söküğünü diktireceğin bir usta bulamıyorsun. Ustayı bulmak için kilometre öteye gitmek lazım. Böyle sistemlerde kentin kenarındaki küçük bakkal, kahve, kitapçı gibi şeyler olmuyor. Olmadığı zaman da bu tür şeyler, yani iş yerleri bir tarafta, evler bir tarafta toplandığı zaman da toplumsal yaşamın bütün şeyini, tılsımını ortadan kaldıran bir şey oluyor, bir ayrım ortaya çıkıyor. Böyle bir sistem içerisinde de şeyi nasıl diyelim, güvenliği polis zoruyla veya polis devriyeleriyle sağlayamıyorsun. İşte Jane Jacobs'un
0: Evet,
1: büyük
0: Eyes on the Street diyordu galiba ona da.
1: evet, büyük şey, Amerikan kentlerinin yükselişi ve yaşam kalitesi aslında o sokak etrafında şekillenen toplumsal yaşamın şekillendirdiği, verdiği ve adının konulması son derece zor, fakat ölçülmesi zor ama ne kadar kıymetli olduğu ancak o kaybedildiği zaman
0: Anlaşılan.
1: anlaşılan bir şey oluyor. Ve o yüzden Jane Jacobs da böyle kentin tarihi dokusunun içerisine girip orayı böyle büyük bulvarlarla ortadan ikiye ayırmanın çözdüğünden daha fazla problem yaratan bir müdahale olduğunu söylüyor. Şimdi Jane Jacobs'ın New York'la ilgili olan çalışması öyledir ve orada Jane Jacobs bir New York Belediye Başkanı olan Moses denen bir adamla büyük bir savaş içerisindedir. O Moses da tam bir Moses denen adam da şeyle, yani Washington'da ilişkileri son derece kuvvetli ve böyle genellikle buldozerle kenti düzenleme, yeni kent formları yaratma sevdasında bir modernist belediye başkanı. O da böyle dokuları yıkıp ortasından şeyler geçirmeyi düşünüyor. Bizim tarlabaşı
0: Bizim
1: bulvarı gibi
0: Menderes dönemini hatırlatan.
1: hatırlatan şeyler. Ve o Menderes dönemi dediğimiz şeyler aslında Jane Jacobs'ın kitabı 1961'de yazılmış.
0: Evet.
1: Menderes operasyonu da 1955, 56, 57 yıllarında yapılmış. Yani bunun, bu yaklaşımın sadece Türkiye, Amerika değil, Fransa gibi bir yerde de örnekleri var. Ve o dönemde mesela Fransa şeyinde, acaba bu tarihi bölgeleri korumalı mı, yoksa onun üzerinden araba trafiğine daha elverişli yollar mı geçirmeli tartışmaları oluyor. Bugün o tartışmaların terimlerini biz yazsak, yani herkes ayağa kalkar, siz neden bahsediyorsunuz, burada insanlar yaşıyor diye. Ama işte o dönem 1960'ları yıllarında bu işte sokağı kaybetmenin veya ne kadar büyük sorunlara yol açabileceği ortaya çıkmış gibi oluyor. Böyle bir
0: Evet.
1: uzun bir şey yaptık,
0: Evet.
1: bilmiyorum.
0: Hocam müzik arasına da geldik böylece.
1: Evet,
0: Ve
1: evet.
0: bugün çalacağımız parçayı da siz anons edin istiyorum. Çünkü
1: Beatles'dan,
0: Beatles.
1: evet. Yani şimdi bizim yaşımızdaki insanların şey yapabileceği bir şarkı. İşte Beatles aslında tam bu bizim anlattığımız dönemde o modernizmin göründüğü kadar hayırhah bir şey olmadığı, birçok alanda da çözdüğünden fazla
0: Problem
1: sorunlar
0: getirdiğini.
1: yaratabildiğini anlatan
0: Evet.
1: ve işte modernizmin artık sonunu işaret eden ve yeni bir toplumun kurulabileceğini işaret eden, umut mesajları taşıyan bir şey. Ve burada da aslında kaybedilen yerler arasında eski mekanları anlatıyor ve bu da bir şeyle ilgili bir yer. Liverpool'daki bir caddenin betimlemesini yapıyor. Bence şarkının sözlerini internetten bakılırsa, orada berberleri, etfaiyeleri, işte şey satan kilise için pasta satıp oradan kazandığı paralarla kiliseye bağış toplayanları, işte bankacıların acayip davranışlarını, yani sokak sahnesinde gündelik yaşamda bizim tanık olduğumuz bütün süreçleri bize hatırlatan, anımsatan böyle bir çeşit yerel tasvir şarkısı Penny Lane.
0: Evet, o zaman sokak yapan herkesi Beatles'tan Penny Lane şarkısında dinliyoruz.
1: Evet.

0: Yeryüzlerinde gündelik yaşamanın, karşılaşmaların, toplumsal ilişkilerin temel bileşenlerinden biri sokağı konuşmaya devam ediyoruz. Hocam ilk bölümde siz zaten biraz anlatmaya başladınız ama birazcık ağlar şehirciliğini, network urbanizmi sorarak devam etmek istiyorum. Bu kavramın kent çalışmalarına yeni bir bakış açısı getirdiğini görüyoruz. Birazcık bu ağlar şehirciliği yaklaşımından bahseder misiniz öncelikle? Bir de süremiz azaldığı için soruları birbirine bağlayarak soracağım hocam bu noktada. Kent tarihi araştırmalarına da uygulanabilir mi bu yaklaşım? Nasıl bir çerçeve sunar? Biraz bunu açar mısınız?
1: Şimdi evet, bu gerçekten ağlar şehirciliği kente alanlar üzerinden değil de gündelik yaşamın süreçleri üzerinden, akımlar üzerinden bakma imkanı sağlıyor. Sosyolojideki yapı ve süreç ayrımına tekabül eden bir ayrım. Bu ayrım aslında bir yapılara alternatif değil ama dünyadaki oluşumlara başka bakış imkanları sunuyor. Tarih çalışmalarına uyarlanması sanıldığından daha kolay. Çünkü biz elimizde aslında toplumsal olarak sokaklar hakkında adres defterleri, telefon rehberleri, işte listeler, hasta kayıt cetvelleri üzerinden inanılmaz ayrıntıda veri topluyoruz. Ve bu topladığımız veriler henüz maalesef yeterince değerlendirilmiyor. Ama bugün elimizdeki bu sayısal toplum bilim çalışmaları imkanlarıyla mesela bir telefon rehberini alsak, bu telefon rehberindeki sarı sayfaları sokaklar itibariyle sayısallaştırsak, bugüne kadar hiçbir istatistik enstitüsünün bize veremeyeceği ayrıntıda bir İstanbul iş yerleri coğrafyası elde edebiliriz. Ve
0: Hocam
1: böyle
0: bunun bir kısmını da yapmadık değil.
1: yap işte
0: Hakkınızda yemeyin.
1: Evet, bu mesela burada illa telefon rehberinden yapıldığı gibi şark yıllıklarından da
0: Evet,
1: yapılabilir.
0: evet.
1: Ve bunlar aslında sokak haritası olan her yerde Devlet İstatistik Enstitüsü'nün bize sağladığı ve ikide bir alanları değişen mahalleler üzerinden iş yapmakla karşılaştırıldığında kenti gerçek gündelik yaşam üzerinden kurmaya elverişli, çok zengin veri tabanları, haritalar, grafikler, şeyler, videolar oluşturabiliriz. Kent tarihine yepyeni bir soluk, işaretler koyabiliriz. Aynı zamanda kentte çekilmiş olan fotoğrafların belki %99'u sokaklar ve kamu alanından çekilmiş fotoğraflardır. O fotoğraflarla bizim elde ettiğimiz haritaları ilişkilendirdiğimizde bugün artık var olmayan kent dokularını yeniden inşa etmek, kurgulamak, oluşturmak mümkün olabilecek. O yüzden bu ağlar şehirciliğinin böyle bir imkanı var. İkincisi, ağlar modernizm bu ağlar şehirciliğindeki toplumsal farklılaşmanın zaman içerisinde mükemmel olarak adil bir şekilde ortadan kalkacağını söylüyordu. Ama ağlar üzerinden düşünüldüğü zaman bunun bir rüya olduğu ve bu rasyonalist planlamanın bu hedefe hiçbir zaman erişemediğini görebiliyoruz. Ağlar şehirciliği yaklaşımı kentteki toplumsal ayrımları, segregasyonu, çatışmaları ve ötekileştirmeyi çok veciz bir şekilde ifade etmeye, temsil etmeye olanaklar sağlıyor. O yüzden bu ağlar şehirciliği yaklaşımını ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum. Buranın arkasında bugün hiç ziyaret etmediğimiz çok zengin bir dünya ve tarih çalışmaları var diye biliyorum.
0: Evet. Hocam bugün Birkaç eski programı da ucuca bağlayarak üzerine konuştuğumuz sokağın da doğasına uygun olarak böyle sokağa konuştuk.
1: Evet. Biraz şey yapamadık. Yani tamamını bitiremedik. İleride
0: Evet.
1: böyle şeyde nasıl diyelim kentin köprüğünde değinemediklerimiz diye programlar bitirdik.
0: Evet. Çünkü biz her program öncesinde çalışıyoruz. Bir konuya çalışırken de yepyeni şeyler de okuyoruz. Farklı şeyleri tekrar hatırlıyoruz filan ve çıkardığımız akışta her zaman bir sürü bölüm dışarıda kalıyor.
1: Evet. Yetiştiremiyoruz.
0: Yetiştiremiyoruz. Ve
1: Yetiştiremiyoruz. Zaman zaman bize uyum yapıyor ama izleyicilerimiz bizim iyi niyetimizi teslim
0: anlıyorlardır.
1: etsinler.
0: Evet.
1: Şey yapalım. Bu
0: Evet.
1: hafta bu kadar.
0: Evet, bu haftalık da bizden bu kadar. İyi haftalar diliyoruz.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
2: Yeryüzlerinde.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonnet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza dişini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.
4: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
5: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
6: We shall overcome. Deep in my heart, I do believe we shall overcome.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cemre Özdemir, Aykut Özdemir ve Deniz Özdemir'e teşekkür ederiz.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Propagandayı devlet kontrolünün meşru bir aracı olarak gördü ve Sovyetler Birliği'nde yürürlüğe konulana benzer bir ulusal planın uygulamaya geçirilmesi için defalarca çağrıda bulundu. 1928'de Rusya'da ilk 5 yıllık plan açıklandığında Huxley, "Bolşevik idealist için Ütopya bir Ford fabrikasından farksızdır," diye yazmıştı. Fakat 1931'in olayları onu değişik bir bakış açısını benimsemeye yöneltti. Cesur Yeni Dünya'yı yazdığı sıralarda, tıpkı Mustafa Mond gibi, eğer uygarlık mevcut krizden sağ çıkacaksa, ilk ve en son kertede ihtiyaç duyulan şeyin istikrar olduğunu ileri sürdü. Mond'un adı, Imperial Chemical Industries Limited'ın ilk başkanı olan Sir Alfred Mond'dan 1868-1930, esinlenilerek konulmuştur. Huxley, onun Middlesbrough yakınlarında olan Bellingham'daki devasa fabrikasını Cesur Yeni Dünya'yı yazmaya başlamadan hemen önce gezmişti. Huxley, Bellingham'ı planlama ilkelerinin muzaffer bir tecessümü olarak, kocaman bir plansız tutarsızlık dünyasının ortasındaki düzenli bir evren olarak selamlamıştı. Öyle görünüyor ki, vahşiye buyurgan tahakkümü içinde Mustafa Mond, Huxley'nin Haziran 1931'de Britanya'ya akıl, düzen ve istikrar getirmesi için çağrıda bulunduğu güçlü ve akıllı merkezi otoriteyi kişileştirmektedir. Mond'un derin, tınılı sesi Huxley tarafından 3 yerde anılmıştır. Üstelik sesinin ürkütücü biçimde titreştiğini ve Mond'un yüzünün 16. ve 17. bölümlerde vahşi, Bernard Marx ve Helmholtz Watson'la konuşmaları boyunca iyi huylu zekadan daha tehdit edici bir şeyi ele vermediğini gözlemler. Bütün çirkinliğine rağmen Ford'dan sonra 632'nin hiyerarşik, aseptik, renklerle kodlanmış dünyası, Huxley'nin Cesur Yeni Dünya'yı yazmadan önce, yazarken ve yazdıktan sonra başka yerlerde çağrısını yaptığı bilimsel ütopyadan çağlarca uzak değildir. Cesur Yeni Dünya'nın yayınlanışından 2 hafta önce, Ocak 1932'de BBC'deki bir radyo konuşmasında Huxley, öjeniğin bir politik kontrol aracı olarak kullanımını tartıştı ve bütün Avrupa soyunun hızlı bozuluşunun önüne almak için öjenik tedbirleri uygulamaya hazır olduğunu belirtti. Huxley'nin öjeniye veya toplumun biyolojik yapısının devlet eliyle manipülasyonuna ilgisi, ilkin Proper Studies'de 1927'de belirdi ve öjenik reçeteler, iki savaş arası dönemde bütün politik renklerden entelektüeller tarafından savunuldu. Bokanovski işlemi, Podsnap tekniği, yeni Pavlovgil şartlandırma ve hipnopedya, Huxley'nin Britanya'nın politik sorunlarına uygulanabileceğini ileri sürdüğü tekniklerin romanesk karşılıklarıdır. Şöyle demişti: "Koşullar liberalleri diktatörlüğe başvurmaya zorlayabileceği gibi, hümanistleri de bilimsel propagandaya zorlayabilir. Düzenin her türlüsü, kaostan yeğdir." Nasıl H.G. Wells'in Zaman Makinesi, 1895, bir uzak gelecek görünümünden çok, Viktoryen cehennem korkusu ve onun birçok türevince ilham edildiyse, Cesur Yeni Dünya'nın yüzeyinin altında da Huxley'nin ekonomik karışıklığa ilişkin marazi büyülenmişliği, 1931'de ulusal yaşamı şekillendiren politik atalet ve sosyal huzursuzluk, krizi çözmek için öne sürülen çözüm önerileri yatmaktadır.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
2: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
3: Apaçık Radyo.
4: Charles Bukowski.
5: Reklamlar.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
8: Askeri uğurluyorlar.
9: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
8: Abi gözümü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
9: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.

0: yapacağız. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ümit Şahin ve Baran Olgaç Bekleyen'e teşekkür ederiz.
2: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spune

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanındasınız. Muammer Ketencoğlu ben. Biz bu programı bir saat önce kaydediyoruz. Kumanda masasında Selahattin Çolak var. Aynı zamanda da arka plan bilgilerini benim için her zaman hazırlayan Serhan Asker arkadaşım var. Bugün geçen hafta olduğu gibi Romanya'dayız. Böyle şeyler pek yapmam ama çok ilginç bir tesadüfle seçtiğim Macar şarkıcı da Romanya'nın Transilvanya bölgesinden, Transilvanya'nın doğusundan geliyor. Dolayısıyla Romanya'da doğmuş ama hem Romanya'daki Macar ağırlığının hem de Macaristan'ın çeşitli bölgelerinden şarkılar söyleyen çok önemli bir şarkıcı tanıtacağım sizlere. Çok genç ve çok önemli. Biraz trank.

gibi konuştum galiba, böyle çok daha fazla falan filan gibi ifadeler kullanıyor ya, o çok meraklı böyle şeylere. En büyük, en çok, en hızlı filan. Neyse, bu konumuz dışında tabii. Şimdi şarkıcımızın ismi Andras Osolya Erzsébet. Uzun bir isim. Şimdi Macarlar soyadlarını önce söylüyorlar. Hep yeri geldiği zaman hatırlatmışımdır. Dolayısıyla Andras soyadı, Orsolya gerçek adı. Bir de Erzsébet var ama karışıklık olmasın diye ben onu kullanmayacağım bundan sonra. Orsolya Andras diyeceğim. Tabii Ş harfini onlar S ile yazıyorlar. Şimdi kendisi 1990'da doğmuş. Doğu Transilvanya'da Târgu, Mureş ve Brașov şehirlerinin arasında yer alan Harghita adlı bir şehirde doğuyor. Bu şehre bağlı da bir köyde doğuyor. Anne babası profesyonel dansçı. Ve hatta babası zaman içinde bu grubun, dans grubunun, dans ve müzik grubunun lideri haline geliyor ki grubun ismi Hayduta Zekeli Ulusal Topluluğu. Zekeli kelimesi burada anahtar kelime. Zek adıyla bildiğimiz bir bölge var Doğu Transilvanya'da ve bu bölgede de Macarların bir etnik grubu yaşıyor. Macarca konuşuyorlar. Kendilerine özgü bir müzik gelenekleri de var. İşte Zekeli Ulusal Hayduta Topluluğu tabii ki Hayduttan geliyor. Eşkıyalardan geliyor. Bu topluluğun üyeleri oldukları için böyle bir ortama doğmuş oluyor. Orsolya Andraş. Dans ve müzik ortamına doğmuş oluyor. Ailesi onu gittikleri her yere götürmek durumundalar. Çünkü bırakacak kimseleri yokmuş. Bu durumda işte dans salonlarında, yaptıkları derslerde, gösterilerde ya da halk müziği ve danslarıyla bağlantılı bütün etkinliklerde onu da yanlarında götürüyorlar. İşte icabında dans salonlarında, bankta ya da işte kuliste sandalyelerin üstünde uyuyakalıyor. Hani müzisyen ya da dansçı çocuklarının, sanatçı çocuklarının bir nevi yazgısı diyebiliriz buna. Ama bir taraftan da dans ve müzik rüyalarına girecek kadar içine işliyor. Bu ortamda doğmuş oluyor. İşte çeşitli dansları, çeşitli bölgelerden gelen dans geleneklerini izliyor, müzik dinliyor, müzisyenleri gözlüyor. Kostümleri, folklor kostümleriyle ilgili bilgisini, deneyimini böyle içselleştirmiş bir şekilde algılıyor. Başka bir kaynağı var Orsolya Andraş'ın bu müzik gelişiminde yardımcı olan. O da Cluj-Napoca şehrine bağlı bir köyde yaşayan büyük annesi ve büyük babası. Büyük babası ilkokullarda müzik, masal ve çocuk oyunları öğreten bir öğretmen. Ve anaokulunda okurken Orsolya bu dansları, daha doğrusu bu oyunları, masalları ve şarkıları Orsolya'ya öğretiyor büyük babası. O kadar başarılı bir sonuç alıyorlar ki anaokulunda kısa zamanda geniş bir repertuvar oluşturmuş oluyor. Öğretmenleri de onları, yani onu ortaokullarda ve ilkokullarda çocuklara masal anlatsın, şarkı söylesin diye yanlarında götürüyorlar. Böyle bir portre var karşımızda. Sonra tabii ki babası müzikle ve dansla ilgili her türlü bilgiyi ona doğrudan iletiyor. Yanlışlarını düzeltiyor, eleştiriyor. Gerektiğinde onlarda kötek var mı bilmiyorum ama hani bir şeyler yapıyor. Onun kızının bir nevi koçluğunu yapıyor. Daha sonra müzik
lisesine giriyor. Daha doğrusu müzik okuluna, sanat okulunun müzik bölümüne giriyor. Başlarda çalgıya yöneliyor. Çeşitli çalgıları deniyor filan. Fakat bu arada bir kayak kazası geçiriyor ve ellerinden biri sakatlanıyor. Bu durumda 9. sınıfta şarkı söylemeye ağırlıklı olarak geçiyor. Öğretmeni Gergely Simon ona çok büyük bir deneyim aktarıyor. Aynı zamanda da Hayduta Ulusal Zekeli topluluğunun şarkıcısı ve gardon çalıcısı oluyor. Gardon nedir? Gardon aslında bir vurmalı çalgı, çeloya benzer fakat telleri çekilerek ve bir sopa kullanılarak, bir baget kullanılarak çalınıyor. Enteresan bir çalgı. Gardon diye yazarsanız herhalde fotoğrafını görebilirsiniz. Burada bir ara verelim, üç şarkı dinleyelim.

Bugün sizlere Tuna'nın bir yanında Romanya'da doğmuş Macar bir şarkıcıyı anlatıyorum. Orsolya Andraş ismi. Artık liseye getirmiştik şarkıcımızı. 2009-2012 arası Transilvanya Üniversitesi'nde halkla ilişkiler ve iletişim okuyor. 2013'te Franz Liszt Akademisi'ne kabul ediliyor. Şimdi Romanya'da Macar azınlığın şarkıcılık ya da vokal halk şarkısı öğretimi konusunda bir okul yokmuş. Yani bu da bir şey herhalde. Hani aslında hiç de az değil Romanya'da yaşayan Macarlar. Böyle bir eksik var demek ki. Doğrudan Budapeşte'ye taşınmış ve Franz Liszt Akademisi'nin müzik bölümüne girmiş. 2020'ye geldiğimizde de bu okulu bitiriyor. İki tane derece alıyor. Bir tanesi halk şarkıcılığı öğretmenliği, diğeri de halk müziği teorisi öğretmenliği. Bu iki bölümü birden bitiriyor. Önce Bela Bartok Müzik Okulu'nda öğretmen olarak çalışmaya başlıyor. 2021-2023 arası Franz Liszt Akademisi Halk Müziği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Daha sonra 2020'den başlayarak ELTE-HTK Müzikoloji Enstitüsü'nde görev almaya başlıyor. Hem halk müziği araştırmacısı hem de arşiv sorumlusu. Aynı zamanda da halk dansları ile ilgili çalışmaları koordine eden bir görev alıyor. Kadrosu oraya taşınmış oluyor. Diyelim bir iki şarkı daha dinleyelim.

Sevgili dostlarım, bugün Tuna'nın beri yanında Romanya'dan Macar müziği dinliyoruz. Orsolya Andraş'ın 2020 yılında yayınladığı, ki biraz sonra detayına gireceğim, albümünü dinletiyorum sizlere. Genç ama son derece yaratıcı bir sanatçı. Okullu ama otantik halk müziğine fazlasıyla meraklı bir sanatçı. 2019 yılında halk müziğine yaptığı katkılardan ve yaratıcılığı ile bağlantılı olarak Genç Prima ödülünü almış. Ve bu ödülü alan ilk Transilvanya kökenli Macar imiş kendisi. 2014 yılından başlayarak Transilvanya'dan Usta Müzisyenler adlı bir buluşma yapılmaya başlanmış. Bu organizasyonun içinde yer almış. Organizasyon ekibinde yer almış. Davet ettiğimiz müzisyenlerin köylerine giderek onların evlerinde ahbaplık edip hala bitmemiş Macar halk müziği kaynaklarından örnekler toplamış. 100 yıldır onlarca insan Macaristan'ın her tarafından ve Macar insanların yaşadığı bölgelerden türküler topluyor ama türküler bir türlü bitmiyor. Gerçekten çok zengin bir folklorları var Macar halkının. Çaldığı gardon çalgısı ile ilgili de ayrıca çok boyutlu çalışmalar yapıyor. Bu çalgının biçimsel farklılıkları, işte çalma biçimleri üzerinden eski ustalarla görüşüyor. Bu konuda deneyimlerini artırıyor. Tabii kendisi de gardon çaldığı için. Daha sonra albüme gelelim. Daha doğrusu önce eşiyle yaptığı çalışmaları biraz anlatayım. Attila Miho, eşinin ismi. Tabii Attila ismini çok görüyoruz Macar kültüründe. Hunlarla bağlantılı olarak tabii ki. Kendisi doktora derecesiyle Franz Liszt Akademisi'nin müzik bölümünü bitiriyor. Daha doğrusu folk kemanı bölümünü bitiriyor. Aynı zamanda da Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun baş kemancısı olarak çalışıyor. Ortak pek çok konser yapıyorlar. Attila'nın arkadaşlarıyla birlikte filan. Ve aynı zamanda da bir kitap yazıyorlar. 2025'te yayınlanan bu kitap. Gergeli bölgesinin halk müziği, daha doğrusu halk danslarına eşliği üzerine, dans eşliği üzerine, yani çalgılarla ilgili tabii. Gergina, aynı zamanda Görgene, daha doğrusu Romence ismi bu bölgenin. 100 sene önceden beri çeşitli kaynaklarda bu bölgenin müziği yer alsa da dans evleri geleneği, büyük bir gelenek var Macaristan'da. Yeni yeni biraz fark etmiş bu bölgenin zenginliğini. Şimdi son olarak albüme gireyim. 2020 yılında yayınlanıyor albüm, ilk albümü. Ve tabii ki en çok sevdiği bölgelerden başta Zekeli halkının yaşadığı Zek bölgesinden şarkılar yer alıyor. Aynı zamanda Gimeş bölgesinden Çango şarkıları yer alıyor. Ve Luka Hodorek adlı bir Macar şarkıcı var. Moldova Çango geleneğini temsil eden o şarkıcının repertuarından da örnekler yer alıyor. 10 parçadan oluşuyor ama uzun parçalar tabii. Genellikle medleyler halinde çalınıyor. Macar geleneğinde böyledir. Durum bu. Son olarak tekrar edersem bugün Orsolya Andraş'ı anlattım sizlere. Romanya'da doğmuş, Macar azınlığının bir üyesi olarak Macar halk şarkıları seslendiren, kendi bölgesinin, Zekeli bölgesinin şarkılarını ağırlıklı olarak seslendiren ve gardon çalan önemli bir müzisyen kendisi. Hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ümit Şahin ve Baran Olgaç Bekleyen'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yer ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı

0: Reklamlar bitti.
1: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
2: Apaçık Radyo.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
4: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
5: Efendim hoş geldiniz.
6: Hoş
5: merhabalar.
6: Bulduk. Merhabalar.
5: Yeşilçam Arkeolojisi'nde yepyeni bir canlı yayında Göksel Gülensoy ile birlikte stüdyomuzdayız. Efendim en sonunda diyorum sizinle bağlantıya geçebildik ve sonunda uzun anlam beklediğim programa başlıyorum. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Nasılsınız?
5: Evet çok iyiyim. Efendim şimdi tabii yönetmen ve koleksiyoner olarak iki ayrı şekilde size hitap etmem gerekiyor ama sanırım bugünkü programda birazcık daha böyle yönetmen 16 bilimler derken sizin koleksiyonerlerinizle ilgili programları ileriki haftalarda yapacağız gibi gözüküyor ama ilk önce programı dinleyen ve sizi tanımadığını düşündüklerim için ufak bir isterseniz hani siz nasıl başladınız sinemaya? Ondan sonra neler yaptınız? Bunlar için biraz konuşalım istiyorum ben.
6: Peki bu soru beni şöyle bir şaşırttı. Çünkü hani müzeye nasıl başlarsın
5: evet.
6: diye sorduklarında 2 yaşında şarkı söylemeye başlamışım derler. Hı-hı. Sonra 3 yaşında şunu yaptım falan piyano çalmaya başladım diye böyle star sanatçıların böyle basic temel bir girişi vardır. Ben hep onlarla gırgır geçmişimdir yani çocukluğum niye böyledir diye. Ama aslında benim de çocukluğum şöyle geçti. Çok kısa şöyle anlatabilirim çocukluğumu. Çocukluğum makine dairelerinde 35 milimetrelik makine dairelerinde beyazlık sinemalarda geçti. Gençliğim de Yeşilçam'da geçti ve ondan sonra da sinema sektöründe kendimi ilerletebildiğimi düşünüyorum.
5: Efendim tabii biz sizinle hemşeriyiz. Modalıyız ikimiz
6: evet.
5: de. Ondan da ama hangi sinemalar diye sormam gerekecek burada.
6: Şimdi çocukluğum Üsküdar ve Moda arasında geçti. Kadıköy ve Üsküdar arasında geçtiği için Kadıköy'de ve Üsküdar'da ilk önce Işık Sineması vardı. Hı. Lale Sineması vardı Işık Sineması'nın yanında. Ve rampadan Doğancılar'a çıkarken orada da Sunar Sineması vardı.
5: Evet.
6: İlk çocukluğumun makine dairesine tanıştığım ilkokulda oldu ve Üsküdar Sineması'nın makine dairesinde ilk temasımı gerçekleştirdim. Ve ondan önce de beni sinemaya götürürlerdi. Annem babamla birlikte sinemaya giderdik ve ben hiçbir zaman beyaz perdeye bakmazdım. Ve kafamı kaldırır arkaya döner ışığın çıktığı yöne bakardım. Ve o yönde de acaba içeride neler oluyor diye böyle kendi kendime içerideki o sanatçıların sanki oradan bir ışıkla nasıl oynatıldığını hep merak ederek büyüdüm. Ve daha sonrasında da makine dairesine bir giriş yaptım gerçekten. Çünkü 5 dakika ara olduğunda hemen makine dairesine koşar orada neler olduğunu merak ederdim. Nitekim de ilk ustam diyeyim Semih diye bir makinisti. Gel bakayım buraya hevesli çocuk deyip beni içeri aldı ve ondan sonra da 35 milimetreliğin o döneminde ve kömürlü dönemde o Hı-hı. dönemde bütün makineler kömürle çalışıyordu.
5: Yıl olarak hangi yıllar diyebiliriz?
6: Yıl 75-74 civarında ortaokul dönemine gittiğim bir dönemdeydi. O yüzden de ilk böyle başlangıcım. Öyle başladı ve ilk sinemada tanıştığım film tabi Turist Ömerlerle tanıştım. Babam işte Pamuk Prenses Yedi Cücelere gittim işte Sihirli Cücelere gittim falan böyle bir çocuk filmleriyle Sadrıyalı Işık'la o dönemin işte melodramlarıyla çocukluğum öyle geçti. Yazlık sinemalar vardı işte Kadıköy'de Yoğurtçu Park vardı. Kızıl Toprak'ta Kent Sineması vardı, Moda'da Kadıköy'de Süreyya Sineması vardı ve yıkılan Rex Sineması maalesef. O benim gençlik yıllarımın geçtiği dönemler oldu.

0: oldu. Ve sonra da dedim ki ya bu filmler nerede çekiliyor? Ve Yeşilçam diye bir yerden geldiğini ve Yeşilçam diye bir yer olduğunu Beyoğlu'nda öğrendim. Ve ondan sonra da kendimi Yeşilçam'a attım. Yeşilçam'da da çok değerli Doğan abimiz vardı. İlk onunla Fonofilm'in stüdyolarıyla tanıştım. Sonra stüdyolarda bu işin nasıl periküllerin hangi aşamalarından geçtiğini öğrendim. Negatif filmlerle tanıştım, pozitif filmlerle tanıştım. Sonra setlere geçiş yaptım. Böyle bir çocukluğum oldu. Tam bizim dönemimizde usta çırak hikayesi vardır. Siz bir ustanın yanında çalışırsınız, öğrenirsiniz. İşte bütün her şeyi, montajı, film nasıl çekiliyor. Çünkü o zamanlar ne yazık ki okullar yoktu. Sinema okulları yoktu, hiçbir şey yoktu. Tamamen usta çırak ilişkisiyle yürüyen bir sistemdi Yeşilçam. Mutlaka bir yönetmenin peşinden veya birkaç yönetmenin peşinden iyi bir yönetmen yardımcısı olmak zorundaydınız. Veyahut da sinema sektöründe bu işlerden biliyor olmanız gerekiyordu veya öğrenmeniz çok önemliydi. O yüzden usta çırak ilişkisinden dolayı ben de bu dünyanın içerisine girdim.
1: Ama şimdi hani öyle isimler var ki şu anda söylesem herkes o ama falan diyeceği isimlerle yani çalışmışsınız.
0: Evet yani tam böyle usta çırak ilişkisindeyken böyle hadi oğlum sen çek şu filmi de artık sen bu işte ehlileştin artık sana yol açıyoruz derlerdi ustalarımız. Tam o döneme denk geldiğimde maalesef Türk sineması bir kaos yaşadı. Sen de biliyorsun yaklaşık bir 10-12 yıl ne yazık ki Türk sinemasında bir kare bile çekilmedi. Bütün ustalar arkaya plana çekildi. Hiçbir film yapmadılar. Ama onun yanı sıra da işte seks filmlerinin, komedilerin bir furyası başladı. Ben de çok böyle hayal kırıklığıyla o zaman 84 yılında da TRT'ye girdim.
1: Anladım.
0: Fakat Yeşilçam'da çalıştığım ustalar Metin Arslan, Ertem Eğilmez ve Halit Refik'ti. Bunları gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
1: İlk hangisiyle peki oldu?
0: İlk teyzem.
1: İlk teyzem film.
0: Teyzem filmiyle oldu ilk. Ondan
1: Halit Refik'le.
0: sonra teyzem de Halit Refik ile Gül Erbil ile birlikte çalışmıştık. Yönetmen yardımcısı. Ertuğ Şenkay görüntü yönetmeniydi. Müjdar başrolü oynuyordu. Ve çok dönemin en kült filmlerinden bir tanesiydi. Ve ilk böyle hani el vermek diye bir şey vardır sinemada. İlk el veren kişi Halit Refik'ti. Sonra Hababam Sınıfı Güle Güle Ertem abiyle çalıştık. Kemal Uzun'du o zaman Ertem abinin hem yardımcısı hem de yönetmen yardımcısı. Kemal'le çalıştık. O da rahmetli oldu. Onunla birlikte çok uzun bir diyalogumuz oldu. Ve bir kaosun neticesinde de 84 yılında Türk sineması böyle bir karanlık bir dünyaya girdi. Metin Erksan'la da TRT
1: TRT'deki filmlerde. Ha, okey.
0: döneminde çalıştık. Şeyde de Metin Erksan'laydı. O da ışıklar içinde, hepsi ışıklar içinde uyusunlar. O beni dijitale ve dijital sinemanın geleceğiyle ilgili o zamanlardan beri konuşuyorduk. Onun böyle çok biliyorsunuz Metin abi çok enteresan bir adamdı. Ve bana iz bırakmak istiyorsan sinemada veyahut da belgesellerde özellikle sinemada hit işler yapacaksın demişti bana hiç unutmuyorum. Ve belgeseller kalıcıdır. Tarihin içerisindeki figürlere doğru gerçekleri yansıtırsan da bu senin bir sonraki hayatında iz bırakacak filmler haline gelir diyerek kendisinden susuz yaz örneğini verdi, kuyuyu verdi gibi böyle bir bununla işte hep böyle bir baba oğul ilişkisi yaşamıştık Metin abiyle. O da onun kendi filmleriyle referans olarak bizim onunla çok tatlı bir onun son dönemleri benim ilk dönemlerin arasında böyle güzel bir bağ kurmuştuk.
1: Çok ilginç bir nokta var aslında. Geçtiğimiz hafta tabii programda Kadir İnanır'ı andık ve onun Şerif Gören'le çektiği üç film özellikle seçtim. Onlardan bir tanesi Tomruk, diğeri işte Yılanların Öcü ve Baraj. Evet. Pardon, Köprü.
0: Köprü.
1: Köprü ve üçünün de içerik olarak genelde işte su sorunları ile ilgili, susuzlukla ilgili ve o bağlamda olan sorunlarla ilgili. Çünkü artık bu dönemde biraz da çevreyle ilgili de konuları işlemek gerektiğini ben düşünüyorum. Susuz Yaz da aslında ilginç. Kuyuyla Susuz Yaz. O iki film de aslında bu konuda sanırım hani referans vermek istersek Türk sinemasından. Birinci film zaten hep Susuz Yaz oluyor. Yani su kullanımı ve onun yarattığı sorunlar. Yani şu anda ülkemizdeki sorun hala devam ediyor bence bu noktada.
0: Kesinlikle. Çünkü şu anda yaşadığımız ne yazık ki siyasi liderler Türk sinemasına ne yazık ki yeteri kadar 20 yıldır hiçbir önem vermiyor. Yani Türk sinemasının o karanlık dönemi aslında 2000'den sonra 2026'ya kadar Türk sinemasının karanlık dönemi diyebilirim kendi açımdan ve kendi fikrim olarak söylüyorum. Evet, Nuri Bilge Ceylan gibi böyle bireysel ve bağımsız sinemacıların ön plana çıktığı, hı hı, ama devletin kendi içerisinde bir bununla ilgili hiçbir zaman doğru dürüst bir politikası olmadı.
1: Ama sanırım hiç olmamış gibi.
0: Hiç olmadı. Hiç yani olmuş. Yeşilçam, evet, döneminde de olmadı. Şimdi de olmadı. Hani baktığınız zaman ne yazık ki biz bunu başaramadık.
1: Bireysel çabalarla devam ediyor bu.
0: Hep bireysel çabalarla devam ediyor ne yazık ki. Çok basit bir örnek vereyim. Amerikan sinemasının kendi içerisinde bir kuralı vardır. Ve Amerikan sinemasının içerisindeki iki önemli kural. Bir, bütün filmlerinde Amerikan bayrağını göstermek zorundasınız. Bütün yapımcılar biliyor bunu. Korku filmleri, aşk filmleri, bütün her şeyde. İkincisi, dinle ilgili bir unsuru göstermek zorundasınız. Şimdi ben sana bu kadar ilginç Yeşilçam'da böyle bir program yapan bir kişi olarak duymuş muydum bunu?
1: Ya, bu bizim sinemamızla ilgili mi?
0: Yani evet, böyle bir bunu yapacaksınız, böyle olacak, Türkiye budur, Türk unsuru budur gibi datalardan oluşan bir kanunumuzda bir maddeler serisi var
1: yani
0: mı?
1: Yazılı yok ama açıkça söylemek gerekirse.
0: Hiç yok.
1: Yani, ama içerik olarak mesela dublaj diyebilirim hani kesinlikle işte. İstanbul Türkçesi kullanılacak yaklaşımı.
0: Evet, yani yaklaşımı var ama yani Türk sinema yaklaşımı var. Yani kanun olarak yok. Yani bu çok önemli bir şey. Hı hı. Yani sinemayı sinema yapan unsurlardan en önemlisi bu.
1: Ama İstanbul Türkçesini kullanamadığı bir şekilde aslında yapaylaştırdı bazı şeyleri ama. Yani çünkü hani hiç aksan kullanılmıyor.
0: Ama teknolojiyi getirmezseniz yapaylaşır. Hı. Siz o dönemde teknolojiyi getirdiniz mi? Sesli film için yatırım yaptınız mı devlet olarak?
1: Tabii
0: seslendirme olarak. Stüdyolara sokuldu. 5 tane sanatçı birden star oldu. Edison'u da o konuştu. Cüneyt Arkın'ı da o konuştu. Ondan sonra aralarından sivrilen olmadı mı? Oldu. Hı. Sadri Alışık. Ben dedi konuşurum bütün sesimi de her şeyimi de fragmanlarda da. Sadri abi konuştu mesela.
1: Evet, çok az.
0: Çok az. Yani
1: çoğu
0: baktığınızda
1: da zamanla ilgili sorunu da söylüyor. Mesela işte 20 tane film çekiyorsa seslendirmeye yetişemiyor.
0: Tabii ki yani seslendirmeye yetişemiyor çünkü bir dönemde bir yılda 412 tane Türk filmi çekildiğini biliyorum.
1: Sanırım 75 civarında 380 falan civarında diyebilirim.
0: Tabii tabii, yani şimdi siz böyle bir anormal derecede bir üretimin içerisinde sinema salonlarınızın çok düşük olduğu ve buna benzer bir yıl sorun yaşadığı bir ülkede aslında bunu devlet diyebilirdi, sınır koyabilirdi yapımcılara vesairelere.
1: Oğancığım telif
0: yani tabii ki yani bunlar işte, ama bunlar uyum içerisinde yapılması gereken datalar diye düşünüyorum. Şimdi Türk sineması dediğinizde Yeşilçam'ın o olgusu ne yazık ki günümüze kadar sadece gerilerdeki o yaşanan hikayelere ve nostaljilere yaşıyoruz baktığınızda. Ama şu anda dediğim gibi bireysel insan yapımcıların ve akışın içerisinde insanların tek tük ürettikleri filmler diye bakıyorum ben. Yeşilçam gibi çok aktif bir dönem yaşamıyoruz.
1: Tabii ki öyle ama ya ilginç aslında bunu şu anda konuşuyor olmamız sizinle. Çünkü işte yönetmenliğiniz var, makinistliğiniz var, yönetmen yardımcılığınız var. Fakat bir noktada da bir koleksiyonerlik var ve bütün bu baktığımız zaman işte bildiğim kadarıyla birkaç isim dışında işte Fikret Hakan sanırım saklıyormuş. Başka bildiğim kendi filmlerini peşinde koşan Yılmaz Köksal'ı duymuştum ben.
0: Kadir abinin, rahmetli Kadir abinin setlerde çektiği 8 milimetrelik filmler var.
1: Yani, kamera arkası olarak.
0: Evet, kamera arkası olarak. Yani Ah Güzel İslam, şey, Türkan Şoray'la çektiği film Dilimin Ucunda.
1: Bir şey İstanbul.
0: Evet. ondan sonra o mesela, onun kamera arkası falan gibi böyle çok ilginç filmleri var. Ve bunların kamera arkaları duruyor. Şimdi koleksiyonerliğe gelince evet
1: bunlar... Yani onu söylemek istiyorum. Çünkü siz öteki taraftan da 16 milimetre ile ilgili çok net bir koleksiyon, yani kendiniz bu yönden eleştirdiğiniz ama bir taraftan da koleksiyonerlik yaparak en azından siz bir katkıda bulunuyorsunuz bence.
0: Evet, çünkü yani şöyle, benim koleksiyonumda da böyle hiç daha Türk sinemasında olmayan örnekler de var. Yani Süt Kuzuları'nın kopyası var. Hani Cicero'nun kopyası var bende, 16 milimetrelik. Hani kayıplar listesinde bulunan filmler bunlar. Biz 16 milimetreliğe ben şöyle başladım.
1: Yani program bu da bitiyor dediğiniz nokta başladınız. Hani yaklaşık 10 dakika sürer dediniz.
0: Evet, program bitiyor galiba. Bitiyor mu?
1: Yani 10 dakika mı sonra ama? 9 dakika mı sonra ama?
0: Peki 9 dakikada gireyim mi, girmeyeyim mi?
1: Tabii, buyurun buyurun.
0: evet, 16 milimetrelik hayatımda şöyle oldu. Makinistlik yaptım ben lise dönemini. Hem makinistlik yaptım hem de lise döneminde çalıştım. Ve o dönemde de Kadıköy Süreyya Sineması'nda çalışıyordum. Oranın sahibinin bir 16 milimetrelik Ukrayna makinesi vardı. Rahmetli Yaşar Usta da bu makinenin sen sahip ol diye benim maaşımdan keserek o makineyi bana verdiler. Satın aldım ilk 16'lık. Ve arkasından da baktım, Dar Film diye bir film şirketi var Beyoğlu'nda. O da 16 milimetrelik filmleri, 35 milimetrelik filmleri, pardon, 16 milimetreye çekerek o dönemde doğuda köy ve kasabalara, yani Türkiye'nin doğusunda köy ve kasabalara gönderilerek köy sinemalarında ve kasabalarında 16 milimetrelik orijinal filmler oynatılıyordu. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Atatürk'ün ölmeden 2-3 yıl önce, işte 35'ler falan döneminde Türk sinemasında yavaş yavaş bunlar popüler olduğu için, köy kasabalarındaki seyirciler de çok az olduğu için paşaya diyorlar ki, yani paşam, hani İstanbul'un nüfusuyla işte Ankara'nın, İzmir'in, Antalya'nın nüfusu çok yoğun oldukları için ancak kurtarabiliyorlar sinemadan kazandıkları paraları ve bu bir yatırım işi, yani doğuda böyle bir yatırım yapamayız diyerek 16 milimetrelik kopyaların 35 milimetre kopyalarından çekilmesini istiyor Atatürk. Yani İstanbul'daki oynayan bir film doğuda 16 milimetrelik oynatılıyordu. Ve her filmin bir kopyası yapılıyordu ve o doğuya gidiyordu. Şimdi zaman içerisinde, koleksiyoner olduğum dönem içerisinde ben bir televizyon programı, televizyonda çalışıyordum. O programın içerisinde de bizi doğuya gönderdiler program gereği. Ve ben köy kasaba dolaşarak bu filmleri toplamaya başladım. Ve hazine gibiydi. Onları laboratuvardan geçirip kimyasallardan tekrardan kazandırmak gibi böyle korkunç bir dönemim başladı. Biriktire biriktire biriktire bugünlere geldik.
1: İşte tam burada benim de lafa girmem gerekiyor. Yeşilçam Arkeolojisi diyorsam programın ismine, arkeologlardan bir tanesi sizsiniz.
0: Evet, kesinlikle evet. Bunu bu şekilde betimleyebiliriz. Yani aslında ben Yeşilçam'ın arkeologlarındanım. Evet. Çünkü onları yerin dibinden çıkardım. Kimileri ahırdan çıkardım, bir kasabanın ahırından. Bir kasabanın başka bir köyün. Çünkü o köye girdiğimde burada kim makinist diye sorardım. Onlar da Ahmet Efendi, Mehmet Efendi derlerdi. Ve orada bulunan filmleri de, İşte o zamanın 3 kuruş 5 kuruşuna, sen burada bunları mahvedeceğine al sana 3 kuruş 5 kuruş ver bana derdim. Ve hakikaten de o filmleri aldığımda İstanbul'a gelir, hemen temizler, ondan sonra ilaçlar, bakımını yaparım ve sonra da bunu projeksiyonumda oynatırdım. Ve şimdi bu dönemde de gene aynısını yapmaya devam ediyorum. Ve bu işte biriktire biriktire biriktire biriktire 100'e yakın bir 16 milimetrelik film arşivim oldu.
1: Anladım. 100 film.
0: Özellikle 1950 ile 1970 başına kadar olan dönemi topladım. Hı-hı. Yani 50 yılın filmleriyle 60'lı yılların filmlerini toplamaya gayret ettim. Zaten koleksiyonumda 70, 71 ve 72'den sonra çok az var. Ama o dönemin en basic temel film kopyaları şu anda benim kendi arşivimde.
1: 74-75'ten sonra 16 milimetre hala var mı yoksa?
0: Var, vardı. Devam etti 90'lı yıllar hatta 94 yıllarına kadar devam etti 16 milimetrelik. Ama yavaşlayan ve azalan bir ivmede devam etti.
1: Peki totalde kaç film vardır sizce? Hani 3000 filmin ya da 4000 filmin 100 tanesine mi sahip oldunuz?
0: Hemen hemen doğru. Aha. Yani baktığınız zaman daha da az aslında. 3000-4000 tane de yok. Yani baktığınız zaman 1950-60'lı yılları şöyle bir 500-574 bandında olabilir. Hı-hı. Onun hepsi belirtisini yapmadım açıkça ne söyleyeyim. Tamamen şu andaki filmlerim göz önünde bulundurarak bu rakamları veriyorum. Ama baktığımız zaman toplamda 1000 film diyebiliriz. Hı, 1950 anladım. İle 1969 arasına.
1: Zaten ana sorunumuz bu. Bir çalışma yok ve bir listemiz yok. Ve listeyi oluşturanlar da sizlersiniz.
0: Evet yani bak liste var aslında. Kültür Bakanlığı'nda da liste var. Yani listelerimiz Kültür Bakanlığı'nda o filmlerin dijitalleri şu anda aktarılıyor. Negatifler bir dönem biliyorsunuz Yeşilçam'da çok büyük bir yangın çıktı. Negatiflerin hepsi yandı. Çoğu iki laboratuvar gitti. Depolarda yangınlar çıktı. Kalanların 16'lıkları içerisinde tesadüfen benim bulduklarım var. Hikaye buradan yola çıkarak ben de bunları biriktirmeye devam ediyorum.
1: Ben de şuradan bir temasım olmuştu 16 milimetreyle. Bombolovski Bombola.
0: Evet, biliyorum.
1: Bombolovski Bombola'yı onu bulmuş. Ankara tarafından bulunmuştu ama. Fakat şöyle bir şansım oldu. Çetin İnanç'la birlikte oturduk filme. Yani onu aktarmışlardı ama o 16 milimetreden olan. Oturduk. Bana dedi ki film çok eksik.
0: Çetin tabii yani bir dönem şimdi köylere ve kasabalara giden filmler bazıları geri dönüyordu Ankara merkeze veya İstanbul merkeze. Distribütörler aracılığıyla gidiyordu bu filmler. Bazılarında da şey diyordu Ankara'daki distribütör ya film kalsın sizde kalsın denip o film o yıl boyunca o köyde 1000 kere falan gösteriliyordu veya o kasabada. Büyük bir ihtimalle de tabi kasabada ailelerle birlikte vesairelerle birlikte olduğu için ne yazık ki bu da bu sürecin içerisinde bir parçaydı. Bu süreç içerisinde bir parça olduğu için de biz dediğin gibi bir filmin kopyası da orada parçalanarak bu süreci bitirmiştir.
1: Ya inanılmaz. Bu zaten konuya sanırım ileriki zamanlarda sizinle birlikte girmek istiyorum. Çünkü ben o 100 filmle ilgili liste üzerinden bir çalışma yapabiliriz diye düşünüyorum. Hatta eğer buradan da hemen teklifte özellikle bu teklif için canlı yayını bekledim.
0: Eyvah eyvah.
1: Efendim yani Yeşilçam Arkeolojisi ile birlikte isterseniz arada sırada bazen filmler gösterim yapalım hep beraber. Ne? Ve Yeşilçam severlerle birlikte bu filmleri atıyorum işte yani ayda bir olmaz da böyle 3 ayda bir iki tane film birlikte izleyelim 16 milimetreden.
0: Ben çok sevinirim. Çünkü bunları seyirciyle de o günün nostaljisini yaratmak üzere yola çıkmak ve onların orijinal kopyalarından o makinistlerin böyle kareleri yapıştırmak için kare kestiklerinde o karelerin atlamasından gibi böyle kendi içerisindeki o nostaljiyi sunmak benim için çok keyifli olacağını düşünüyorum.
1: Ama sizin sanırım bir grubunuz var. Film severler. Siz toplanıp zaten bunu yapıyorsunuz aslında bildiğim kadarıyla aranızda.
0: Aslında aramızda biz toplanarak yapıyoruz bunları. Doğru söylüyorsunuz. Ve de biz bunları yaparken de büyük bir zevk alıyoruz. Şimdi benim Antalya'da çok sevdiğim bir çalıştığım bir grup var. Yeşilçam Festivali yapıyorlar. Hı hı. Bu Yeşilçam Festivali içerisinde de o dönemin orijinal sinemasını 35 milimetre ve 16 milimetrelikten gösteriyoruz.
1: Hangi festival?
0: Yeşilçam Festivali.
1: Hiç...
0: İşte yani o yüzden bendeki arkeoloji şu anda sende yok.
1: Hayır, çok ilginç. Yani ben de çalıştım mesela. Fantast Türk'a Ankara menşeliydi. Orada üç tanesinde bulundum ama yani aradaki haberleşememe durumu da çok ilginç. Aynı bizim arşivimize benziyor. Bu arada efendim programımızın sonuna geldik.
0: Bu kadar çabuk mu geçti?
1: Tabii ben onu size en başta söylemiştim. Biraz hızlı geçiyor zaman diye. Bu tabii ilk sizinle buluştuğumuz program olmuş oldu canlı yayında. Önümüzdeki haftalarda sizinle oturup hani bazı kayıp filmler üzerinden bir liste yapalım diye düşünüyorum ben. Onun üzerine konuşuruz diye düşünüyorum. Bir de özellikle sizin Ertem Eğilmez, Halit Refik ile ilgili olan anılarınız falan, onların hepsini de bir sonraki programda ilerleyen haftalarda görüşürüz diye efendim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Yeşilçam'ı konuşmak benim için her zaman bir keyif oldu ve olmaya da devam edecek.
1: Evet efendim. Göksel Gülensoy'a çok teşekkür ediyorum ben tekrardan. Yeşilçam Arkeolojisi'nde gerçek bir Yeşilçam arkeoloğuyla çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Efendim bu sefer kumanda masasındaki Andrei'ye de çok teşekkür ediyorum ben. Bu sefer kendisinin ismini unutmadığımı söylüyorum. Değil mi? Doğru mu yani? Evet. Efendim kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta tekrar Yeşilçam Arkeolojisi'nde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
3: Notalarla Sohbet.
4: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
3: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
5: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Apaçık Radyo'da La Turca programına hoş geldiniz. Saygıdeğer dinleyenler, bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel ve biraz da serin bir çarşamba günü diliyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz alaturka@acikradyo.com.tr elektronik posta adresini, X ve Instagram'da alaturka2001 hesaplarını, Facebook'ta Alaturka grubunu kullanabilirsiniz. Bugünkü destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ediyoruz. Program ortaklarım Ali Pınar ve Ozan Binci bugün aramızda olamayacak çünkü biz de stüdyoda değiliz, Çanakkale'deyiz. Çanakkale 9. Uluslararası Koro Festivali'ndeyiz ve açılışı da festivalin değerlendirme kurulu üyelerinden biri olan, aynı zamanda korosuyla birlikte de sahnede sabahtan yerini alan Kiril Tırpov'un yönetiminde Mayıs 1989'a ait bir kayıtta Svilingrad Koro Okulu'nun Alexander Tekeliyev'in Kamp Ateşi Başında adlı kaydıyla yaptık. Bugün farklı konuklarımız olacak arka arkaya ve festivale dair hem de korolara dair hem de koro festivallerine dair konuşmaya gayret göstereceğiz. Bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden de görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz ya da sorularınızı iletebilirsiniz. İlk konuğumuz Mete Gökçe, bu festivalin kurucusu, genel yönetmeni ve Mete Gökçe aynı zamanda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde bir öğretim görevlisi. Koro şefliği alanında da ülkemizdeki koro şefliği diplomasına sahip bir doktor unvanına sahip bir akademisyen. Hoş geldiniz Alaturka yayına. Siz bayağı bir alışıksınız aslında bir yandan Alaturka yayına, değil mi? Neredeyse yakında sizi programın ortaklarından biri yapacağız gibi duruyor.
1: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çanakkale yayından hoş geldiniz. Tüm Apaçık Radyo ve Alaturka programı dinleyicilerine de sevgiler, saygılar.
0: Ne gerek vardı da başladınız böyle bir festivale? Ve ne oldu sonrasında?
1: 2011 yılında bu yolculuk başladı. Tabii ki Türkiye'de çok sesli koro müziğinin ve bizlerin koro şeflerinin aynı zamanda bir okuludur koro festivalleri. Ülkemizdeki koro müziğin hem toplumsal hem de akademik yönleriyle gelişmesinde bu festivaller, şu an Çanakkale'deyiz, işte Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin ve bunun gibi şehirlerimizde arzu ediyoruz ki bunlar daha da yayılarak çoğalsın. Çünkü toplumlar, insanlar bu festivallerde korolar aracılığıyla bir araya geliyorlar. Hem de şu an yayını yaptığımız değerlendirme kurulu üyesi odasında da festivalin akademik boyutlarıyla da korolarımızın sanatsal gelişimlerini bir ölçütlerle, az önce de söyledim, bir okul gibi değerlendiriyoruz. Bu yüzden gerek var diye biz de başladık. Şu anda 2026'da 9. festivalde uluslararası boyutuyla birlikteyiz.
0: Yani çok acayip şeyler oluyor. Mesela dün selamlarken korolar sırasıyla bir Bulgar korosu Türkçe öğretmenim şarkısı söyledi filan. Öngörülemeyen şeylerin de olduğu ortamlar ve diğer festivallerden bu açıdan da ayrılan organizasyonlar sanki, değil mi? Siz ne diyeceksiniz?
1: İşte aslında korolar kültürlerinin de taşıyıcılığını da ortaya koyuyor. Çanakkale bu anlamda da dün ortak eserlerde, burası tabii ki kadim topraklar, geçmişte savaşta anılan topraklar ama şimdi korolarla barış adına bir araya geliyoruz. Çanakkale türküsünü seslendirdik. Az önce bahsettiğiniz üzere Yücel Elmas'ın Sen Varsın Öğretmenim mesela marşını, okul şarkısını koro şefi araştırmış, bulmuş. Bu da bizim kültüre olan saygıyı ve eğitim boyutuyla da Türkiye'de bu anlamdaki kültüre bir bakış açısını ortaya koyuyor. Bunları yaşıyoruz. Burada ses alan özellikle yabancı korolarımız mutlaka repertuarlarında bir Türk eserine de yer veriyorlar. Yani sadece insanların bir araya gelmesi değil, burada müziğin akademik yönleri, müzikler, kültürler adeta elden ele dolaşıyor ve dünyanın etrafını sarıyor.
0: 9. festivale gelenler, şu ana kadar gelmiş olanlar aşağı yukarı kaç ülke ve yaklaşık kaç koro olmuştur? Belki de şu soruyu şöyle sormalıyım. Festivali izleyen bunu hayal etmesi, hesaplaması biraz zor ama yani festival kaç kişiye dokunmuştur sizce? Yani Binleri geçmiştir değil mi?
1: Tabii on binleri de geçti. Bizim Çanakkale Uluslararası Koro Festivali'nin bir şey kültürü var. Biz bir hafta boyunca korolar bir arada yaşayarak, paylaşarak bu festivali ortaya koyuyorlar. Mesela bugün saat 18'de plaj voleybolu var. Korolar.
0: Koronun ne alakası var voleybolla?
1: Sosyal anlarda da bir araya gelmek istiyorlar. Ben de öğrenciyken yurt dışında gittiğim bir yarışmada bizde mesela korolar arası milli futbol karşılaşmaları yapmıştık. Biz Avustralya ile karşılaşmıştık ve yenmiştik.
0: Bu sene hangi ülkelerden geldi korolar?
1: Soruya istinaden bu zamana kadar yaklaşık 241 koroyu bir araya getirdik. 46 yabancı koro, 14. Şimdi ben jüri asistanımız Melike'ye bakıyorum. Evet, bu zamana kadar 46 yabancı koro ağırlamışız. Bu festivalde de yurt dışından 5 koromuz var. Sırbistan, Bulgaristan ve Polonya'dan.
0: Türkiye'den de var tabii. Türkiye'den tabii çok farklı yerlerden var. Onları da sonraki konuklarımızla konuşuruz. Peki bu festivalin içerisinde diğer koro festivallerine göre daha farklı alanlar da var. Yani salon konserleri dışında da etkinlikler var. Biraz daha önce bahsettiniz. Plaj voleybolu olacak akşam. Yani, onun yanı sıra hangi mekanlar olacak? Ve bu arada yani niye gelsin insanlar böyle bir festivale?
1: Çanakkale'nin tabii şehrinin getirdiği güzel pratiklikler de var. Çünkü hemen bir araya gelebiliyoruz. Şehrin içinde plajlar var. Tarihi var. Mesela Cuma günü festivalde Troya Müzesi'nde koroların kendi performansları olacak. Lahit'in olduğu katta. Adeta orada gerçekten ilk medeniyetli bugünkü korolar birlikte aslında ses veriyor o topraklarda. Bunu çok heyecanlı buluyoruz. Burada Kültür Bakanlığı'na verdikleri izinler açısından da ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Bugün açılışta valimizle birlikteydi Ömer Bey. O açıdan da çok mutluyuz. Rektör hocamıza, belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İşte bir hafta boyunca sosyal alanlar var. Bu tarihi buluşmalar var. Bir de akademik boyutlar var. Şu anda da festivalde değerlendirme kurulu az sonra da yayında yer alacak zannedersem. Ülkemizin çok kıymetli ve bu alana gerçekten önemli katkılar sunmuş artık bir ekol olmuş olan Doktor Muhip Şanal hocamız bizlerle İzmir'den 9 Eylül Üniversitesi'nden. Aynı şekilde Çelik Kasapoğlu İstanbul'dan. Kuşaklar arası buluşma da oluyor. Uludağ Müzik Üniversitesi'nin, Uludağ Üniversitesi Müzik Bölümünün kurucularından Rabia Dönmez Yılmaz hocamız bizlerle. Yine Çanakkale'den, Şanalı'nda, üniversitemizden Ezgi Ertek Babaç. Sağ olun, sizler şu an yayın yapıyorsunuz ama siz de özellikle bir müzikolog olarak gerçekten koroların farklı yönlerini de eleştirel olarak bakıyorsunuz ve bizi sürekli eleştiriyorsunuz. Bu da bizi geliştiriyor. Bu konuda da gerçekten az değilsiniz.
0: Evet, işim bu.
1: Çok katkı sunuyorsunuz bize. Bu anlamda.
0: İşte mesela eleştirecek bir şey daha buldum. Ben size mekanları sordum. Mesela siz açık hava konserlerini atladınız. Evet. Sen onları anlatmadınız. Açık hava konserleri nerede olacak? Ücretli mi? Ücretsiz ve değersiz mi? Tam Çanakkale'yi bilmeyenler, Apaçık Radyo dinleyicisi olup da Çanakkale'de olacak olanlar nerede bulacaklar bu konserleri?
1: Biraz merakla uyandırmak istiyorum. Şöyle şehrin tam göbeğinde valinin orada Çağlar Kaynak basket sahası var.
0: Onun adı çok değişti.
1: Evet, bir ara Morabim Park. Evet, öyleydi. Şu anda da aslında biliyorsunuz meşhur Truva, Brad Pitt'in oynamış olduğu Truva atının da olduğu yerde.
0: Film yani filmden bahsediyoruz. Evet. O atın hemen dibindeki basketbol sahasında.
1: Açık hava konserlerimiz yarın ve öbürsü gün orada olacak. Cumartesi günü yoğun bir gün. Seanslarla birlikte akşam 18'de de ödül törenimiz var ve kapanış. Ardından da sadece festival korolarına açık olan festival partisi var. Yani her yönüyle gençler özellikle o bölümü çok bekliyorlar. Ekip de bu arada ekip bu soruyu sormadınız ama ben kendim sorup yanıtlamak istiyorum. Festivalin diğer bir önemli özelliği de 2011 yılından beri müzik öğretmeni olan adayların yer aldığı bir organizasyon ekibimiz var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı. Ama artık bu yani ben sadece kurmaya adım attım ama beni de aştı zaten. Öyle de olması gerekiyor. Bana bağlı olmaması gerekiyor. Gönüllü ekibimiz zaten Türkiye'nin dört bir yanından Yani buradan mezun olan müzik öğretmenleri yine işte şu an aramızdalar. Başka alanla, başka mesleklerden kişilerde büyük bir gönüllü ekibimiz var. Şu an 52 kişilik bir büyük ekiple sahanın dört bir tarafında korolarımızla bir aradayız. Gerçekten böyle çılgın bir hafta geçiriyoruz.
0: Elbette. Ayrıntıları Çanakkale Koro Festivali'nin sosyal medya hesabından alabilirler. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz üzere. Buradan özel bir teşekkür de festivalimizin sunucusu Yasemin Hanım'a.
0: O burada diye şimdi söylüyorsunuz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Ama buradan Apaçık Radyo dinleyicilerine de söylemek istiyorum. Gerçekten kendisi bir korist olduğu için festivalin her yönüyle koroların buluşmasına çok önemli katkılar oluyor. Orada burada herkesin önünde teşekkür etmek istedim.
0: Evet ve ona İngilizce konusunda da destek olan Sude'yi de kutluyoruz. Şimdi Ali Turkay'ı müzikle sürdürüyoruz. Mete Gökçe'ye teşekkür ediyoruz. Marek Kudra yönetimindeki Academic Choir of the Jan Długosz University in Częstochowa bir Polonya korosunun kaydını dinleyeceğiz. Częstochowa Jan Długosz Üniversitesi Akademik Korosu. Düzenlemesi Lesław Podolski'nin yaptığı Go Down Moses, Aşağı İn Musa adlı yapıtı dinliyoruz. Apaçık Radyo'da Latürka programında.

0: Marek Kudra yönetimindeki Academic Choir of the Yandugoş University in Częstochowa korosunu dinledik. Desław Fodorski'nin düzenlemesi Go Down Moses, Aşağı İn Musa'yı seslendirdiler. Şu anda Çanakkale Uluslararası Koro Festivali'ndeyiz. 9. kez düzenleniyor ve bu koro şefleriyle birlikte şu an salonda genel provasını gerçekleştiriyor. Biz de Alla Turca yayınını festivalin değerlendirme kurulu odasından yapıyoruz. Şimdi yanımızda Egemen Şahin var. Daha önce Alla Turca'ya konuk olmuştu, çıkmıştı. Egemen Şahin, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Müzik Öğretmenliği mezunu, bir müzik öğretmeni. Şu an Enez'de görev yapıyor ve aynı zamanda bu festivalde 2013 yılına itibaren festivalin kadrosunda yer almış, 2017 yılında hatta genel koordinatörünü yapmış bir isim. Yani geçmişi konuşacaksak o isimlerden bir tanesi Egemen Şahin olduğu için konuşalım dedik. Egemen, o sorunun cevabını buldunuz mu? Bu festivaller ne işe yarıyor?
1: Öncelikle herkese merhabalar, tüm dinleyicilere. Tabii ki bu sorunun belki tek bir cevabı yok, birden çok cevabı var. Belki çok derin, belki çok felsefi, bazen anlayabildiğimiz ya da anlayamadığımız çok ciddi gereklilikleri var. Gereklilikleri var ki ben mezun olmama rağmen yıllardır hala bu festivalde bir şekilde görev almaya çalışıyorum. Festivallerin hem halkın, yani halka inmek konusunda özellikle...
0: Halka inilmez, halka çıkılır.
1: Halka çıkmak konusunda diyelim o zaman. Özellikle sokak konserlerinin çok önem arz ettiğini düşünüyorum ve yıllardır Çanakkale Korolar Festivali bunu çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyor. Çünkü orada aslında insanları müzikle buluşturabiliyoruz. Çünkü ne yazık ki salon konserleri istediğimiz kadar halkın talebini görmeyebiliyor ama onlarla sokakta çok daha iyi, çok daha keyifli bir şekilde buluşabiliyoruz ve insanların çok ilgisini çekiyor. O yüzden Çanakkale Korolar Festivali ve onun gibi birçok festival kesinlikle her zaman var olmalı hayatımızda diye düşünüyorum.
0: Özellikle bir an geldi gözümün önüne. Festivalde bir Kuzey Makedonya korosu tam eserlerini söylerken salon konserlerinde söyledikleri bir eserin sırada olduğunu kavrayınca hemen izin alarak aralarına girdim ve mikrofon elimde şu soruyu sordum. Dedim ki karşıda ne görüyorsunuz? Orada kim var? Yani Gelibolu yakasında. İçlerinden biri dedi ki Ülber Bey, hatta unutmuyorum adını da. Dedi ki dedelerim orada benim dedi. Şimdi çok acayip anlar yaşanıyor. Açık havada farklı bir atmosfer yaşanıyor. Özellikle yabancı korolar Troya Müzesi'nde başka anlarda yaşanıyor. Ama burada sanıyorum Ordu'dan gelen ya da ne bileyim Denizli'den gelenle işte Częstochowa'dan gelen korist arasında çok bir farklılık olmuyor. Diyalog zemini çok rahat oluyor zannediyorum, değil mi? Ne düşünüyorsun? Bu konuda tecrüben var mı ya da bir örnek geliyor mu aklına?
1: Aslında yani yabancı bir örnek belki aklıma gelmez ama yerli bir şekilde düşünecek olursak özellikle öğrencilik yıllarımda çok fazla festivale katılma şansım oldu. Türkiye'deki bütün şenlik ve festivallere katıldım.
0: O zamanlar daha bıyığınız yoktu herhalde.
1: Evet, o zaman daha bıyığım yoktu. Biz aslında bir yıl boyunca neredeyse bütün müzik bölümlerindeki diğer korodaşlarımızla, koro arkadaşlarımızla sürekli görüşme imkanları buluyorduk ve buradan çok ciddi hala samimiyet kurduğumuz, hala görüştüğümüz, beraber paylaşımlarda bulunduğumuz, yardımlaştığımız arkadaşlarımız var. Yani şu an ne yazık ki bazı belki ülkenin şartları ya da başka durumlar eskisi kadar korolar festivallere yoğun bir şekilde katılamıyorlar. Eskiden belki bir yılda bir koro en az 3-4 festivale katılabilirdi. Şu an belki bir festivalle geçiştirmek zorunda kalıyor ama.
0: Maliyetler arttığı için bir yerden bir yere gitmek kolay olmadığı için.
1: Evet, ne yazık ki o şekilde. Ama o dönemleri bundan yaklaşık 10 yıl önceyi düşündüğüm zaman evet biz bir yıl boyunca X bir üniversitenin korosuyla beraber aslında sürekli görüşmüş ve bir yerden sonra artık kaynaşmış duruma geçiyorduk. O yüzden festivallerin daha büyük katkısını aslında bu dönemlerde daha iyi görüyorduk. Ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Demek ki ne kadar büyük bir ihtiyaçmış ki ben telefonu kaldırdığım zaman bu ülkenin başka yerlerindeki müzik eğitimcilerine, benim gibi işte meslektaşlarıma çok rahat ulaşabiliyorum. Çünkü onları tanıyorum, onlar da beni tanıyorlar. İşte bu çok büyük bir artı.
0: Burada yani özellikle birçok şeyi bugün Sayın Vali'ye de söyledim. Birçok şeyi kolay kolay yapamazsınız ama bir şarkıyla birçok şeyi yapabilirsiniz. Mesela Bulgaristan korosu, Yiğidim Aslanım söyledi bugün. Yani bunlar çok enteresan da yaklaşımlar. Egemen'e teşekkür edeceğiz. O arada Yasemin Hanım'ı da rica edeceğiz ki festivalin ben bildim bileli sunucusu olan bir isim Yasemin Kökay. Kendisi aslında farklı bir meslekten geliyor. Asıl mesleğiniz nedir Yasemin Hanım?
2: Hemşirelik, sağlık mesleği.
0: Ne işiniz var Koro Festivali'nde?
2: Çünkü bizim hemşirelik mesleğimizin malzemesi de biliyorsunuz önce insan. En kıymetli varlığı.
0: İnsana iyi gelen bir şey. Evet.
2: En kıymetli varlığı, canını teslim ettiği birinin hayatın her aşamasında farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Ersin Bey. Festivalimiz başladı. Ben buradan Allah Türk'a dinleyenlerine, Apaçık Radyo'ya, Çanakkale'den sevgilerimizi gönderiyoruz. Sizin hem entelektüel hem de arşiviniz hem de derinliğiniz, inanın hem koro müziğine hem çok sesli müziğe bence çok önemli bir ansiklopedi, çok önemli bir kaynak. Bunun için bir kez daha ben burada tüm korolar adına, tüm hocalarımız adına öncelikle Ersin Antep'e alkışlarla bir teşekkür etmek istiyoruz.
0: İyi sağ olun, varsınız. Teşekkür ederim. Yani üçüncü konuk nihayet beni övdü. Aslında ondan önce bir beklentim vardı. şöyle, aslında bizim sizi övmemiz lazım. Çünkü korolarla daha sahneye ilk çıktığınızda farklı bir enerji yakalıyorsunuz. Siz koroda ne buldunuz? Korolarla o sağlayabildiğiniz iletişim zemini ve onlara hitap ederken salonluğu, aslında koroyla olacak olan iletişimi hazırlarken neler işinize yarıyor? Şöyle bir düşündüğünüz zaman neler aklınıza gelir?
2: Öncelikle insan olmak, incelikli insan olmak. Çünkü herkes güzel bir sözü, güzel bir övgüyü ve onların emeklerinin görülmesini ve alkışlanmasını ister. Koro dediğinizde, şenlik dediğinizde, festival dediğinizde zaten zihninizde öncelikli olarak bir neşe başlıyor. Ama bunun arkasında görünmeyen bir emek var. Herkesin emeğini görerek ve bu uluslararası festivallerde de Ersin Bey dediğiniz şey çok önemli. Ana ortak dilimiz müzik oluyor. Ama biz şunu da unutmuyoruz. Hani tarihi, kültürüyle çok önemli bir mekandayız. Çanakkale bundan milli mücadele zamanında karşıda farklı milletlerin, farklı dildeki insanların savaştığı, mücadele gösterdiği bir yerken bugün müzikle sesleniyor dünyaya, barışa. Ve bunu biraz hiç unutmadan, aslında sorduğunuz soruyu da tamamlayarak, her seferinde bunu hatırlatarak oraya çıktığınızda kucaklamalarını birbirlerini ve kucaklaşmayı önemsiyorum. Biraz belki de bu doğallık, hani doğallığı yaratmak, o samimiyeti yaratmak ve ait oldukları güven hissiyle orada o koltuklarda bulunmak, sonrasında da sahneyle kucaklaşmak için biraz sözlerin, cümlelerin, kelimelerin bazen sessizliğinde enerjisini yansıtıyoruz.
0: Koroda söylemekten en keyif aldığınız, şu an pat diye sorduğumda aklınıza gelen ilk şarkı hangisi?
2: Şaşkın Karga.
0: Adnan Atalay'a selam olsun o zaman. Evet. İzmir'e Şaşkın Karga, değil mi?
2: Evet, Şaşkın Karga.
0: Neden solo söylediğiniz için mi?
2: Bütün aslında soloyu Çiler abla o kadar güzel söyledi ve bize geçirdi, yaşattı ki her eser öyle. Ama en çok aklımızda kalan Şaşkın Karga'nın anlattığı şey çok çok güzel, sözleri de tüm müzikler böyle, hani tüm eserlerin içerisinde bu var. İnanın çocuk şarkılarıyla başlayan bu yolculuk dünyayı ve tüm koro müziğini tanımamıza da vesile oldu. 2011 yılda başlayan bu hikayenin içinde Yasemin olarak varlık göstermek benim için çok büyük bir şans, çok büyük bir onur. Programınızda yer almak da aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz size de. Yasemin Kökay, Çanakkale Koro Festivali'nin sunucusu. Hem salon konserlerinin, hem Troya Müzesi'nin, hem de açık hava konserlerinin. Size açıkçası emeklerinizden dolayı büyük bir hayranlıkla biz de teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Burada bizi dinleyenlere, Çanakkale'ye gelmek isteyen herkesi de buraya davet ediyoruz. Burada bir eviniz var. Kapımız açık. Instagram hesaplarından Koro Festival yine oradan takip edebilirsiniz. Çanakkale'ye herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum programımıza da konuk ettiğiniz için Ersin Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum. Müzikle devam ediyoruz. Zoltan Kodai'nin Trout Esit Asigan. Çin yine yemek peynir yiyor diye çevirebiliriz. Muhip Şanal yönetimindeki 9 Eylül Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı korosunu dinliyoruz. Apaçık Radyo'da Alaturka programında.

0: Muhip Şanal yönetimindeki 9 Eylül Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu'nu dinledik. Zoltán Kodály'ın, Macar bestecinin Turót Eszit a Cigán, Çingene Peynir Yiyor başlıklı yapıtını seslendirdiler. Muhip Şanal yanımızda. Bir süre İnönü Üniversitesi, ardından hakikaten hafızalarda da, birçok hafızada da yer aldığınız şekilde Abant, İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki göreviniz sonrası şimdi 9 Eylül Üniversitesi'ndesiniz. Bir akademisyen olarak, bir koro emekçisi olarak Türkiye'de koro müziğinin ve özellikle organizasyonlarının bugünü hakkında size zor bir soru sorsam ilk aklınıza hangi cümleler gelir?
1: Öncelikle merhaba herkese, dinleyicilere. Size de çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Türkiye'de koro müziği deyince bugünü, dünden bugüne oldukça gelişmiş durumda bence. Bunda da festivallerin çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar şarkı söyleyerek, bir arada şarkı söyleyerek hem kendini, ya da koro müziği deyince bugünü, dünden bugüne oldukça gelişmiş durumda bence. Bunda da festivallerin çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar şarkı söyleyerek, bir arada şarkı söyleyerek hem kendini yeniliyor,

0: Bir beraber şarkı söylemekten öte bunun belli bir teknikte ve belli bir repertuar anlayışında olması gerekli işin akademik boyutuna sokuyor. Buna neden ihtiyaç var?
1: Çünkü her şarkının bir bestecisi var. Bestecinin bir yaşam biçimi var ve vermek istediği bir mesaj var. Sadece bestecinin vermek istediği mesaj onun kendi yaşantısıyla değil, ülkesiyle, dönemiyle, her şeyle iç içe. Yani bir stil biçim, dönemsel tarih, kendi stil biçimi, armonik yapısı o kadar çok değişken var ki içinde. O yüzden bunların hepsi bütünün bir parçası.
0: Ve bunları anlamak için de mutlaka bir analiz gerekiyor. Mutlaka
1: Elbette.
0: bir teknik ve bilgi gereksinim var. Çok heveskar olarak bu işlere girip de belli bir süreyi bilhassa şeyle geçiren, taklitle hatta geçiren örneklerle de hem yurt içinde hem yurt dışında karşılaşabiliyoruz. O tür isimler de dahil olacak şekilde sizce ihtiyaç duydukları şey ne ya da onların kendilerini de daha doyurabilecekleri, daha doğru adımlar atabilecekleri bir kulvara geçmesinin formülü ya da yolu nedir?
1: Koro seven için, koro şarkı söyleyen için mi yoksa koro yöneten için mi soruyorsunuz?
0: Aslında ikisi için de. Çünkü birçoğu beraber şarkı söyleyelim mantığıyla bir araya gelmiş olan insanlar olabiliyorlar.
1: Aslında hani koroda şarkı söylemek temelde şarkı söylemek. Belki şu soru çok önemli. İnsanlar neden şarkı söylemek isterler? Çünkü ben bunu koro yönetim derslerinde de hep sorarım. Belki son sınıfa gelen öğrenci ilk kez karşılaşıyor. Neden şarkı söylüyorsun dediğimde böyle bir duraksıyorlar. Oysa bununla ilgili yazılmış o kadar çok makale ve kitap var ki insanlar neden şarkı söyler? Yani duygu durumuna iyi gelmesi sadece tek başına açıklanacak bir şey değil. Şarkı söylemeyi en ilkel durumda mesela maçlarda bir araya gelince daha güçlü, daha coşkulu şarkı söylerler. Belki şey örgün bir şey değildir, çok düzenli bir şey değildir. Ama birlikte şarkı söylemenin verdiği bir haz vardır, duygu vardır. Dolayısıyla şarkı söylemeyi sadece ona iyi geldiği için değil, teknik olarak da onun kendini daha iyi ifade edebilme açısından da düşünerek bakmak lazım. Bunların hepsi bir arada olunca da işte kendini çeşitli yollarla geliştirmek gerekiyor.
0: Geliştirmek dediğiniz aslında bir tür eğitim.
1: Elbette.
0: Eğitim ihtiyacı özellikle işaret ettiğiniz.
1: Elbette.
0: İnsan neden şarkı söyler sorunuz şu harika bir soru. Yani korolarda aslında belki de katılmak isteyenlere sorulması gereken belki de ilk soru. Neden şarkı söylemek istiyorsunuz ve neden burada olmak istiyorsunuz sorusu ki koronun niteliğini de gösteren bir şey. Size son sorum şöyle bir şey olsun. Bir yandan bir koro eğitimcisisiniz. Yani koro konusunda öğrenciler yetiştiriyorsunuz ya da onlara koroyu öğretiyorsunuz. İşin derslik boyutuyla salon boyutu arasındaki mesafe sizce şu anda uzak mı yoksa sandığımızdan daha mı yakın?
1: Uzak olmaması lazım. O zaman hedefinizle sizin yaptıklarınız tutarsız olur. Bunlar hepsi iç içe. Çünkü hani derslikte bir amaç için, bir hedef için çalışıyorsunuz ve sonra onu da sahneye koymak zorundasınız. Sahneye koyduğunuzda da aslında bir yandan sonuç, bir yandan aslında feedback yapıp başa dönüşünüzü, o döngüyü sağlamanız gerekiyor. Çünkü her seferinde izleyip ne yaptım, nasıl oldu, o zaman tekrar baştan nasıl alırım, doğru muydu, nereleri eksikti. Dolayısıyla bir döngünün içine giriyorsunuz. Bu döngü size her seferinde daha iyi getiriyor. Çünkü ne zaman oldum derseniz o zaman iş bitiyor aslına bakarsanız.
0: Doğru oldum, öldüm. Aynı şeyler neredeyse.
1: Aynen öyle.
0: Aslında son sorum demiştim ama bir şey daha geldi aklıma. Özellikle koro festivallerinin genelde koro dünyasının içerisinde olan kişiler ya da aileleriyle sınırlı kaldığını görüyoruz. İşte Çanakkale Uluslararası Koro Festivali'nde yalnızca açık hava konserleri olacak ve orada elbette insanlar Çanakkale kordonunda gezmeye çıkan insanlar gelebilecekler, haberdar olan insanlar gelebilecekler. Ama geneli itibariyle kapalı bir toplum gibi. Sizce yani Türkiye'de koro müziği neden halka bu şekilde dolaysız ve bir tür müzik ortamı olarak tam anlatılamadı? O iletişim neden kurulamadı sizce?
1: Bence burada aslında en çok yük müzik öğretmenlerinde her açıda.

0: müzik öğretmenleri aslında olmasaydı belki opera izleyicisi de az olurdu. Çünkü onlar Anadolu'da gidip bunu öğretiyorlar. Büyük bir yük var üzerlerinde müzik öğretmenlerinin ve ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak hani kültür de farklı, koro kültürü Türkiye'de çok yaygın bir, özellikle çok sesli koro müziği çok yaygın bir kültür değil. Ben onu şöyle tanımlıyorum izninizle. Biz diyorum organik müzik yapıyoruz. Özellikle eşliksiz koro müziği. Organik. Hiçbir yapay bir enstrüman, bir ses yok. Sizin kendi sesiniz. Tamamen organik. Çoğu kez, ilk kez gelen kişiler diyor. Yani hiç böyle bir şey duymuyor. Eşlik olmadan nasıl söylüyorsunuz? Şaşırıyorlar. Yani daha önce hiç akapella koro müziği dinlemeyen için. Ama onları oraya çekip bu şekilde aslında bunun tadını onlara ulaştırmamız gerekiyor.
1: Aslında yüzyıllar önceki ilk insan daha doğrusu ilk çalgı insan sesi ve o doğallığıyla söylemiş oluyorsunuz. Az önce verdiğiniz tanım da tam olarak bizim rahmetli İlber Ortaylı Hoca ile yaptığımız bir söyleşide söylemişti. İnsanın doğaya uygun üretimidir demiştik kültür için. Aslında siz koroyla kültür üretim yaptığınız da bir yanıyla böylelikle yansıtmış oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız ve bu değerli özet bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi dinlettiler.
1: Sağolunuz. Muhip Şanal daha önce de programımıza konuk olmuştu. Onu bu kez de Çanakkale'den ağırlamış olduk ve müzikle devam edeceğiz. 2025 Ohrid Koro Festivali'ne gideceğiz ve Eskişehir Çok Sesli Korosu'nu dinleyeceğiz. Özlem Erdoğan yönetiminde Jean Clibin Sto Mi E Mio adlı eserinde onu ne kadar çok seviyorum sözleriyle çevirebilirsiniz. Ala Turka devam ediyor Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo'da La Turca programı devam ediyor. Saygıdeğer dinleyenler, Özlem Erdoğan yönetimindeki Eskişehir Çok Sesli Korosu'nu dinledik. 2025 yılında Ohrid Koro Festivali'nde seslendirdikleri Jean Clibin Ştomi e Milyo, Onu Ne Kadar Çok Seviyorum adlı yapıtını seslendirdiler ve biz de 9. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali'nden canlı yayınımızı sürdürüyoruz. Bu kez yanımızda Bulgaristan'dan bir duayen var, bir maestro var. Bulgar Koro Birliği'nin de yönetim kurulu üyelerinden biri olan Bay Kiril Tırpov. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Thank you. I'm happy to be here again.
2: Burada olduğum için mutluyum diyor.
0: Bizi çeviri konusunda kim yardımcı oluyor? İsmini alalım.
2: İrem Yıldız.
0: İrem Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Maestro'ya şunu sormak istiyoruz. Türk koro müziğini yakından biliyor. Choir music in Turkey. Ve bu bakımdan Bulgaristan'la Türkiye'deki müzik kültürü anlamında, koro anlamında bize neler, hangi tespitleri aktarmak ister?
2: Okay. So we know you know Bulgarian and Turkish choir music very closely. So from this perspective, how would you evaluate the similarities and the differences between the Turkish and Bulgarian choir culture and music?
1: Actually, our folklore, many times when we hear the Turkish song, we said, "This is not Turkish, this is Bulgarian." The Greeks, they say the same. "This is not Bulgarian, this is not Turkish, this is Greek song." Which means in Balkan area we have many, many songs in the folk music which is similar, and nobody say where is they're born, where is their country, where is their actual country, which folklore is that. And because of that, we have a lot of incoming type of working with the folk, with the dance, and of course with the choral music.
2: Diyor ki zaten Balkanlardaki birçok ülkede genel olarak müzikler birbirine benzerlik gösteriyor. Bulgarlar Türkçe bir şarkı duydukları zaman bu Türkçe değil Bulgarca diyebiliyor ya da Yunanlar da aynı şekilde bu Bulgarca değil Türkçe diyebiliyor. O yüzden diğer müzik alanlarında olduğu gibi danslarda ve folklor yani bir ülkenin kültürü açısından çok fazla benzerlik olduğu için bu tarz müziklerin koro açısından da çok benzerlik gösterdiğini söylüyor.
0: Evet, özellikle artık hangisinin nerede doğduğu yönünde de artık hani belli olmadığın çok benzer olduğunu ifade etmesi çok önemli ve değerli. Bugün sabah oturumunda Çanakkale valisi geldiğinde özellikle kendisine hitaben Kiril Tırpov söz aldı ve bazı şeyler söyledi. Çanakkale valisine söylediklerini kendisinden burada da tekrar etmesini rica edebilir miyiz?
2: May we request that you repeat what you said to the mayor when he visited today, Çanakkale?
1: I said to the mayor a few things. The choral music now in the entire world, not only in Çanakkale, in Turkey or in Bulgaria, need to be supported because of technology. We have a lot of challenges around, and it's very difficult for choirs and conductors to survive without government help. In this case, any government has to help the conductors, help the chorists to sing and to make their job, because this is take them away from crime, from some other bad things. Even they go to rehearsal, they don't do the drugs, they don't do the crimes. And if this is not the government politic to support the choir, to support the communities with choirs and their conductor, doesn't matter professional or unprofessional, amateur conductors, the choral music going to low and going down and down and eventually disappeared. This is the things which every government has to support.
0: Thanks.
2: Evet, diyor ki Çanakkale Valisi'ne birkaç şey söyledim. Özellikle koro müziğinin ve genel anlamda sanatın ve koroların yalnızca Türkiye'de değil dünyanın her yerinde hükümetler tarafından desteklenmesi gerektiğini söylemiş. Çünkü takdir edersiniz ki zaten koroların herhangi bir hükümet desteği olmadan maddi anlamda hayatta kalması çok zor. Profesyonel veya amatör fark etmeksizin bunlar desteklenmezse yavaş yavaş öleceğinden bahsediyor koro müziğinin. Şu anda zaten bir aşağı gittiğinden, azaldığından bahsediyor. Bu insanlar kötü işler yapan insanlar değil ve bu maddi desteği almak için kötü işlere bulaşmalarını da istemiyoruz. O yüzden hükümetlerin bu sanatı desteklemelerini istiyoruz.
1: When I said this to the mayor, I mean in his face and his authority, this has to be said from him to the director of schools, to the other mayors of the small cities, to the directors of the community centers, because everything starts from the first grade up, and if the schools doesn't have a politic to build a choir with their music teacher to support them to build all these things, the kids going wild. They discover something else. It's better to give them in the free time opportunity to sing, to do the sports, to do the other arts, but to be far from the crime.
2: Diyor ki bunu valinin yüzüne söylediğimde ona şunu da söyledim. Bunların okullara direkt olarak söylenmesi gerekiyor. Çocukların büyürken yanlış yollara sapmasından ziyade müzikle ve sporla büyümesi ve okullarında bu tarz oluşumları oluşturabilecek müzik öğretmenleri veya destekçileri olmadığı durumda da bunun devlet tarafından karşılanması ve desteklenmesi gerektiğini, çocukların sanatla büyümesi gerektiğini söylüyor.
0: Harika bir çeviri. Teşekkür ederim. Maestro, thank you very much.
1: You're very welcome. I'm happy to be here.
0: Aynı zamanda değerlendirme İrem, teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim.
0: Aynı zamanda festivalin değerlendirme kurulu üyelerinden biri olan Bulgar koro şefi Kirill Trifov'u dinledik. Şimdi müzikle devam edeceğiz. Yarından itibaren koro festivalinin programında yer alacak olan Çarobna Nota, sihirli notalar anlamına geliyor. Korosu, çocuk korosunu Profesör Miljana Radivojević'in yönetiminde dinleyeceğiz. Bir Sırp şarkısı, Pada Sinek, Pada Sinek, Kar Yağıyor, Kar Yağıyor. Apaçık Radyo'da La Turca programı Çanakkale Uluslararası Koro Festivali'nden devam ediyor.

0: Alkışlar Miljana Radivojević yönetimindeki Çarobna Nota, Sihirli Notalar Korosu'naydı. Bu çocuk korosu Sırbistan'da kurulmuş olan bir koro ve Pada Sinek, Pada Sinek, Kar Yağıyor, Kar Yağıyor adlı şarkıyı söylediler. Koro yarından itibaren de Çanakkale Uluslararası Koro Festivali'nde olacak. 9. kez düzenlenen festivalden canlı yayınımız devam ediyor ve artık son bölüme girdik. Yanımızda koro eğitimcisi, müzik öğretmeni Ebru Gökçe var. Ve hem Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu'nun çocuk korosu şefi hem de Polifonik Koro, Sanat ve Korolar Derneği'nin çocuk ve minikler korosunun da şefi olarak kendisini tanıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Herkese merhaba.
0: Gayet enerjik bir sesle
1: Çok teşekkür ederim.
0: karşılaştık. Piyanistini yeni uğurlamış bir ses gibi geldi bana, değil mi?
1: Aynen öyle. Piyanistim Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden geliyor, İrem Yalçıner. Onu uğurladım ve apar topar hemen hocamın davetini çok severek kabul ettim ve sizlerle birlikteyiz şu an.
0: Harika. Valla programın sonuna sizi denk gelmesi de iyi olmuş yani enerji bakımından. Sizin koro çalıştırmanızda bir farklılık var. Sizin korolarınız pek yerinde durmuyor. Aynı zamanda hareket de ediyor. Genelde de elbette koro müziğinde asıl olan şey eşliksiz söylenmesidir. Mesela sizin bugün bir koronuz hem eşliksiz şarkı söyledi hem de dans etti. Bunu önemli mi görüyorsunuz? Repertuarınızı seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Teşekkürler hocam. Öncelikle aslında bu yerine göre değişir, koroya göre de değişir. Hani her koronun dans etme olasılığı bence olmamalı. Eğer eser uygunsa, şef buna yatkınsa ve koro gerçekten güzel söylüyorsa, entonasyonu, homojenliği, tınısı hepsi yerindeyse tabii ki de şarkı el veriyorsa dans edebilmeli bence. Dans ediyoruz derken aslında şöyle anlatayım. Vücut dilimizle eseri anlatıyoruz aslında seyirciye. Daha çok onları çekebilmek, eseri daha çok sevdirebilmek, hareket demek aslında biraz da neşe katmak demek diyebiliriz bu anlamda. Hem görsel bir şölen hem de sese hitap ediyoruz.
0: Özellikle yani neşe dediğiniz şey bir yanıyla Ludwig van Beethoven'ın insanlığı nasıl acaba çitleyebiliriz diye sorduğu sorunun cevabı olarak bulduğu kelime. İnsanlar ancak neşelendirirsek eşitleyebiliriz, eşit hale getirebiliriz demişti. Şimdi yavaş yavaş fonda da işitmeye başlayacağız. 2025 Ohri Koro Festivali'nden Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu Çok Sesli Çocuk Korosunu Yonce Hristovski'nin Makedonska Devojče, Makedon Kızı adlı eserinde sizin yönetiminizde İrem Yalçıner piyanoda, vurma çalgılarda Sarp Küçükler ki bugün onu çok özellikle piyano çalışıyla da beğendiler. Deniz Ece Gören ve Ada Gökçe'nin vurma çalgılarda olduğu bir kadroda soloları da Duru Derince ile İri İnci Hayat Ermin'den işitmiş olacağız. Yani şöyle söyleyeceğim, özellikle Türkiye'deki koro festivallerinde aslında bu etkiyi alıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Ohri'ye gittiğinizde peki daha farklı bir şeyle mi karşılaştınız yoksa tam da Türkiye'dekine benzer bir şeyle mi karşılaştınız?
1: Öncelikle benim çok büyük bir hayalimdi. Sadece Ohrid değil, hani herhangi bir yarışmaya gidip hem öğrencilerimin farklı bir koroyu görmeleri, yani Avrupa'daki koroları izlemeleri, tatmaları, gözlem yapmaları, hem de farklı kültürleri tanımalarını çok istiyordum. Bu sebeple Ohrid denk geldi ve oradaki bir yarışmaya başvurduk. Şöyle, oradaki korolar tabii ki de bizim kültürümüze göre biraz daha farklıydı, beklediğim gibiydi. Daha da profesyonel çalışıyorlar bu alanda. Bizim farkımız da orada şöyle, onlar daha hani akapella eser seslendirirken biz daha hani şov ve hani o dans da içine soktuk. Çok beğenildi, çok ilgi gördü. Hani Türkiye'den böyle bir çocuk korosunun gelmesi onlar için fikirlerini değiştirdi bence kafalarında. Ve orada da güzel bir ödül aldık, ödülle ayrıldık. Hem üçüncülük diploması hem de Makedonya dilinde en iyi seslendiren koro ödülü aldık.
0: Onu nasıl aldınız peki? Yani onun formülü neydi?
1: Şöyle titiz bir çalışma yürüttük yarışmaya hazırlanırken. Özellikle bu eseri seçtim. Hem hareketli ve dinamik olması, aynı zamanda da Makedonya dilini bilen bir velim vardı. Ona ulaştım. Özel onunla çalıştım bu dilde. Ne anlatıyor şarkı, ne ifade ediyor, ne yapabilirime baktım. Daha sonra eseri çalıştırdıktan sonra öğrencileri müzikal anlamda söz üzerinde çalıştık ve üzerine koreografi ekleyerek Makedonya'daki halkı kendi dillerinde onların geleneksel bu eserini farklı yorumladık. Ve çok beğenildi. Diğer korolar da seslendirdi ama bizim tek farkımız hem bu dili çok iyi telaffuz etmemiz hem de dediğiniz gibi dans eklememizdi.
0: Dans bir de demek ki sunulduğu yere göre de değişiyor. Çok teşekkür ederiz. Sizi yarın akşam ve cuma akşamı Çanakkale Kordon'da özellikle atın hemen dibinde olan basketbol sahasında da aslında sizinle beraber diğer korolarımızda insanlar herhangi bir ücret ödemeden ama değer vererek dinleyebilecekler. Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz Ebru Gökçe.
1: Herkese ben çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ederim hocam. Dinlemek isterlerse YouTube kanalımızdan da dinleyebilirler eserlerimizi. Benim adımda. Oradan da ulaşabilirler. Tüm koro severlere buradan selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederiz. Ali Oturkan'ın sonuna geldik. Fonda yer vermek düşüncesinde olduğumuz eserde Yonche Hristovski'nin Makedonska Devoyçesini Ebru Gökçe yöntemindeki Çanakkale Hükit Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu Çok Sesli Korosu seslendiriyor. Haftaya bir başka Ali Oturkan'da bir arada olmayı temenni ediyoruz. Biz yayınımızı size Çanakkale'den gönderdiğimiz selamlarla son veriyoruz. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, esen kalın, müzikle ve sevgiyle kalın değerli dinleyenler.
2: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Apaçık Radyo.
1: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spune

0: Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Bu haftaki felsefe kulübümüzün ödevin olarak Milgram deneyi ekseninde otorite, itaat ve irade özgürlüğünü tartışacağız. Sizin programlarınız bizim ödevlerimizin kaynakçası oluyor. Böyle şeyler tabii insanı çok mutlu ediyor, çok hoş. Benim için de Açık Radyo hep bir açık üniversite gibi aslında. Bir sürü hiç hayatta bilmediğim, başka türlü öğrenemeyeceğim yeni şeyler öğreniyorum. Bunun da değeri tabii çok büyük.
2: Apaçık Radyo.
0: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
3: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programda Mehmet Nuray Aydınoğlu ve Nazan Cömert ile birlikte ben Gürhan Ertür programı sunacağız. Teknik masada ise Salih Işıker sesimizi size ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi isminin açıklanmasını istemiyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün konuğumuz Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesinin kısaltılmış adıyla MAREM projesi yöneticisi hidrobiyolog Levent Artus. Levent Bey hoş geldiniz programımıza, merhaba.
4: Hoş bulduk, merhaba.
3: Nuray Hocam siz de, Nazan Cömert sen de hoş geldin programa, merhaba.
5: Hoş bulduk, merhaba.
3: Evet, ben programın konusu hakkında kısaca bilgi vereyim. Konuğumuz ile Marmara Denizi'nin durumunu konuşacağız. Varsa çözüm önerilerini soracağız. Levent Bey, 1954 yılında başlatılan Marmara İzleme Projesi'ni sürdürmeye devam ediyor. Her yıl Marmara Denizi'nde detaylı incelemeler yapılmasını sağlıyor. Biz de konuğumuz ile 22 Eylül 2021 ve 8 Haziran 2022'de yaptığımız iki ayrı programda artık görünür hale gelen müsilaj sorununu, derin deşarj konusunu ve sanayi atıklarını, denize dökülen sanayi atıklarını konuşmuştuk. Aradan çok uzun zaman geçti, 4 yıl gibi. Bu arada Levent Bey'in çok sayıda yayınından bazılarını da özetleyebiliriz. Türkiye Deniz Balıkları Fihristi, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca yerel isimleri, Latince adlandırma, çizim ve tanımları ile yayınlandı. Türkiye Tatlı Su Balıkları Fihristi ise 273 adlandırma, 180 tanım ve 19 tablo halinde yayınlandı. Marmara Denizi'nin kirletilmesinin yakın tarihi üzerine bir başka kitabı. Ayrıca başta bahsetmiş olduğumuz MAREM projesinin Marmara Denizi senelik çalışma verileri de sık sık yayınlanıyor. Her yıl yayınlanıyor. Evet, buradan hareketle hemen bir 4 yıl öncesine dönelim Levent Bey. Siz 4 yıl öncesinde de son derece detaylı bir şekilde Marmara Denizi'nin durumunu bize aktarmıştınız. Şimdi yeni bir makaleniz var. Marmara Denizi'nin ölümü ve ekolojik iflas. 1989'dan günümüze bir cesedin anatomisi başlıklı. Ve kısaca girişinde şunu belirtiyorsunuz. Marmara Denizi bugün pek çoklarının zannettiği gibi kirlenmekte olan bir deniz değildir. Marmara Denizi 1989 yılının Ekim ayında ekolojik olarak iflas etmiş, fiilen ölmüş bir su kütlesidir. Bugün kıyılarımızda gördüğümüz müsilaj, deniz anası istilaları veya renk değişimleri sağlıklı bir organizmanın hastalığı değil, 30 küsur yıl önce öldürülmüş bir cesedin çürüme belirtileridir. Evet, bu tanımınızdan hareketle hemen sormak isterim. 1989 yılının Marmara Denizi açısından önemi nedir? Hatta Türkiye'yi çevreleyen diğer denizler açısından da önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Marmara açısından etkisi nedir? Bunu bize açıklar mısınız lütfen?
4: Tabii etkisi çok büyük. Yani bu bir sembolik bir tarih. Çünkü bu İstanbul Kanalizasyon Projesi revizyonunun hayata geçirildiği tarih. 89 senesinin sonu. Burada daha önceki dönemde işte neoliberal yaklaşımlarla İstanbul kentinin atık suyunun bertarafı için ortaya yöntemler kondu. Bunlar zamanla neoliberal kafayla diyeyim değişikliğe uğratıldıktan sonra bir cin fikir atıldı ortaya. Bu atılan cin fikirde Marmara Denizi'nin alt akıntısını bir konveyör, taşıyıcı bant olarak kullanıp atıkların Karadeniz'e bu bant vasıtasıyla uzaklaştırılmasıydı. Ama bu tam hani bizim kuşağın bildiği bir zihni sinir projesiydi. Yani bu yoğunluğu bilmeyen ki 8. sınıfta yoğunluk dersleri veriliyor. Yoğunluğu bilmeyen kişilerce palyatif yani geçici olarak bir çözüm olarak sunuldu ve bu kabul gördükten sonra da hayata geçirildi. Bu 89'un sonunda vermiş olduğum tarih bunun hayata geçiriliş tarihi ama ondan evvel aklı başında bilim insanları bunun yapılmaması gerektiğini uyardılar. Hatta ve hatta hadi onları bir kenara koyalım. Bu projenin bugünkü adıyla ÇED raporu denilen raporunda İller Bankası'nın yaptığı raporda bugünkü manzara tam anlamıyla özetleniyor. Yani o tarihte bile bunun müsilaj gibi olaylara sebebiyet vereceği, balıkçılığı tamamen ortadan kaldıracağı, Marmara Denizi'ni ölü bir deniz haline getireceği bununla ilgili çok açık bilgiler var o raporda.
3: Tarihi nedir o raporun?
4: Efendim?
3: Tarihi nedir Levent Bey o raporun?
4: 70'ler, 72 zannediyorum.
3: Ha, o kadar eski yani.
4: Tabii tabii. Yani bu uzun bir tartışmadan sonra işte son anda Halici gözlerimin renginde yapacağım sloganıyla alel acele devreye sokulan ve ilk önce ahır kapıdan basılan deşarjla hayata geçirilen bir olgu. Zaten bu hayata geçirildikten birkaç ay sonra biz Marmara Denizi genelinde literatüre de geçmiş olan çok büyük kapsamlı bir balık ölümlerine rastladık. Tabii balık ölümleri diyoruz ama çok canlı telef oldu. Biz balıklar bizi ilgilendirdiği için balık ölümleri adını veriyoruz. Hatta İstanbul, Ankara, Karadeniz'de birçok ilde valiliklerce balık tüketimi falan yasaklandı. Yani o tarihlere bakın gazetelerin bütün birinci sayfaları manşetten bu balık olaylarını veriyor. Yani balık ölümü olaylarını veriyor. Biz burada Marmara Denizi'nin tabutunun çivisini çaktık. Yani Marmara Denizi'nde biyolojik olarak gerilemeyi son noktasına getirdik biz. Çünkü bu tür olaylar böyle oluyor. Yani siz bir ortamda tür çeşitliliğini azaltıyorsunuz, oradaki rekabet unsurlarını geri dönülmeyecek şekilde ortadan kaldırıp bunları değiştirdiğiniz zaman ondan sonra olacak şeyler artık ondan evvel olan kavramın yani denizin diyelim bizde denizin unsurları halinde devam etmiyor. Artık farklı bir noktaya geliyorsunuz ve artık onu tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz diyeyim, pek sevdiğimi söylenemez haline bakınca ama sevdiğimiz Marmara Denizi olmaktan çıkarıyorsunuz. Artık çok farklı bir biyotop, içinde çok farklı rekabet unsurları var, çok farklı canlıların baskın hale gelmeleri veya ortadan kalkmaları var. Ve siz bunu çevirdikten sonra artık bunu Marmara Denizi olarak adlandıramıyorsunuz. Bu farklı bir su kütlesi. Yani şöyle de bakın, Marmara Denizi'nde çok ciddi miktarda kılıç avcılığı vardı, bunlar anlatılır. Orkinos avcılığı vardı, bunları bir kenara bırakın. Her ay balıkhane kayıtları yayınlanıyor. Balıkhane kayıtlarında üretim balıklarını bir kenara koyduğunuzda şu an itibariyle avlanan ticari balık İstavrit ve Mezgit'in dışında ben çok uzun zamandır hiçbir balık görmüyorum. Zaman zaman palamut giriyor buna göçer balık olduğu için göçü sırasında. Zaman zaman lüfer giriyor. Hatta lüferin de boyları büyüyemediği için çinekop olarak giriyor. Ama gerisi çipura, levrek, somon o şekilde gidiyor balıkhane kayıtlarında. Yani biz bunu artık bilimsel çalışmalara da gerek kalmayacak şekilde yani bütün duyularımızla Marmara Denizi'nin ne halde olduğunu görüyoruz. Ama tabii buna kabul eden, gören gözlere ihtiyacımız var sadece.
3: Evet, şimdi 2021 ve 2022 yılında yaptığımız programlarda esas itibariyle müsilajın görünür durumda olan müsilajın açıklamalarını sizden rica etmiştik. Ama o programda da siz meselenin sadece müsilajla ilgili olmadığını, onun dışında özellikle derin deşarjın Marmara Denizi'nde yarattığı faciayı özetlemiştiniz. Derin deşarj teknik olarak nedir? Bunu da kısaca açıklamanız mümkün mü acaba? Nasıl bir teknolojidir? Derin deşarj derken tabii böyle uzaklara doğru uzanan bir borudan mı bahsediyoruz, bir kanaldan mı bahsediyoruz? Kısa bir bilgi alabilir miyiz bu konuda Levent Bey?
4: Vallahi çok zor. Böyle bir kavramı ben de bilmiyorum. Yani şu anda yapılan derin de yani şunu anlatabilirim. Şu anda yapılan nedir? Yani uzun zamandır
3: Evet.
4: işte 1989 öncesinde literatürümüze giren deniz deşarjının ne olduğunu söyleyebilirim. Bu çünkü uydurulmuş bir şey. Daha sonra da bu uydurulmuş şey üzerine yönetmelikler yapıldı, bununla ilgili düzenlemeler yapıldı. Yani bu legal hale getirilmek için o gündür bugündür uğraşılıyor. Yani olay şu, siz atıkları alıyorsunuz, sıvı atıkları, bunları tabii ki belirli bir basınç söz konusu olduğu için denizin içinde, bunları ancak mekanik olarak bir pompayla denize uzun bir borunun ucundan, hatta bazı yerlerde bu 10 metreye kadar düşen bir borunun ucundan basıyorsunuz bunu. Pompa zarar görmesin diye içindeki iri partikülleri tutacak 10 santim aralıklarla süzgeçler koyuyorsunuz. Bunun adına da birçok yerde arıtma deniyor ve bundan sonra da pompalar vasıtasıyla bunu denizin belirli derinliklerine diyeyim. Artık yani bunun da hani kusura bakmayın defa cılkı çıktı. Yani 10 metreye bile basılan derin deniz deşarjları var Marmara Denizi'nde. Oraya basıyorsunuz. Yani sonra da ben bunu arıttım diyorsunuz. Zaten işin komik yanı orada. Yani şimdi bir ülkeye baktığınız zaman en değerli araziler deniz kenarındadır. O yüzden ciddi olarak arıtma yapan ülkeler bu işi karada hallederler ve geri kazanırlar. Bizdeki arıtmalara bakın, bütün hepsi deniz kenarında. Çünkü bunların bir arıtma fonksiyonu yok. Yani arıtma dediğiniz zaman temizlik anlamı çıkıyor. Yani siz üzerinizdeki tişörte herhangi bir şey damlattığınız zaman bunu arıtır, yani çamaşır makinesinde yıkarsınız ve bunu tekrar giyersiniz. Yani sizin arıttığınızı iddia ettiğiniz bir suyu, ki bu kadar kıymetli bir metayı, kalkıp da tuzlu su ortamına basmak gibi bir saçmalık diyeyim, hani tırnak içinde, yapmamanız gerekir. Ama şu anda yapılan, dediğim gibi, deniz kenarına konulan, adı tırnak içinde arıtma olan tesislerde bu belirli bir prosesten geçtikten sonra borular vasıtasıyla denizin ilerisine ve belirli derinliklerine basılan bir durum. Bununla ilgili dediğim gibi yönetmelikler falan yapıldı. Bu legal hale getirilmeye çalıştı ama şu anda Türkiye genelinde kolunun altına boruyu alan, ben de derin denizde şarjı yapıyorum diye atıklarını direkt olarak denizlere basıyor. Durum bundan ibaret.
3: Evet, siz makalenizde 1980'lerin başına kadar Marmara Denizi'nde 124 balık türü olduğunu belirtiyorsunuz ve bunun artık tek haneli rakamlara indiğinden söz ediyorsunuz. Ve bütün bunların yanında aynı zamanda var olan balık sürülerinde ise anomalilere rastlandığını da ayrıca kayda geçiyorsunuz. Bundan hareketle İstanbul ve Marmara çevresinde artık balık yememek mi gerekiyor? Bu konuda düşünceniz nedir? Yani artık tehlikeli durumda bir balık neslinden bahsediyoruz Marmara Denizi'nde.
4: Şimdi çok farklı bir yaklaşım bu. Şimdi balıklar tehlikede olduğu zaman, yani biz de dolaylı olarak tehlikedeyiz anlamına gelmiyor. Burada bahsedilen balıkların tehlikede olması,
3: Evet.
4: bizim değil. Yani şöyle söyleyeyim, siz Marmara kökenli hangi balığı bulup yiyebiliyorsunuz? Yani kalkıp da Marmara kökenli 5 kiloluk, 6 kiloluk bir kırlangıcı mı
3: Yok,
4: bulabiliyorsunuz?
3: geçmiş
4: Yahut da
3: olsun.
4: Marmara kökenli sinarit mi yiyorsunuz? Marmara kökenli ne yiyebiliyorsunuz? Yok. Göçmen balıkların dışında Marmara kökenli yiyebileceğiniz balık sardalya, o da iyicene artık Gelibolu'nun Çanakkale Boğazı dışına taştı. Bir geriye İstavrit kaldı. Yani tehlikede olan balıklar, ayrıca 80'li seneler değil o, Karakin Deveciyan'ın, ki çok büyük bir başvuru kitabıdır, bu balıkhane müdürü zamanında 1915 ile yapmış olduğu yayında, balıkhanede 124 tane ticari öneme sahip balığın alınıp satıldığı ile ilgili bütün belgeleriyle yayınlamış olduğu Osmanlıca bir kitap var. Yani biz oradan biliyoruz bunun 124 tane balık olduğunu. Ama ben bugün, bırakın hani yediğiniz balığı, yemediğiniz balığı, yani çoktan seçmeliği bilen çocuklara bile İskarmozun ne olduğunu, topanın ne olduğunu, İstrangilos'un ne olduğunu sorsam herhalde sınavı kazanamazlar.
3: Evet.
4: Yani bizim burada tehlikede olan balıklar. Şimdi müsilajın sonrasında da, yani yabancı olarak bunun bilimsel makalesini de yayınladık yakın zaman evvel. Bunu Vibrio bakterileri parçaladılar. Vibrio bakterileri parçaladıktan sonra balıkları çok ciddi olarak hasta edip balıkların üremelerini ve büyümelerini engelledi. Bununla ilgili aşağı yukarı 10 bine yakın balık örneğinde çalışıp çok ciddi olarak uluslararası bir makale olarak bunu yayınladık zaten. Bunu. Ama bu dünkü haber. Yani her gün yeni bir duruma doğru gidiyoruz biz. Yani biz denizi tanımıyoruz. Marmara Denizi'ni hiç tanımıyoruz. Bununla ilgili hala biz işte Marmara Denizi'nde umut vardır deyip Marmara Denizi'ne yaklaşıyoruz. İşte müsilaj gibi dönemlerde bir sürü kararlar alınıyor. Bu kararların hiçbiri uygulanmıyor. Yani Marmara Denizi'nin komple koruma alanı haline getirilmesi gibi, o zamanlar söylenen yüksek perdeden sözlerin hiçbiri yerine getirilmiyor. Ve biz Marmara Denizi'ni evrilmesini sağlıyoruz. Buradaki durum şu. Bakın, başında da söyledim. Tür çeşitliliği azaldığı zaman mevcut olan türler arasındaki rekabet unsurları değişir. Şimdi türler çok ciddi olarak azalıyor. Şimdi ama insanı da bu ekosistemden çekemezsiniz. Bugün balıklar azalıyor. Yarın da bu ekosistemin unsuru olan insana kadar gelecek olay, insan da azalacak.
3: Tabii.
4: Yani çok farklı bir biyolojik süreçle insanoğlu da burada çok ciddi anlamda tehdit altında.
3: Evet.
4: Böyle düşünmek lazım. Yani biyolojinin işleyişini hani denize girebilecek miyiz? Balık yemekte sakınca var mı değil. Buradaki kütlesel bir yok oluştan bahsederken buradaki canlıların içinde kalkıp ağaçları, otları ve hatta burada en büyük popülasyona sahip unsurlardan biri olan insanları dışlayamazsınız. Tür çeşitliliğinin azaldığı biyolojik ortamda insan da bundan nasibini alacak. Bu
3: Evet.
4: kadar basit.
3: Evet. NASA'nın sorusu var.
4: Buyurun.
3: Evet. Nazan.
6: Pardon, bir internet bağlantı şey sürekli değil ama burada kamusal alan
3: Nazan, internet
6: yerel
3: bağlantında sorun
6: erkek
3: var herhalde. Evet, dinliyoruz.
6: ben kısımda
3: Evet,
6: azaldığını.
3: Nazan sorun var. Onun için istersen bir çıkıp tekrar girmeyi deneyiver. Biz devam edelim Levent Bey'le. Levent Bey, 1926 yani bu yıl yine Marmara Denizi'nde araştırmalar yaptığınızı biliyoruz. Bunların sonuçları konusunda söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Öncelikle de tabii yayını ne zaman gerçekleştireceksiniz? Yıl sonunda mı? Gelecek yıl mı? Bu konuda bilgi verebilir misiniz lütfen?
4: Yani verebilirim ama dediğim gibi yani ekonomik durum bizi de vurmuş vaziyette. Onun için çok geniş kapsamlı yani bundan 10 sene evvel yaptığımız çalışmaları ne yazık ki yerine getiremiyoruz. Daha lokal, daha biyoçeşitliliğe yönelik, daha hani bölgesel çalışmaları yapıp bunları bir araya getiriyoruz. Sonuçlar büyük bir ihtimalle yılbaşına doğru çıkmış olur. Yayınları da dediğim gibi yani artık kitap basımı da çok ciddi anlamda bizi zorladığı için onun için bir şey söyleyemem. Tamamen sponsora bağlıyız. Yani onunla ne zaman yapıldığı ama bu arada yaptığımız çalışmalarla ilgili sürekli olarak uluslararası yani yabancı dilde uluslararası yayınları sürdürüyoruz. Çok sayıda yayınımız oluyor çalışmalarla ilgili.
3: Evet,
4: Dediğim gibi yani ciddi anlamda ekonomi bizi vurmuş vaziyette sponsorlara ihtiyacımız oluyor ama artık sponsorlara bile hani talep için yüzümüzün tuttuğunu söyleyemem.
3: belki bu programımız bir aracılık yapar bazı sponsorların devreye girmesi açısından. Üniversiteler destek veriyordu, uzmanlar destek veriyordu. O konuda mevcut durum
4: Tabii
3: nedir?
4: tabii yani bireysel olarak uzmanlar destek veriyor farklı üniversitelerden hem yerli hem yabancı. O konuda bir problemimiz yok ama yani bizim şöyle söyleyeyim hani dosya en büyük problemlerimizden biri yakıt. Yani biz çok ciddi bir gemiyle çıkıyoruz ve aşağı yukarı 1,5 tonun üzerinde günlük mazot harcıyoruz. Yani biz yani en derin yerinden en sığ yerine kadar çalışıyoruz. Yani dediğim gibi yakıt fiyatları başta olmak üzere çok ciddi anlamda zorlanmaya başladık. Bu bizim problemimiz. Umarım yakın zamanda bunları aşarız. Öyle söyleyeyim.
3: Aslında
4: Ama
3: tabii.
4: dediğim gibi yayınlarımız uluslararası işte hakemli bilimsel dergilerde olan yayınlarımız büyük bir hızla devam ediyor ve yayınlıyoruz
3: Evet.
4: zaten.
3: Bu aslında hepimizin derdi tabii ki. Çünkü bu tür araştırmaların sıkıntıya girmesi sonuçta bilginin ulaşması açısından, üretilmesi açısından önemli bir eksiklik. Nazan?
6: Ben de kıyı bütünlüğün bozulmasının Marmara Denizi üzerindeki etkisini söyleyeceğim. Karada soracağım daha doğrusu. Karadaki kamusal alanlar gittikçe azalıyor ve denizi işte göllerin kenarını doldurmak suretiyle oralara yeni alanlar kuruluyor. Bunun doğrudan canlı hayatı üzerindeki etkisini hakkında ne söyleyebiliriz?
4: Vallahi hiçbir şey söyleyemem. Benim branşım değil. Benim branşım değil. Suya ayağınızı soktuktan sonra başlıyor. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu şu anda yaptığımız çalışmada çok ilginç bir bulguyla karşılaştık. Tekirdağ Şarköy'de böyle büyük bir plaj. Büyük bir plajın önünde bundan 20-30 sene evvel kıyı bütünlüğünü bozmak üzere mahmuz taşları atılmış. Onları kum örtmüş. O kumun örttüğü alanlarda kepçe giremediği için devasa taşlar var. 8 tane çok dar bir alanda 8 tane kum zambağı keşfettik. Yani bizim branşımız değil bu. Ama burada bir popülasyon oluşturmuşlar. İnsanların denize girdiği alanda. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Tamer Özcan çok yardımcı oldu. İstanbul Üniversitesi Botanik'ten bununla ilgili ne yapacağı ile ilgili çok hızlı davrandı. Şarköy Belediyesi buna haber verdiğimiz anda etrafını çevirdi ve bunu koruma altına aldı. Onun için de yani belediye başkanı başta olmak üzere hakikaten çok teşekkür ederim ve çok ciddi anlamda ilgi çekti. Bu tamamen kentleşmenin içinde aşağı yukarı 10 metrekarelik alanda bu kadar nadide olan bir türün olması hakikaten bizi şaşırttı ve ilk defa denizin ıslattığı alanın dışında bir iş yapmış olduk. Ama dediğim gibi öbür konularda benim hiçbir uzmanlık alanım yok. Bana denizle ilgili, denizin kendiyle ve içinde yaşayan canlılarla ilgili sorarsanız seve seve cevap vermeye çalışırım.
3: Efendim, bir kısa ara verelim. Programın ortasına geldik. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Tuğçe Tezer de katıldı programımıza. Müzik anonsunu da ondan rica ediyoruz.
7: Çok teşekkürler Gürhan. Biraz geciktim, affedersiniz. Levent Hocam hoş geldiniz. Çok
4: Hoş
7: teşekkürler
4: bulduk.
7: değerli bilgiler için. Bugünkü müzik parçamızı bizim için yine sevgili Didem Gençtürk seçti. Alkinos Yanidis'ten Vosporos yani Bosporus yani Boğaziçi isimli parçayı dinleyeceğiz. Şarkının nakaratından küçük bir çeviriyi paylaşmak istiyorum. Bütün boğazı içmek istiyorum. İçimde dünyanın sınırları değişiyor. Buyurun.

0: Evet, Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Müziğimizi dinledik Alkinos Yannidis'ten ve Tuğçe Tezer'in bir sorusu olacak.
1: Çok teşekkürler Gürhan. Levent Hocam, başlangıçta biraz bahsettik ama konuya çok vakıf olmayanlar için ben şehir plancısıyım örneğin. Yani suyu sadece bir şehir plancısının bilebileceği kadar biliyorum. Denizin yapısını oldukça az bilgim var. Marmara Denizi ve Kanal İstanbul, tırnak içinde Kanal İstanbul projesi arasındaki ilişkiyi hani yazılarınızdan takip edebildiğim kadarıyla bir ölü bir denize dönüşmesi gibi bir ifadeniz var, oldukça güçlü. Bunu biraz anlatabilir misiniz bize? Müsilaj tarafını anlattınız az önce. Çok çok teşekkürler. Fakat böyle hani o deniz, şu anda denizin canlı yapısı nasıl bir yapı ve ölü bir deniz dediğimizde neyden bahsediyoruz? Biraz anlatır mısınız?
2: Şimdi o ifade bana ait değil zannediyorum. Yani Marmara Denizi zaten 1989 senesinin sonunda öldü. Yani ölü bir denize dönüşmesi diye bir şey yok. Marmara Denizi öldü, onu unutun. Yani bunun tabii ki çok ciddi etkileri olacak ama dediğim gibi yani benim disiplinime bunun etkileri ancak buradaki nüfus arttıktan sonra. Eğer bu kafayla aynı şekilde arıtma yapılmaksızın Marmara Denizi'ne bu basıldığı takdirde çok vahim sonuçlar doğuracaktır. Yani bu esasında çok girift bir konu. Yani bundan evvel 1989 senesinde Marmara Denizi'ne yapılan bu deşarjlarla ilgili tartışmaları hatırlıyorum ben buradaki tartışmaları görünce. Yani çok farklı eksenlerde dönüyor. Marmara Denizi çok farklı bir ortam. Yani bizim ilk önce Marmara Denizi'ni tanıyor olmamız lazım. Marmara Denizi'ni tanıdıktan sonra bizim Marmara Denizi ile ilgili problemlere çözüm getirmemiz lazım. Buradaki çözümlerden bir tanesi de buradaki nüfusu artık bu kadar arttırmamak. Hem sanayi nüfusundan bahsediyorum, hem buraya atıklarını bırakan, hem de insan nüfusundan, popülasyondan bahsediyorum burada. Yani Marmara Denizi'ne ilk önce bizim nefes alacak bir alan sağlamamız lazım. Biz bunu sağladıktan sonra elimize geçecek, bize zarar vermeyecek su kütlesi de Marmara Denizi olmayacak. Marmara Denizi öldü. Yani bunu bir kere bizim kabul ederek buna göre çözümler üretiyor olmamız lazım. Ben üzülerek görüyorum bununla ilgili işte birçok yazı yazıyorum. Marmara Denizi kurtuluyor. Marmara Denizi'nde bir tane Orkinos gözüktü. Oh, Marmara Denizi'nde her şey geri dönüyor şeklinde yaklaşımlar oluyor. Böyle bir şey yok. Doğada böyle bir şey yok. Yani bir dere akarken siz derenin içinden bir taşı kaldırıp kenara koyup 2 dakika sonra yine aynı yere koysanız bile o dere aynı akmayacak. Bunu biliyor olmamız lazım. Biz olaya tamamen ve tamamen duygusal olarak yaklaşıyoruz. Bilimsel

0: olarak değil. Yani Marmara Denizi dediğiniz şey 124 tane balığın yaşadığı çok ciddi bir biyolojik çeşitliliğe sahip Karadeniz formlarının, Akdeniz formlarının bir arada olduğu bir biyolojik koridor olarak çok ciddi göçlerin olduğu çok farklı bir yerdi. Yani bulanıklık bile 20-25 metrelere kadar olan Sekidisk değerleriyle ölçülen berraklık değerlerine sahiptik. Yani bunu anlaşılsın diye berraklık değeri diyorum. Şu anda bulanıklıkla ilgili ölçümler 1-2 metreyi ortalama olarak anca bulabiliyor bu su kütlesinde. Yani bu artık Marmara değil. Bu farklı bir yer, farklı bir su kütlesi. Biz bu farklı su kütlesinin artık bize zarar vermeyecek şekilde rehabilite edilip yeni bir sıfat kazanmasını sağlama durumundayız. Yani ikisi çok çok farklı farklı olaylar bunlar.
1: Evet hocam,
0: Marmara Denizi
1: çok
0: öldü
1: açıklayıcı
0: ve
1: oldu.
0: kaybettik. Yani bu temel fıkrasındaki hacem bu bize ders olsun noktasındayız biz şu anda.
1: Çok
0: Evet.
1: teşekkür ederim hocam.
2: Levent Bey, Haziran 2021'de Marmara Denizi Koruma Eylem Planı hazırlandı. 22 maddelik bir eylem planıydı. Biz gerek Eylül 2021'de gerekse Haziran 2022'de sizinle yaptığımız programlarda kanaatinizi sormuştuk bu eylem planıyla ilgili. Ben şimdi neler söylediğinizi belirtmeyeceğim ama bu 22 maddeden herhangi birisi uygulamaya konuldu mu? Örnek çok net. Birinci eylem Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve sivil toplum kuruluşlarından müteşekkil koordinasyon kurulu Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise bilim ve teknik kurulu oluşturulacak. Bu yani bir tek bu birinci maddeden başlayarak ilerleyebiliriz. Bu gerçekleştirildi mi? Bilginiz var mı?
0: Yani zannediyorum gerçekleştirildi. Ancak bir kurulun kurulması veyahut da bu işin masaya yatırılması değil.
2: Elbette.
0: Yani Marmara Denizi şu anda ciddi anlamda eylem bekliyor. Eylem planı değil. Yani şu anda eylem olarak bir şey görmüyoruz. Şöyle söyleyeyim ben size. Marmara Denizi'nde kirliliğin azaltılması deniyor. Fakat bu dönem zarfınca şu anda da baktığım bazı chat raporları var. Yani olan yüzlerce hatta belki de binlerce bile diyebilirim. Benim görmediklerimi de hesaba katacak olursak hepsinde belirli bir ibare var. Yani bu Marmara Denizi'ndeki mevcut kirliliği işte %1 olarak arttıracaktır gibi ibare var. Yani şimdi Danıştay'ın çok ciddi bir kararı var kümülatif etkiyle ilgili. Yani birikmiş etkiyle ilgili. Marmara Denizi şu anda zaten hiçbir şeyi kabul edecek durumda değil. Yani siz eğer bu lafın arkasında durup bunun karşılığını yapıyorsak böyle bir kurulduktan sonra ilk yapması gereken eylem tamamen bütün deşarjları durdurmak olmalıydı. Halbuki dünyanın belki de en kirli yerlerinden biri olarak kabul eden Ergene Nehri hala kuşaklama kolektörleriyle toplanıp programın başında anlattığım zihniyetle derin deniz deşarjı adı altında Tekirdağ Yenice'den Marmara Denizi'ne basılıyor. Yani kurul kurmak değil problem şu anda. Veyahut da kurulduktan sonra
2: Plan
0: iş
2: yapmak değil.
0: düzelecektir anlamı taşımıyor. Şu anda eyleme ihtiyaç var. Yani siz eğer Ergene'yi durduruyorsanız, İstanbul Kanalizasyon Projesi'nin bastığı derin deniz deşarjları hakikaten geri kazanıyorsanız, bunu suya da ihtiyacı var Türkiye'nin. Bir anlamda da su fakiri denilebilir deniyor. Burada sizin yapmanız gereken bu girdileri ortadan kaldırmak. Yani şunu da ortaya çıkmış vaziyette, müsilaja kadar bu tür kurullar Marmara Denizi'ni Türkiye kirletmiyor, Karadeniz'den çok büyük bir kirlilik geliyor diyorlardı. Halbuki bizim çalışmalarımızda Marmara ile çalışıyoruz ama Karadeniz'in bir bölümü ve Ege'nin bir bölümüyle de çalışıyoruz. Marmara Karadeniz'den çok çok daha kirli olan bir su kütlesi. Marmara su kütlesi, üst su kütlesi. Yani esasında Karadeniz'den üst su kütlesi olarak temiz su geliyor. Yani hiç değilse bunu kabul edildi bu dönemde, yani müsilaj döneminde. Ondan sonra Marmara Denizi'nde senelerce söylüyoruz, oksijen seviyeleri çok düşüyor, çok ciddi noktaya geliyor diye. Müsilaj bunu da kabul ettirdi. Ama bunların kabul ediliyor olması da bir anlama gelmiyor. Yani burada eylem gerekiyor. Bir şey yapmanız gerekiyor. Yani kan kaybediyor, kaza geçirmiş, hasta, asfaltta yatıyor, şakır şakır kan kaybediyor. Siz kurul topluyorsunuz. Yani burada yapılması gereken acil müdahale. Bu yok.
2: Evet, yani mesela üçüncü pardon dördüncü maddesi dördüncü eylem bu plana göre denizdeki Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak deniyor. Tam da sizin biraz önce meselenin bu olmadığını belirttiğiniz ve son makalenizde de gerçek çözüm için zihniyet devrimi şarttır. Alıcı ortam kavramı terk edilmelidir. Çözüm sıfır deşarj ve geri kullanım modelidir diyorsunuz. Bir önemli saptamanız daha var. Arıtılmış olsa dahi tek bir damla atık suyun denize verilmemesi gerekir. Bunu önlemleri de sıralayarak açıklayabilir misiniz lütfen? Çünkü siz bu arıtmanın kirli suyun arıtılmasının, atıkların arıtılmasının yeniden kullanıma döndürülmesinin bir çare olduğundan, denize böyle bir arıtılmış suyun basılmasının yine Marmara Denizi'nin mevcut durumunu değiştirmeyeceğini belirtiyorsunuz. Bunu biraz açabilir miyiz?
0: Tabii ki demin söylediğimle bağlantılı. Yani siz arıtma tesislerini denizin kenarına bunları bir anlamda hani pasaklı hizmetçinin karikatürlerdeki halının altına pisliği süpürmesi gibi arıtılmamış veya yeterli arıtılmamış suyun bertarafı için yapıyorsunuz. Zaten son işte 20-25 senedir bir alıcı ortam kavramı çıktı. Yani doğa hiçbir zaman bir alıcı ortam değildir. Yani siz bir yere bir kova su koyarsınız, bir damla buraya atık damlattığınız zaman evet seyrelir. Ama bunu sürekli olarak yapmaya başladığınız zaman artık bir zaman sonra bir kovadan daha fazla oraya boca etmiş olursunuz, damla damla da olsa. Yani bunun için zaten demin söylediğim gibi Danıştay'ın çok ciddi kararı var kümülatif etkiyle ilgili. Birikmiş etkiyle ilgili. Siz bir tane deşarj yapıyorsunuz. Onunla ilgili bir çalışma, ÇED raporu yapıyorsunuz. Burada bu seyrelir diye. Ama bunun gibi yüzlerce var. Yani hepsini bağımsız olarak düşünüyorsunuz. Yani bunun tek bir çözümü var Marmara Denizi için. İlk önce ama ilk önce siz kurul mu kurdunuz, ne yaptınız, ne yaparsanız yapın. İlk olan şey bunun tarihiyle yüzleşmek. Yani bu niye yapıldı? Bu yani 1989 öncesi olan tartışmalar niye oldu? Bunların sonucunda bugün nereye gelindi? Bunları kimler yaptılar? Bunun ciddi anlamda sorgulanması lazım ki bundan sonraki hatalar tekrarlanmasın. Yani insanlar bunu da bilmiyorlar. Yani bu nasıl yapıldı? Kim yaptı? Nedir? Bunun ilk önce ciddi anlamda sorgulanması lazım. İkincisi de tanınması lazım. Yani biz iki tane türü, üç tane türü koruyacağız diye bir biyotopu koruyamayız. bizim tümüyle korumamız lazım belirli biyotopları. Bu da yani Marmara Denizi de çok değerli bir biyotop. Hem bizi besliyor, yani besleyebilir, artı beslemiyor. Ciddi anlamda besleyebilir, hem de ciddi anlamda rekreasyonel olarak ve farklı alanlarda biz Marmara Denizi'ni ciddi anlamda kullanabiliriz. Ama biz bunların hepsini bir kenara itip biz sadece palyatif mühendislik hizmetleriyle elimizdeki pisliği kimsenin görmeyeceği bir ücra köşeye nasıl koyarız diye bununla ilgili kanunlar yapıyoruz, yönetmelikler yapıyoruz. Biz bununla yani kafamızı bu yönde çalıştırıyoruz. Bu çok yanlış. Yani bizim yapmamız gereken eğer arıtmaysa arıtma yapmak. Artık bu teknoloji var. Yani biz suyu ilk önce kullanacağız. Bunu kirli su haline getirdikten sonra arıtacağız, tekrar kullanacağız. Arıtacağız, tekrar kullanacağız. Bunun tek yolu bu. Başka bir yolu yok.
2: Ama arıttıktan sonra denize vermeyeceğiz. Bunu
0: Hayır,
2: geri
0: hayır.
2: kullanım
0: Doğaya
2: olarak.
0: vermeyeceğiz.
2: Evet.
0: Sadece deniz değil. Doğaya
2: Doğaya
0: hiçbir
2: vermeyeceğiz.
0: şekilde
2: Evet.
0: vermeyeceğim.
2: Evet. Ama çeşitli alanların sulanmasında kullanabiliriz diyorsunuz. Gene
0: Hayır, içme suyu olarak bile kullanılabilir. Yani üst kademe olarak oradan geldiğinde üçüncü sınıf su olarak parkları, bahçeleri sularız. Sulamada kullanılır. Her yerde kullanılır. Bakın yani bu ütopik bir şey değil. Yani bu her zaman insanlara çok pahalı, çok pahalı dendi. Ama bugün bir Boğaz Köprüsü de pahalı. Bugün işte bilmem ne Gökdelen'in de pahalı. Veyahut da bilmem neredeki duble yollar da pahalı.
2: Tabii.
0: Yani pahalılık yapacağı işlevle orantılı olan bir olaydır. Evet, milyonlar tutacak ama öyle bak yani öbür yandan bakacak olursanız yani yapılması gereken bir unsur. Havaalanında yapılması gereken bir unsur. Pahalı diye yapmayacağız. Uçakları tarlaya mı indireceğiz?
2: Evet. Sizin söylediğiniz bir diğer önemli noktada şu, bazı insanların, bazı yetkililerin bu duruma, Marmara'nın bu durumuna küresel ısınmanın neden olduğunu söylemeleri, bunun tamamen yanlış olduğunu belirtiyorsunuz. Bir kısa açıklama da bu konuda rica edebilir miyiz?
0: Tabii. Yani küresel ısınma bir gerçek.
2: Evet.
0: Yani bunu inkar ediyor değilim. Öyle anlaşılmasın. Ama
2: Yok değil tabii.
0: şimdi Karadeniz'e bakıyorsunuz, Ege'ye bakıyorsunuz, arada ufacık bir Marmara Denizi. 2,5 derecelik, hatta bu sene zannediyorum 2,7'ye geldi o. Yani çalışmaları şöyle böyle görebildim, bakıyorum ona. 2,7 derecelik bir fark var burada. Bunun sebebi nedir diye baktığınız zaman şimdi Marmara Denizi aynı bir siyah kovanın içinde güneşe koyduğunuz su gibi. Yani bulanık. Bulanıklığın nedeni de deşarjlar. Bulanık olduğundan dolayı çok ciddi bir şekilde ısıyı absorbe ediyor Marmara Denizi. Ve bunun sonucunda da komşu denizlere nazaran 2,5 derecelik bir farkla ısınıyor. Yani bunu küresel ısınmaya atfetmek çok lüzumsuz bir iş. Bu tamamen biz Marmara Denizi'ni bulanık hale getirdiğimiz için Marmara Denizi'nin ısınması.
2: Evet.
0: Yani şu anda Marmara Denizi eğer bulanıklık olmasaydı, 1980'lerden önceki durumu olsaydı, Marmara Denizi de bu 2,5 derecelik sıcaklık farkını yaratmamış olacak.
2: Evet.
0: Durum bundan ibaret.
2: Marmara Denizi'ndeki durumun Ege Denizi ve Karadeniz'e olan etkisi konusunda da kısa bir değerlendirme, açıklama rica edebilir miyiz? Ve tabii bu arada siz Ege Denizi'nde ve Karadeniz'de de inceleme yapıyor musunuz?
0: Yani şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı 4-5 mil Ege Denizi'nde Çanakkale Boğazı'ndan çıktıktan sonra yani etkileri görmek için aşağı yukarı bir 8-10 milde Karadeniz içinde çıktıktan sonra çalışma yapıyoruz. Ama onun dışında o bölgelerde yapılan çalışmaları da ciddi anlamda takip ediyoruz. Ne
2: Evet,
0: oluyor, ne bitiyor diye. Biz tabii ki şimdi bakın denizin çok basit bir tanımı var. Yani yerkürenin çukur alanlarını dolduran birbirleriyle bağlantılı tuzlu su kütlelerine deniz denir. Hepsi yani burada tanımın içinde bu var. Birbirleriyle bağlantılı. Yani şöyle söyleyeyim, sizin karaciğeriniz eğer hastaysa ölürsünüz bütünüyle. Eğer sizin böbreğiniz hastaysa ölürsünüz bütünüyle. Yani bunları birbirinden ayırıp da hani Marmara Denizi kirli, Ege temiz veya Karadeniz temiz diye bir kavram zaten deniz kavramı yani su kütleleri kavramı içinde böyle bir şey olmaz.
2: Evet, biz bugünkü programdan iki önemli sonuç çıkartıyoruz. Daha doğrusu ben çıkartıyorum. Mesele işte ileri organik çözümlerle hallolulacak bir şey değil. Bu geri dönüşümü sağlayacak olan yöntemlere ve tekniklere mutlaka bakmak lazım. Bunları geliştirmek lazım ki bu biraz önce üzerinde konuşmuş olduğumuz Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nda da hep sanki böyle denizin içinde sürekli bir takım şeyleri temizleyerek işin hallolacağını anlıyoruz. Ama sizin belirttiğiniz gibi bunun mümkün olmadığını görüyoruz. İkincisi de ikinci önemli noktada benim çıkartabildiğim kadarıyla bugün belki Marmara Adası'yla sınırlı olan Marmara Denizi ile sınırlı olan problem çok yakın bir zamanda Ege'de ve Karadeniz'deki problemlerin daha da artmasına neden olacaktır diye anlıyorum. Ne dersiniz?
0: Tabii. Yani siz mesela geçen yaz Ege'de ve Akdeniz'de ölen orkinosların ölüm nedenlerine bakabilirsiniz. Yani çünkü çok ciddi miktarda Vibrio bakterisi öldü. Parçaladı müsilajı. Onlar tabii bu denizlere de yayıldılar. Çok ciddi anlamda Vibrio tehlikesi var. Ege'de de, Akdeniz'de de, Karadeniz'de de şu an itibariyle onlarla ilgili de çalışma yaptık. Yani onların ciğerleriyle. Bu alkolik olmayan karaciğer yağlanması denilen Vibrio'nun yaptığı, yani göstermiş olduğu durumlardan bir tanesiydi. O geçen sene Akdeniz ve Ege'de ölen orkinoslar. Yani çok yakın olarak takip ediyor ama dediğim gibi bizim ilk yapmamız gereken sorgulamak. Yani bizim masaya yatırıp bu işin tarihçesini, bugüne kadar yapılmış hataları açık bir şekilde sorgulamak ki bundan sonra biz aynı hataları yapmayalım. Bunu yapmadığımız müddetçe neyi yaparsak yapalım, neyi konuşursak konuşalım, bizim yani çok büyük faydası olacağını zannetmiyorum. Çevreye, doğaya ve Marmara Denizi.
2: Evet, bir de tabii belirttiğiniz bir başka önemli konu da bütün bu gelişmelerin denizlerdeki saldırgan türleri de arttırdığına da işaret ediyorsunuz.
0: İstilacı türlerin, evet.
2: İstilacı türlerin, evet, yani bu da son derece önemli bir problem olarak gündemde. Buna ilişkin haberler de korkutucu aslında ve insanları da etkileyen bir noktaya gelmiş durumda. Levent Bey, bir dahaki programımızı o kadar uzun zamana bırakmayacağız. Mutlaka daha kısa aralıklarla sizden yapmış olduğunuz araştırmalara ilişkin bilgileri almaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler bugünkü programımıza katıldığınız, destek verdiğiniz, bilgilerinizi paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
2: İyi günler efendim. Apaçık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesi MAREM kısaltmasıyla bu projenin yöneticisi hidrobiyolog Levent Artüs idi. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
3: It really isn't an exaggeration to say that the future of the human race is now at stake. The nature of the changes in climate and environment that we're living with threaten not only the well-being but possibly the very being of our species on this planet in the long term and in the middle term.
4: İnsanların bu acil durumda kendilerini şiddet kullanmadan doğrudan eyleme şey yapmaları çok önemlidir diyor. Bunun farkına varmaları, yani insan ırkının, insanlığın davasını iktidardakilerin önüne koymak zorundadırlar demiş ve derin, yaygın ve derin bir desteğin kamuoyundan bu meseleyi tamamen siyasi liderlerin dikkatine sunmaları şarttır ve biz böylece demokratik değişimi herkesin yararına olarak dönüştürebileceğimizi göstermeliyiz diyor. Rowan Williams, Canterbury Başpiskoposu yaptığı açıklama.
5: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
6: Reklamlar.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Şölen Yıldız'a teşekkür ederiz. Oh,
2: Sakat Muhabbet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
3: He went off to heaven.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. Geçen hafta iklim krizi ve sakatlar konusuna giriş yapmıştık. Bursa'da Nilüfer Kent Konseyi Engel Çalışma Grubu'nun başkan yardımcısı Sıraç Erbik konuk almıştık. Sıraç, total kör bir arkadaşımızdı. Ve iklim değişikliği, iklim krizine 10 yıldır ilgilendiğini söylemişti. Daha aktivist bakımından bakmıştı olaya aslında. Şimdi de muhtemelen Türkiye'deki sakatlar anlamında iklim krizinin en odağındaki insanı konuk alıyorum bu hafta. Tabii konuğum açacaktır konuyu. Başkaları da vardır. Benim bildiğim öyle. Bu hafta konuğum Hüseyin Ateşer. Kendisi peki kim? Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı, Engelsiz Dünya Federasyonu örgütlemeden sorumlu başkan yardımcısı Hüseyin abi, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler Mahkeme Hocam. Çok sağ ol. İyi yayınlar.
0: Sağ ol abi. Benim bir ilk sorum var. Sakat muhabbette böyle başlıyorum abi programa. Onu soracağım sana gene. Hüseyin Ateşer kimdir? Bugüne kadar ne yapmıştır? Bir sakatlığı var mıdır?
1: Hüseyin Ateşer 1,5 yaşında çocuk felci geçirdi. Fiziksel engelli. 1,5 yaşından bu yana da fiziksel engelli olarak hayatını sürdürmektedir. 20'li yaşlarda engelli sporlarıyla engelli hareketine başladım. Uzun yıllar engelli sporlarının Türkiye'de yayılması, engellilerin spor yapması, spor yoluyla hem ruhsal hem bedensel sağlıklarına kavuşması anlamında çalışmalarımız oldu Türkiye genelinde. Milli takımda sporcu olarak tenis milli takımında görev aldım. Ulusal ve uluslararası müsabakalara gittim uzun yıllar. Daha sonra da sporu bıraktıktan sonra da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu AS Başkanlığı görevini uzun yıllar yürüttüm. 2016 yılından sonra da özellikle ülkemizde engelli haklarıyla ilgili yaşanan temel sıkıntılardan yola çıkarak engelli hakları alanda çalışmaya karar verdim ve o alanda da yaklaşık 10 yıldır da çalışıyorum. Uzun yıllardır sivil toplum alanındayım. Az önce siz de bahsettiniz. Türkiye'nin en büyük konfederasyonu şu an. Engelliler bazında Engelliler Konfederasyonu. Geçen dönem genel sekreterlik görevi yürütüyordum. Bu dönemde genel başkanlığa seçildim. Onun dışında da Hatay'da yaşıyorum bu arada ben.
0: Evet,
1: Hatay
0: abi.
1: Engelli Hakları Derneği Başkanlığını yürütüyorum. Hak temelli çalışmalar yürütüyoruz. Genel anlamda çalışmalarımız bunlar. İklimle ilgili güzel bir giriş yaptınız. Bursa'daki arkadaşımın da emeğine sağlık yıllardır bu alanda. İklim denince zaten son dönemlerde iklim krizinin getirdiği temel sıkıntılar hem ülkemizde hem dünyada daha çok engelli vatandaşları, dezavantajlı vatandaşları ve kırılgan vatandaşları ilgilendiriyor. Normalde sade bir vatandaşa bir eksisi varsa bizler doğal olarak engelliler 3 eksi yaratıyor. Bu alanda da çalışmalarımız devam etmekte. Özellikle Kasım ayında, 2026 Kasım ayında ülkemizde yapılacak Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın üstlendiği, tüm dünya ülkelerinden katılımcıların da olacağı, bizi daha çok ilgilendiren bölümde engelliler bazında da tüm dünya ülkelerinden engellilerin geleceği, iklim alanında çalışan daha çok. Çok güzel bir dünya organizasyonu var, ülkemiz adına da kıymetli.
0: Hüseyin abi, şöyle
1: Bu
0: yapalım mı? Ben şöyle yapıyorum. İlk bölümde genel konular, müzikten sonra ana konuya giriyorum. Sen
1: Tamam
0: şimdi
1: hocam.
0: Antakya, Hatay dedin. 6 Şubat depremlerin üzerinden bir uzun süre geçti. Deprem
1: Evet.
0: sakatlıkta birebir bir konu. Antakya'da, Hatay'da olduğun için de bu müzik arasına kadar ona dair bilgi ver istersen. Müzikten sonra da COP31'e, iklime, Murat Kurum'la görüşmelerinize gireceğiz zaten biz.
1: Şimdi depremi dediğiniz gibi 6 Şubat'ta yaşadık. İnşallah ülkemize böyle bir felaket tekrardan yaşatmaz her ne kadar deprem ülkesiyiz ama yaşanacağını da varsayarak ona göre dirençli kentler oluşturmalıyız. Çünkü ciddi anlamda burada yıkımlar yaşadık. 11 ilde oldu. Daha çok da Hatay ve Antakya 4 ilçesinde yaşandı. Halen de toparlanma sürecindeyiz. Çalışmaları yürütüyor yetkililerimiz, büyüklerimiz. Tabii ki eksiklikler halen var. Özellikle engelliler açısından erişilebilirlik anlamındaki iklime gelince oraya da değineceğim. Halen eksiklikler yaşanıyor, görüyoruz, iletiyoruz, raporlama yapıyoruz. Elimizden geldiğince özellikle deprem sonrası tabii Hatay'ın erişebilir bir kent olması her yönüyle dünyada örnek olması için çabalarımız devam etmekte. Tabii deprem denince çok güzel değindin hocam. Engelleri çok fazla etkiliyor. Bununla ilgili de işte AFAD olsun, Kızılay'la ortaklaşa çalışmalarımız oluyor, çalıştaylarımız oluyor. Deprem anında engellilerin düştüğü durumları yaşadığımız için hem engelsiz binalar hem birebir tahliye anlamında, acil müdahale anlamında engellilere öncelik verilmesi anlamında bunlarla ilgili çalışmalar var. Bunlar olması gerekiyor. Hatay üzerinde bunu oturtursak zaten tüm ülkemize de örnek olur diye düşünüyorum.
0: Peki şu an ne gibi sıkıntılar yaşıyor engelliler Hatay'da? Deprem sonrası çalışmalar ne düzeye geldi? Başka ne yapılabilir? Senin gözlemin STK öncüsü olarak nelerdir abi?
1: Deprem sonrası işte 3. yılımızı bitirdik. Barınma krizi var zaten var idi. Yeni yapılan binalarla o bir nebze çözüme ulaşıyor aslında. Tabii orada da biraz işte firmalardan mı kaynaklı, yöneticilerden mi kaynaklı erişebilirlik anlamında sıkıntılar var. Onların düzeltilmesini talep ediyoruz. Yeni yapılan kaldırımların, yolların tamamen tüm engel grupları için erişebilir olmasını dile getiriyoruz. Tabii işte yeni ayağa kalkmaya başladı. Eğitimden başlayarak istihdamı onlar yavaş yavaş çözülecek inşallah diye düşünüyorum.
0: Kolaylıklar diliyorum abi. Biz nasıl tanıştık Hüseyin abiyle? Geçen sene Diyarbakır'da Barış Süreci ve Engeller Konferansı vardı. Orada tanıştık. Bu sene de Engeller Onur Yürüyüşü'nde gene Diyarbakır'da beraberdik Hüseyin abiyle ve ben de kendisini aradım 2-3 gün önce ve sağ olsun hemen ilgi gösterdi. Hemen yapalım kaydı Alper dedi. Tabii müzik arasından sonra gireceğiz ana konuya ama müziği ben konuğa soruyorum abi. Ne dinleyelim, ne istersin sen bizden?
1: Müslüm Gürses'ten unutamadım.
0: Evet, Demirspor taraftarın da marşıdır aynı zamanda Adana Demirspor'un. Ben de aynı zamanda Demirspor taraftar olduğum için çok hoşuma gitti bu seçim abi. O şarkıyı dinliyoruz.

0: Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta konuğumuz Antakya'da yaşayan, Hatay'da Engel Derneği Başkanlığı da yürüten, aynı zamanda Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Ateşer. Hüseyin abi, bir süredir ben takip ediyorum sosyal medyadan. Çevre Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'la da çalışmaları oluyor. Hatta geçen ay, Haziran ayında Almanya'nın Bonn şehrinde yapılan zirvede de yer almışlardı. Tabii bir Mayıs ayında bir ay önce de gene Murat Kurum'la Bonn öncesi görüşmeleri de vardı. Hepsini Instagram hesabında var. Bunu paylaşacaklar zaten, bu bilgileri de. Ama ben önce şunu sorayım Hüseyin abiye. İklim kriziyle, iklimleşmeyle ilk temasın ne zaman oldu abi senin? Ne zaman dedin böyle bir şey var, geliyor galiba, başımıza bela olacak dediğin an hangi andı senin?
1: Depremden sonra sevgili Alper, depremden sonra özellikle gıdaya erişememe, suya erişememe, fiziki şartlarda erişebilik problemleri, tabi bunların temelinde yine iklim, şimdi konuşacağız zaten, iklim krizi, iklim değişikliği ve iklim adaleti yatıyor, hepsinde yatıyor. İşte dirençli deprem mesela, sosyal afet, doğal afet yaşandığında dirençli şehirler olmadığı zaman doğal olarak ölümler yaşanıyor. İşte doğa, ağaçlar, ormanlar, seller, yangınlar, bunların hepsi iklimle alakalı temeline baktığında. Bunlar iklim krizinin, iklim değişikliğinin sonucunda yaşanıyor. O zamanlar daha bir hissetmeye başladık. Şöyle de diyebilirim. Mesela Akdeniz bölgesi, sen de bu bölgenin
0: Evet,
1: insanısın.
0: evet.
1: Genelde yazları çok sıcak olmuyor. Ilık ve kurak kışları yine az soğuk oluyor. Ama son 3-4 yıldır, hele hele bu sene 6 aydır burnumuzu çıkaramadık biz Hatay'da, ki Türkiye böyle oldu. Bu yağışların, aşırı yağışları, işte düzenli altyapı ve planlamada da eksik olunca selleri getiriyor. Seller de işte hem iklim krizini daha da tetikliyor. Örnekleme anlamında selden girdim sadece.
0: Evet, peki bu Bond'a ne yaptınız? Bond'dan önce Murat Kurum'la nasıl görüşmeler yaptınız? Detaylara girelim yavaş yavaş. COP31'e en son gireceğiz ama Bond, COP'ların önceki toplantısı oluyor. Her sene Bond'a yapılır bu toplantılar.
1: Şimdi sevgili Alper, Bonn olayına şöyle geleceğim. Öncesi bizim Engelliler Konfederasyonu, Avrupa Engelliler Forumu'na bağlı tek konfederasyon. Bir de Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi'nde son 4 yıldır tüm dünya ülkeleri, Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle engelliliği iklim krizinin, iklim adaletinin içerisine aldılar. 4
0: Evet.
1: yıl oluyor başlangıcı. Doğal olarak her yıl ayrı bir ülkede yapılıyor bu COP31 örneği. COP32,
0: Evet,
1: 30,
0: evet, evet.
1: 31, 29, 30 diye geriye de döndüğümüzde. Çünkü Birleşmiş Milletler'de 12 temel kol var. İşte engelliler bazında da çocuk var, kadın var, göçmen var vesaire. Biz de Avrupa Engelliler Forumu'na bağlı olduğumuz için direkt Birleşmiş Milletler'den bu alanda çalışan arkadaşlarımız, Uluslararası Engelliler Komitesi'nin başkanı bizimle temasa geçti. Ve bu temas üzerine diyalogları arttırdık. İşte online görüşmeler, grup çalışmaları. Şimdi çok ciddi 120 ülkeden katılan engelli, iklim alanında çalışan engelli temsilcilerin oluşturduğu bir grubumuz var. Ayda en az 2 kere iklimle alakalı toplanıyoruz. Doğal olarak da bu yıl ülkemizde yapılacağı için bizim için inanılmaz önem arz ediyor. Şimdi bu sohbetlerimizde konuları tartışırken COP29 Azerbaycan'da yapılmış.
0: Evet.
1: COP30'da Brezilya'da yapılmış. Oraya gittiklerinde inanılmaz şekilde erişebilik anlamında gelen engelliler ciddi sıkıntılar yaşamışlar. İşte barınmadan, havalimanından, transferinden, organizasyondan, o COP31 etkinliklerin yapıldığı alanlardan hemen hemen hepsinden vurdular bize. Tüm Birleşmiş Milletler'de o temsilciler bizden şunu rica ettiler. Dediler ki özellikle bu Kasım ayında yapılacak organizasyonda tamamen her alanda erişebilir olmasını istiyoruz dediler. Bu konuda ne destek gerekiyorsa el ele, yani hem Birleşmiş Milletler hem Türkiye adına biz bir çalışma yürütelim dediler. Biz de bunun üzerine direkt hemen Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan randevu talep ettik. İlgililerle görüştük. Bir dosya hazırladık. Mayıs ayında da Sayın Bakanımızın Hatay'a ziyareti vardı. Burada da uluslararası bir etkinlik vardı iklimle alakalı. Dünya ülkelerinden temsilciler gelmişti. Sağ olsun Sayın Bakanımız da bizi Kırma'da ağırladı. Anlattık durumu, tamam dedi, beraberiz, ne yapılması gerekirse dedi. İlgililere de talimatı verdi. Zaten Ankara'da ondan sonra bir görüşme yaptık bakanlık yetkilileriyle. O yine hazırladığımız dosya üzerinden şu 5 aylık süreçte
0: Evet.
1: Kasım'da şey bitene kadar, organizasyon bitene kadar. Bu arada her yıl siz de dile getirdiğiniz Bonn'da iklim zirvesi yapılıyor.
0: Evet.
1: Geleneksel halde. Ara son bir zirve, yani her bir yapılıyor da COP'tan evvelki son zirve.
0: Kopların
1: Orada
0: hazırlığı oluyor orada aslında. Son hazırlığı oluyor aslında bir yandan da. Evet.
1: kesinlikle aynen öyle. Atıyorum Almanya'da yapılacak veya Brezilya'da yapılacak son toplantı, son işte orada ciddi konular da konuşuluyor. Biz tabii engeller boyutuyla giriyoruz ama tüm dünyadaki iklim krizinin çözülmesi için orada lobi faaliyetleri yapılıyor, ülkelere yol gösteriliyor, ülkeler fikirlerini anlatıyor. Çok güzel çalışmalar oluyor. Oraya da bizi davet ettiler sağ olsunlar. Orada da gittik, bir 7 gün boyunca full yoğun geçti. Yoğunluğun birinci nedeni Birleşmiş Milletler'e, o ülke temsilcilerine engelliliği de direktmen bu 13. kol olarak BM'ye alın dedik bu iklim kriziyle alakalı. Bunun lobi faaliyetlerini yürüttük. Genel anlamda ülkemizde nasıl işte Kasım sonuna kadar neler yaparsak iklim krizini daha faydalı hale getiririz, nasıl bir farkındalık oluştururuz, onları konuştuk. Beraber hareket edeceğiz. Akabinde zaten Almanya'ya gittik. Bonn'da zirve vardı. Birleşmiş Milletler bizi davet etti. Orada da Sayın Bakanımız da gelmişti 3 gün boyunca. Orada Birleşmiş Milletler Engelli Komitesi yetkilileri Sayın Bakanımızdan randevu almak istediler. Biz de görüştük. Sağ olsun yine kırmadı bizi. Bir gün sonra hemen randevuyu verdi. O dünya heyetiyle de, engelliler dünya heyetiyle de iklim anlamında Sayın Bakanımızla görüştük. Anlattılar ona da Türkiye'den beklentilerini. Biz de beraberdik zaten. Şimdi toplantı bomb bittikten sonra bakan, zaten Sayın Bakanımız Londra'ya gitmişti. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle bekliyoruz. Görüştük. Bakan yardımcısına talimatı da verdi sağ olsun bakanım. Onlarla bir oturup Kasım'a kadarki süreçte neler yapacağız olayını konuşacağız.
0: Ay bu uluslararası engelli şey dedin ya, bizim federasyon ona bağlı. Neydi o şeyin adı, o örgütün adı? Bir daha söylesene onu.
1: Şimdi
0: Duyulsun.
1: Avrupa Engelliler Forumu var bu alanda.
0: Evet.
1: Bu yeni olan da iklimle alakalı Birleşmiş Milletler çerçeve sözleşmesinde engelliler de olsun 4 yıl evvel başladı dedim ya.
0: Evet.
1: Uluslararası Engelliler Komitesi diye geçiyor iklimle. UNFCCC.
0: Tamam.
1: Uluslararası Engelliler Komitesi, bunun tüm dünya ülkelerinden kendi çalışma grubumuz da var. Az önce de
0: Evet,
1: arz ettim.
0: evet.
1: Bütün ama şu 4 aylık süreçte sadece erişebilirlikle değil, Türkiye'deki engelli sivil toplumu, özellikle engelli STK'larıyla bir danışma kurulu oluşturup iklim farkındalığını, iklim bilincini, iklim değişikliğinin getirdiği zararları vesaire, hem bir kamuoyu oluşturmak hem engelli bireyleri bu alanda işin içine dahil etmek, çünkü çok önemli. Biz olmadan, bizim için asla
0: Evet, o
1: mottosundan yola çıkarak iklim krizinde de her alanda merkeze engellilik konulup ona göre çalışılması gerekiyor. Bu alanda da zaten esas politika çalışmalarımız.
0: şimdi tamam abi, peki COP31'e gelelim. COP31 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da olacak. Ve orada engeller anlamında neler olacak? Şu anda planlıyorsunuz siz. Bir de Sıraç'ın bir
1: Planlıyoruz
0: sorusu
1: işte.
0: vardı. Sıraç şey demişti geçen hafta. Katılmak istiyorum. Katılmak için ne yapmam gerekir demişti. Onu da seninle paylaşıyorum ben şimdiden.
1: Şimdi güzel bir soru sevgili Alper. Şimdi 15 Temmuz itibariyle bakanlığın web sitesine girip oraya bu işle ilgilenen STK, orada olmak isteyen, heyecanı yaşamak isteyen sivil toplum örgütleri başvuruda bulunacaklar. 15 Temmuz itibariyle zaten açıldı forum. Sitesinden COP31'e girip başvuru yapıyorlar. Sivil toplumla
0: STK katılımı için oradan başvuru alınabiliyor yani. Evet.
1: değerlendirmeye buradan online başvuru yapıyorlar. Bütün
0: Evet.
1: sivil toplumlar bu alanda çalışan, çalışmak isteyen, anlatabiliyor muyum?
0: Evet abi.
1: Tabii değerlendirme Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ofisinde. Şimdi biz de az önce de arz ettim. Biz zaten bazı konular netleştiğinde duyurumuzu yapacağız, biz ayrılacağız. Bir de bulunmak isteyen sivil toplum 15 Temmuz itibariyle başvurusunu yapacak. Orada bazı bilgileri istiyorlar. Değerlendirme, karar verici tabii Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı şu an. COP31 yönetimi.
0: Evet. COP31'de sizin konfederasyon ne yapacak? Engeller olarak oradaki görünürlük, faaliyetler, kafanızda neler var? O gün neler olacak orada? O tarihlerde engelliler nasıl bir temsiliyet sağlayacak? Türkiye dışından da gelenler olacak muhtemelen engelliler anlamında. Kimler gelecek, ne yapacaksınız o tarihlerde?
1: Şimdi kesinlikle özellikle dünya ülkelerinden Bonn'da da bunu sordular bizim yetkililerimize, Türk yetkililerimize. Özellikle engellilik alanında ciddi bir katılım olacak. Biz de hedefimiz şu, havalimanından alınmadan başlayarak kalacağı otelde, bu organizasyonların yapılacağı sahada her tarafın erişebilir olması, özellikle talepleri o, bizim de talebimiz bu. Gıdaya erişiminden, işte otelin restoranında erişebilir alanlarından, odadaki işte duşundan, lavabosundan, her şeyinden, her sahalar da dahil buna. 31 etkinlikten olacağı sahalar da dahil. İkincisi, orada işte kaç gün olacağı belli değil ama orada iklim çalıştayları yapacağız tabii 15 günlük sürede. Orada bu belirlenecek önümüzdeki süreçte. Bunların duyurusunu yapacağız. Yani temel görevimiz KOP'a katılan özellikle dünya ülkelerinden gelen engellilere dünya örnek olması için, işte bahsettim Azerbaycan Brezilya fiyaskosundan sonra kendi
0: Evet,
1: tabirlerini
0: evet,
1: kullanıyorum.
0: evet.
1: Erişebilirlik anlamında biz de dünyaya örnek olacak bir erişebilirlikle ilgili özellikle çok da bir organizasyon yapmak istiyoruz. Zaten bizim dosyada da bunlar içeriğinde var. Bunun dışında da olabildiğince özellikle ülkemizdeki tüm engel gruplarından iklim alanında çalışan ve çalışmak isteyen STK'lar olsun, bizle beraber olmayı hedefliyoruz orada.
0: Şimdi ben özel bir şey sorayım. Benim bir derneğim yok engeller anlamında ama gazeteciyim. Program yapıyorum engellilik anlamında. Benim katılımım için basın anlamında bilmiyorum senin bilgin var mı ama basın anlamında engellilik iletişim yapan birisi olduğum için ben katılmak için ne yapmam lazım? Sen bildiğin kadarıyla soruyorum. Bilmiyor olabilirsin ama onu da açayım diye sordum aslında sana bu soruyu.
1: Basınla alakalı, akreditasyonuyla alakalı bilgim yok benim. Ancak sen de 15 Temmuz'dan sonra bir o web sitesine gir. Aktivist olarak veya basın olarak bir başvurunu yap. Hani durum ne bilmiyorum. Eğer olumsuz bir şey olur ise bizim orada işte önümüzdeki hafta netleşecek. Biz elimizden geleni yaparız bizimle beraber olman için. Çünkü zaten bu alanda çalışıyorsunuz. Emeklerine sağlık. O konuda da biz elimizden geleni yaparız ama sen yine başvurunu yap sevgili
0: Tamam.
1: Arda.
0: Zaten Apaçık Radyo olarak da biz bayağı bir kalabalık bir katılımla orada olacağız kısmetse. Sen diyorsun ki anladığım kadarıyla Türkiye tüm dünyaya engellilerin erişimi anlamında örnek olmak istiyor COP31'de. Doğru mu anladım ben bunu?
1: Kesinlikle harikasın sevgili Arda, harikasın. Aynen. Yıllardır bu alanda özellikle erişimlilik alanında inşallah hem bakanlığımız hem konfederasyonumuz hem de ülkemizdeki tüm sivil toplum güzel bir COP31 süreci yaşarız ve bu da tüm dünyaya örnek olur.
0: Hüseyin abi çok çok sağ ol konuk olduğun için. Son sözlerin var mıdır? Bitirelim yavaştan programı.
1: Alper çok sağ ol, ilgine alakalı emeklerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. İklim çok çok önemli. Hani bu 20 dakikayla 25 dakikayla tabii ana özetleri girdik ama derinleştikçe iklim krizinin önemi, iklim adaletinin önemi, özellikle dezavantajlı gruplar üzerindeki yaşattığı sıkıntılar. Tabi bunların çözümleriyle ilgili daha sonra bir yayın da yaparız. Daha zamanımız da
0: Evet
1: var.
0: evet ben erken
1: Çözümlere yönelik
0: başlattım.
1: tespit.
0: Evet.
1: Aynen, çözümlere yönelik tespitleri de bir sonraki programda COP öncesi de olur. O aralarda ayarlarız uygun da olursan. Seviniriz. Emeklerine sağlık. Ülkemizdeki tüm engelli engelsiz hepimize iyi günler diliyorum değil mi sevgili Arda?
0: Sağ ol abi. Şeydin daha biz 8 Temmuz'da yayınlıyoruz programı. Daha vaktimiz var. Senden de hep şey isterim. Öneri, şunu konuk al, bunu konuk al. Hatta bu yurt
1: Tamam.
0: dışındaki forumdan, yabancı konuklardan da alabiliriz Sakat Muhabbeti konuklar. Bir tercüman da buluruz. Ben İngilizcem var ama yeterli olmayabilir. Bilen birini de buluruz. Konuk alalım. Apaçık Radyo çok önem veriyor iklim değişikliğine. Sakatlar iklim değişikliğinin de tek adresi olmasak bile en önemli medyaya olmak isteriz. Ben de olmak isterim. Çok sağ ol abi. Sakat Muhabbet'in bir de
1: Rica
0: son
1: ederim.
0: sloganı var. Öyle bitiriyorum ben programı her hafta. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Sakat Muhabbet. Where did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven just before you were born. she said, you're off to heaven.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Şölen Yıldız'a teşekkür ederiz. Evet.

0: they ever come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
3: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
4: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hatice Ayabakan ve Faruk Ayabakan'a teşekkür ederiz.
1: Dünyanın cazı.
2: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz. Dünyanın cazından hepinizi selamlıyorum. Ben Leyla Diana Gücük. Bu hafta size İstanbul Caz Festivali'nden bazı seçkiler hazırladım. Dört sanatçıya yer vermek istedim. İlk sanatçımız Aruj Aftab. Onun çıkış albümü olan Vulture Prince'ten Last Night parçasını dinledik. 3 Temmuz Cuma akşamı AKM'de izledik kendisini. Sesi gerçekten etkileyici, büyüleyiciydi ve Grammy ödüllü bir sanatçı biliyorsunuz. O kendisini aslında hiçbir türe oturtmuyor, sınırlar çizmiyor. Cazı ve bluzu ruhani bir şekilde işliyor ve kendisini global bir ruh olarak nitelendiriyor. Evet, Aftab müziğinde sürgüne, kaosa, yeniden keşif gibi temalara değiniyor. Pakistan'ın Lahore kentinde büyümüş. 18 yaşındayken de Leonard Cohen'in Hallelujah şarkısına bir cover yaparak isminden söz ettirmiş. Sonra Berklee Müzik Okulu'na giriyor ve New York'ta Brooklyn'de kendini buluyor. 2021 yılında Vulture Prince albümünü yaptıktan sonra Grammy kazanıyor Muhabbat şarkısıyla ve dünya çapında büyük bir başarı yakalamıştı o zaman da. Birazdan bu parçayı dinleyeceğiz. Onun ardından da 2024 çıkışlı son solo albümü Night Rain albümünden Ratki Rani'yi dinleyeceğiz. Gece kraliçesi, gecenin çiçeği gibi anlamlara geliyor bu parça. Evet, şimdi kendimizi bu iki güzel parçaya bırakalım.

Evet, güzel sesiyle Aroj Aftab'ı dinledik. Ve şimdi sırayı İtalyan piyanist Antonio Faraò'ya bırakacağım. Antonio Faraò son 30 yılın en iyi caz piyanistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hem sıra dışı çalma tekniği, sahnedeki yüksek enerjisi ve dinleyiciyi yakalayabilen melodik doğaçlamalarıyla kendine has bir tarzı var. Herbie Hancock'ın onun için söylediği şöyle bir şey var. Çalmasındaki sıcaklık, inanç ve güç beni büyüledi. Antonio sadece iyi bir piyanist değil, büyük bir piyanist demiş. Evet, sanatçının kariyeri caz tarihinin en büyük isimleriyle de yan yana yazılmış. Çünkü Wayne Shorter, Jack DeJohnette, Chris Potter, Joe Lovano, Marcus Miller ve Lee Konitz gibi daha birçok örnek verilebilir. Onlarla epeyce projeleri imza atmış. 2023 yılından beri de caz tarihinin en büyük piyanisti McCoy Tyner'ın anısını yaşatan McCoy Tyner Legends projesinde liderliğini yürütüyor. Bu albümü de siz dinlersiniz belki. Ben şimdi dün akşam Joe Lovano ve Antonio Faraò dinledik. Ira Coleman ve Jonathan Blake vardı. Aslında şimdi size dinleteceğim albüm 2013 yılına ait ve aynı kadro, sadece Jack DeJohnette artık yok. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl hayata veda etmişti. Bu kadroyla iki parça seçtim. Bunlardan ilki Another Way ve ardından albümle aynı ismi taşıyacak olan Evan isimli parçayı keyifle dinleyelim.

0: Evet, Dünyanın Cazı devam ediyor ve radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi de selamlıyoruz buradan. Bugün 33. İstanbul Caz Festivali'nden birkaç konser seçkisi aldım. Programın ikinci bölümüne de iki müzisyeni dinleyeceğiz. Üçüncü sanatçımız caz dünyasının kurallarını yıkan, sahnelerin yeni nesil ikonik vokali olarak geçen Veronica Swift'e ayırdım. Wall Street Journal'ın yazdığı üzerine mucizevi bir ses ve kalabalıkları eğlendirmek için doğuştan gelen bir yetenek olarak söz ediyor kendisinden. Evet, caz albümleri de var. Özellikle ilk çıkarttığı iki albüm caz ağırlıklı ama daha sonra da punk ve rock soundlarını da çalışmalarına ekliyor. O da kendini türler ötesi bir müzik yapan biri olarak konumlandırıyor ve 13 Temmuz'da Sultan Park'ta Swiss Hotel'de kendisini dinleyeceğiz. Şimdi buradan da onun iki farklı albümünden iki parça seçtim. İlki 2023 tarihli Veronica Swift ismini taşıyan albümünden I Am What I Am, ardından da This Bitter Earth albümünden bir seçki olan The Man I Love'ı dinleyelim, bakalım beğenecek misiniz?
1: Barup.

Evet, değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki programda yavaş yavaş sonlarına geliyoruz ve son bir sanatçımız kalmıştı. Herman Mahari'ye yer vereceğim. Trompetçi, besteci ve eğitimci. Bu festivalde 10 Temmuz'da Selen Beytekin featuring Herman Mahari ve Tony Tixier ile birlikte Hilton Gün Bahçesi'nde izlemeniz mümkün. Lirik bir tonu var ve ödüllü bir trompetçi. Sanatçının son albümünden iki parçayla kapatmak istiyorum ama önce teşekkürlerimi etmek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize, destekçilerimize ve teknik masaya sevgilerimizi iletiyorum. Sanatçının son albümü Unseen adını taşıyor. Bu çalışma için bu albümde acele içinde yaşarken gözden kaçırdığımız ve ilk başta kendini ele vermeyen gizli güzelliklerin hassas bir keşfi niteliğinde olduğunu dile getiriyor sanatçı. Ve bu albümle birazcık olsun yavaşlamaya, dünyaya farklı bir kulakla yaklaşmaya davet ediyor hepimizi. Tabii elektronik dokunuşlar var. Yaylı kuartetin de kattığı bir derinlik var albümde. Buradan size seçtiğim parçalar Don't Judge by the Feathers ve Atlantic Currents parçalarıyla veda ediyorum size. Ve önümüzdeki hafta yeniden buluşuncaya dek güzel günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hatice Ayabakan ve Faruk Ayabakan'a teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. Sizlerle bugün en zengin %10'un küresel çevre hasarını ölçen çalışmayı, Avustralya arı türlerinin iklim değişikliğine karşı kırılganlığına ilişkin araştırmayı, Kuzey ılıman iklim göllerinin kararmasını ve balık topluluklarının üzerindeki etkisini, iklim eylemi algısı üzerine yeni bir çalışmayı ve Çanakkale Ayvacık'ta çıkan orman yangınının İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi'nin doğa temelli yağmur suyu yönetimi için Kopenhag ziyaretini ve TÜBİTAK koordinasyonunda başlatılan 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ni ele alacağız. İlk durağımız Oxford ve Leiden'den. Communications Sustainability'de yayınlanan çalışma, dünyanın en yüksek tüketim yapan %10'unun yılda 1,5 trilyonla 5,7 trilyon dolar arasında çevre hasarına yol açtığını ortaya koydu. Araştırma bu hasarı 4 gezegen sınırını da ölçtü ve iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, besin kirliliği, tatlı su kullanımı, biyolojik çeşitlilik kaybı toplam hasarın %47 ile 56'sını iklim de- Araştırma bu hasarı 4 gezegen sınırını da ölçtü ve iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, besin kirliliği, tatlı su kullanımı, biyolojik çeşitlilik kaybı toplam hasarın %47 ile 56'sını, iklim değişikliğinde ise %36

eşitsizliğini merkeze almak zorunda olduğunu vurguluyor. İkinci haberimiz Nature Communications'dan. 7 Avustralya Üniversitesi'nden ortak bir ekibin 95 yerli arı türü üzerine yürüttüğü çalışma, arıların yuvalama biçimlerinin iklim değişikliğine karşı kırılganlıklarını doğrudan belirlediğini gösterdi. Toprak altında yuva yapan türler aşırı sıcaklıklardan saklanabildikleri için görece korunuyor. Buna karşın ince bitki gövdelerinde yuva kuran arı türleri dış sıcaklığa kısa mesafede maruz kaldıkları için kısa vadede de en yüksek riski bunlar taşıyor. Araştırma bir paradoksa da işaret ediyor. En sıcak yuvalarda yaşayan türler ısıya en dayanıklı olanlar ama iklim değişikliğine karşı da en kırılganlar. Yazarlar tozlaşma hizmetinin sürdürülebilirliği için yuvalama davranışının koruma planlamasında dikkate alınması gerektiğini belirtmişler. Üçüncü haberimiz Biological Reviews dergisinden Roth, Fugera, Rodriguez ve meslektaşlarının Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'da 861 gölü inceleyen çalışması. İklim değişikliği ve azalan asit yağışlarıyla birlikte göllerin giderek karardığını, bu değişimin balık topluluklarını yeniden şekillendirdiğini ortaya koydu. Karbon bileşikleri topraklardan tatlı su sistemlerine akıyor, sudaki görüş mesafesi azalıyor, kararmadan olumsuz etkilenen türler arasında göl alabalığı, sarı levrek ve büyük ağızlı levrek var. Bulanık suda daha iyi görebilen kuzey turnasıyla sudak balığı ise nüfuslarını arttırıyor. Yazarlar göl yönetim politikalarının bu türden yavaş ilerleyen değişimleri merkeze alması gerektiğini vurgulamış. Dördüncü haberimiz Nature Climate Change dergisinden Erfurt Üniversitesi'ndeki Kevin Teed önderliğinde yürütülen çalışma, iklim eylemi konusunda insanların birbirlerinden desteğini nasıl algıladıklarına dair kabullere yeni bir katman ekledi. 5081 kişiyle yürütülen önceden kayıtlı deneyler, sık görülen destekleyici tutumların olduğundan az, seyrek gerçekleşen bağış ve siyasi katılım gibi davranışların ise olduğundan fazla tahmin edildiğini gösterdi. Bu ikili yanılgının kaynağı büyük ölçüde oran tahminine ilişkin bilişsel süreçler. Bulgular iklim politikasında toplumsal destek algısının dikkatli değerlendirilmesini ve doğru bilginin kamu tartışmalarında dolaşımını önceliklendiriyor. Gelelim Türkiye'ye. Çanakkale Ayvacık'a bağlı Büyük Hus'un köyü yakınlarında ormanlık alanda dün saat 14'te başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın gece boyunca koordineli müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları hala sürüyor. 26 Haziran'dan bu yana Türkiye genelinde çıkan yüzlerce yangının sonuçlarından biri bu. Uzmanlar iklim kaynaklı yangın döngüsünün uzadığını, kırsal yerleşimlerde erken uyarı ağlarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor. Sırada İzmir'den bir iklim uyum haberi var. İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi ortaklığında yürütülen Avrupa Birliği ile Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde finanse edilen yağmur suyu sürdürülebilirliği için doğa temelli katılım projesi kapsamında bir teknik heyet Kopenhag'ı ziyaret etti. Projenin sözleşme makamı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nihai faydalanıcısı İklim Değişikliği Başkanlığı, ziyarete ise Enkhaf İklim Parkı, Carlsberg Bien, Tasinge Meydanı ve Skandiagade bölgeleri incelendi. Amaç İzmir'deki pilot alanlarda sünger kent yaklaşımı, doğa temelli çözümler ve aşırı yağış yönetimi için deneyim kazanmak ve sonra da uygulamak. Geldik programımızın son haberine. TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Doktor Burcu Özsoy koordinatörlüğünde 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Oşinografi, biyoloji, kimya, meteoroloji, atmosfer bilimleri, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında 12 bilimsel proje hayata geçirecek sefere. Arjantin, Bulgaristan, Uruguay Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nden de bilim insanları katılıyor. Ayrıca TÜBİTAK İklim Değişikliği Yarışması'nda derece elde eden 3 lise öğrencisi de yine Arktik koşullarda çalışacaklar. Ne yazık ki toplam ekibin %80'i erkek. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Desteği için apaçık radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aydın'a ben teknik masada Efe Yakabi ile birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. King Crimson yaptı açılışımızı. Bu hafta efsanevi İngiliz progresif rock ekibinin 80'li yıllarından parçalar dinletiyoruz sizlere. Önümüzdeki cumartesi günü Harbi Açık Hava sahnesinde gerçekleşecek Beat konseri öncesi bu külliyat yeniden kulaklarımızda. Evet, 82 tarihli Beat albümünün üyeleri Adrian Belew ve Tony Levin'in içerisinde bulunduğu, yanlarına da Steve Vai ve Danny Carey gibi efsanevi isimleri kattığı bir kadro İstanbul'a gelip 80'ler dönemi Crimson parçaları seslendirecek önümüzdeki cumartesi. Biz de ekibin 3 albümünden parçalar dinliyoruz. Beat başta olmak üzere tabii ki. Bugün biraz daha ilerledik. 84'ten Discipline isimli parçaydı sizlere sunduğumuz. Evet, haftanın tam ortasında duran dergide bir iki parça daha sizlere sunmayı istiyorum. King Crimson'dan ben kültür ve sanat çevresinden notlarımı aktarırken saat 7'ye kadar geçecek sürede kültür ve sanat çevresinde ağırlıklı olarak müzik sahnesinde olup bitenlere bakacağımız Kent takibine göz atacağız hep birlikte. Bu sırada köşelerimizin yayınından başlayacak saat 18.45 suları. Tarlanın, pazarın, sofanın geleceği sizlerle buluşacak. Ardından dönemler arası kanonlar ve karşı sesler ve Hüsnü Kuruntu kuşaklarıyla devam edecek yayınımız. Biraz detaylara bakalım. Tarlanın, pazarın, sofanın geleceğinde bu hafta endüstriyel tarımla agroekolojik uygulamaları verimlilik açısından karşılaştıran araştırmalarla dünyada ve Türkiye'de gıda sisteminin dönüşümünü mümkün kılan uygulamaları ele alacak ekibimiz. Dünyanın en büyük köylü hareketi Via Campesina, Hindistan'da devrim kabul edebilecek sıfır bütçeli doğal tarım ve Türkiye'den Tahtacı Öğrencik Doğal Yaşam Kolektifi örnekleriyle umut ve ilham veren bir program hazırladık diyor Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gülmen ve Oya Ayman'dan oluşan ekip Açık Dergi'ye dahil oldu bu yayın döneminde. COP31'e giden süreçte agroekoloji bağlamında bir özel yayını başlattık. Bu akşam da 4. bölümü hep birlikte Kent Takvimi'nin hemen ardından duyacağız. 7 itibariyle yayına girecek köşelerimiz ise müzik ağırlıklı. Evet, kanonlar ve karşı seslerde bu hafta Hatim Etmiral, Nurdan Yıldırım'ı konuk ediyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrasında sanatın merkezinin Paris'ten Amerika'ya kayma sürecini dönemin sosyopolitik ve ekonomik dinamikleriyle birlikte ele aldıkları bir program kaydetmişler. Amerikan soyut dışa vurumculuğun yükselişini ve bu akımın arkasındaki CIA ile MoMA gibi kurumların oynadığı ideolojik rolleri kültürel hegemonya savaşı bağlamında tartışıyorlar. Dönemler arası kanonlar ve karşı seslerde kanonik bir bölüm olacak bu. Saat 7 ile 7.30 arası. 7.30'dan sonra ise Esra Öner bekliyor bizleri. Tam olarak müziğe bırakacağız kendimizi. Evet, bu işin içinde bir iş var başlıklı playlistiyle Esra Öner saat 7.30'da yayında. Acının tam ortasındayken hikayeye uzaktan bakabilme olgunluğunu ve başımıza gelenlerin ardındaki örüntüleri irdelediğimiz yeni bölüm Bu işin içinde bir iş var. Saat 7.30'da Açık Dergi'nin bu akşam kapanışına yapacak müzik kuşağımız olacak. Kaçırmamanızı tavsiye edelim. Evet, böyle 8 Temmuz tarihli yayınımız kabaca bu şekilde cereyan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden Kent'ten notlarımıza geçiyoruz.

0: Açık Dergi.
1: Ajandamıza göz atalım şimdi. Konserler ağırlıklı bir bülten önümüzde duruyor. Bu akşam Buğusuzluk Özlem'in konseri var. Önce bir oraya uğrayacağız. İBB Kültür tarafından organize ediliyor bu etkinlik. Dün de Kurtalan Express yine aynı organizasyonla yer almıştı. Ücretsiz olarak Harbiye Cemil Topuz'du Açık Hava Tiyatrosu'nda. Dün akşam gerçekleşen müthiş Kurtalan Express buluşmasından sonra bugün de efsanevi bir başka topluluk Buğusuzluk Özlem'i sahne alıyor. Saat 9'dan başlayacak etkinlikte pek çok müzisyen eşlik edecek Buğusuzluk Özlemi'ne. Melek Mosso, Dilan Balkay ve Ladies and Gentlemen korosunu almak lazım ama en başta tabii İBB İstanbul Gençlik Orkestrası diyelim. İBB'nin genç müzisyenlerinden oluşan topluluk Buğusuzluk Özlemi'ne eşlik edecek ve bir senfonik yorum ortaya çıkacak aslında. Zaten konserin başlığı da Buğusuzluk Özlemi senfoni olmuş. Ücretsiz gerçekleşiyor buluşma, bir senfoni ve rock buluşması. Orhan Şallı'yla yönetimindeki orkestraya az evvel saydım. Çok kıymetli müzisyenler de sahnede eşlik edecek. Evet, 40 yıl aşkın müzik kariyeri Türkçe rock müziğe damgasını vurmuş Buğusuzluk Özlemi. Ekipten Nejat Yavaşoğulları ile geçtiğimiz aylarda YouTube kanalımızdaki Açık Dergi Portreler Kuşağı için yaptığımız söyleşiyi de izlemediyseniz Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına hemen göz atmanızı tavsiye edelim. Ve dönelim bu akşamın programına. Enka Açık Hava sahnesinde Cem Adrian Seçkiler konseri saat 9 sularında başlayacak. Erdal Erzincan ve Jehan Barbur'un da konuk olacağı bir özel buluşma bu Cem Adrian'la. Müzisyenin türkülere yorumlar getireceği bir seçki olacağını da zaten konuklarından da az çok çıkarabiliyoruz. Türkiye'nin en özel vokallerinden birisi Cem Adrian. Enka'nın geçen hafta Mor ve Ötesi'yle başlayan yaz konserlerinde bu akşam 10 saat 9 sularında sahne alıyor. Aynı saatlerde Kadıköy'de ise gece gezmesi etkinliği başlamakta. Evet, 33. İstanbul Jazz Festivali ikinci haftasında dün müthiş bir buluşma vardı. Usta Joe Lovano ile müthiş bir kadro İtalyan Büyükelçiliği'nin bahçesinde cazseverlerle buluşup unutulmaz bir akşama imza attılar. Bugün Beyoğlu'ndan Kadıköy'e geçiyor festival. Moda sahnesi ve komünitede toplam 6 konser gerçekleşiyor. Jazz Festivali'nin bu yıl 11. kez düzenlediği bir etkinlik. Gece gezmesin formatı yıllardır da çok sevilmekte. İki mekanla sınırlı tutuldu bu seneki formatta. Moda sahnesi ve komünite bu alanlarda. Moda sahnesinde elektronik caz sahnesinden bir Hollandalı müzisyen Isha sahneyi açıyor. Ardından Avrupa'nın önde gelen çağdaş enstrümantal groove topluluklarından İsviçreli Lekrin sahnede olacağını görüyorum. Sonra da Türko Dirama sahne alacak. Türko Dirama bir müddettir İstanbul sahnesinde de kuvvetini hissettirmiş bir Akdeniz projesi. Gecenin kapanışını onlar yapacaklar. Moda sahnesinde sabaha beklemeden güneşi doğuracaklar demiş İKSV ekibim. Komünitede ise Elektro Jazz Füzyon Beşlisi Lodos Project ile başlayacak akşam. Tripilli ile devam edecek. Şehrin kaosundan ilham alan bir deneysel ekip. Onlar da Tripilli'nin ardından da Jazz Boys sahne alıyor burada. Budapeşte'nin yükselen jazz, hip-hop ve doğaçlama sahnesinin enerjik temsilcilerinden Jazz Boys'tan parçaları da geçtiğimiz günlerde hep birlikte Açık Dergi'de dinlemiştik. Onlar da komünitede kapanışı yapmak üzere saat 10.30'da sahne alacaklar. Evet, böyle program iki sahnede, moda sahnesinde toplam 6 konser, moda sahnesi ve komünitede toplam 6 konserle gerçekleşecek 11. Gece Gezmesi 33. Jazz Festivali kapsamında 8 Temmuz akşamı. 9 Temmuz'a programlanan Ayhan Sicimoğlu Harikalar Bandosu konseri de ertelendi bu arada. 20 Haziran'da gerçekleşecek. Yarın büyük bir fırtına bekleniyor İstanbul'da. Yoğun yağış yönünde de AKOM'dan da uyarılar geldi. Evet, Jazz Festivali ekibi zaten dünden ertelemeyi duyurmuştu. Bu seneki festivalin açılış etkinliğinin de yer aldığı Hilton İstanbul Bosforus'taki gün bahçesi alanında Ayhan Sicimoğlu yarın çıkacaktı ama bu mümkün değil söylediğimiz gibi. Ayhan Sicimoğlu severler bu konser için 20 Temmuz tarihini beklemekteler. Bu arada Teras'ta caz etkinlikleri de başlıyor. Temmuz ayı için söylüyorum bunu. 3 aydır düzenleniyor zira. Evet, İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'nde 8, 22 ve 29 Temmuz tarihlerinde konserler duyuruldu. Kültür AŞ tarafından. 1 Temmuz'da da bir konser olmuş. Onun duyurusu maalesef ulaşmamıştı bize. Dolayısıyla kaçırdık. Lara Çetin ve Barış Öztürk'ün bir duo performansı yer almış geçtiğimiz hafta çarşamba günü. Evet, bu akşamsa Fatih Oral Kuartet Kadıköy'deki İstanbul Kitapçısı'nda sahne alıyor. Neyzen bir müzisyen, Fatih Oral onun bestelerinden oluşan bir repertuar seslendirecek kuartet formunda. Modal, makam, folk ve pentatonik gamlardan beslenen, doğaçlamalarıyla Türk cazının özgün örnekleri arasında yer aldığı söylenen Neyzen Fatih Oral'ın konseri de bu akşam saat 7.30'da gerçekleşiyor. Bizleri yollardan bir yerden dinliyorsanız Kadıköy'e, İstanbul Kitapçısı'na rotanızı çevirebilirsiniz. Evet, çok sevildi bu seneki etkinlik. Kültür AŞ tarafından organize ediliyor ve ücretsiz gerçekleşiyor. Söyleyeyim bir kere daha. Şimdi buradan 4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali'ne geçmek istiyorum. 9-12 Temmuz tarihlerinde düzenleniyor bu hafta. İBB Kültür'e bağlı İBB Orkestra gerçekleştiriyor etkinliği. Konserler var tabii ama bunun yanı sıra atölyeler ve eğitim programlarında koro müziğinin zenginliğini ve çok sesliliğini şehrin dört bir yanına taşıyacağını görüyoruz. Genel sanat direktörü Kübra Şen Yaylar, onun da ismini analım. Evet, festival onun direktörlüğünde Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesini kendine merkez alıyor. Ama Kadıköy Müze Gazhane, Art İstanbul Feshane ve Anadolu Hisarı'nda da etkinlikler programlanmış vaziyette. Festivalin uluslararası konukları da var. Azerbaycan, Kolombiya, Birleşik Krallık ve Sırbistan'dan korolar Türkiye'de korolara eşlik ediyor. Türkiye'den de bu arada İstanbul, Manisa, İzmit ve Rize'den katılan grupların olduğunu görüyoruz. Farklı kültürleri ortak bir müzik dili etrafında bir araya getirmek amacıyla düzenleniyormuş zaten. Uluslararası İstanbul Koro Festivali 4. edisyonuyla yarın kapılarını açacak. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesi ağırlıklı programda, söylediğim gibi konserlerin yanı sıra eğitimler ve atölyelerde bulunmakta. Ünlü bir koro şefi Gary Graydon yönetiminde 4 gün sürecek festival korosu çalışmalarını analım. Farklı korolardan ve bireysel başvurularla bir araya gelen katılımcılar yoğun bir prova sürecinin ardından kapanış konserini hazırlayacaklar festival süresince. Ayrıca Tori Langdon ve Jonas Rasmussen gibi önemli isimlerin koro şefleri, koristler, müzik eğitmenleri ve koro müziğine ilgi duyan herkesin katılımına açık ücretsiz atölye çalışmaları gerçekleştireceklerini de görüyoruz. Evet, böyle kapsamlı bir etkinlik İstanbul Koro Festivali açılışı yarın gerçekleşmekte. Şimdi bir tiyatro sahnesine uğrayalım, ardından kent takviminde sonlandıracağız. Bu kadar hakikaten notlarımız. Şiddeti evcilleştirmek sezonu kapıyor. Hatta son 4 oyun diye duyuruldu. Tam anlamadım, oyun sahneden mi kalkıyor yoksa sezonu mu kapatıyor? Ama bir müddet boyunca görmek mümkün olmayacak Moda sahnesinin çok sevilen Taming the Shrew yorumu. Şiddeti evcilleştirmeyi perşembe günden itibaren haftanın sonuna kadar Moda sahnesinde bulabilirsiniz. Perşembe, cuma, cumartesi günleri Suare'de, pazar günü ise matine seansında izlenebiliyor Taming the Shrew. Türkçe'ye Hırçın Kız olarak yıllarca çevrilmiş ve bu şekilde de sahnelenmiş ünlü Shakespeare gösterisi. Emine Ayhan'ın yenilikçi çevirisi ve Kemal Aydoğan'ın rejisiyle Moda sahnesi oyuncuları tarafından sahneye taşınıyor. Henüz görmediyseniz, birkaç sezondur sahnede olmasına rağmen Şiddeti Evcilleştirmeyi ve İstanbul'daysanız bu 4 günü değerlendirmenizi tavsiye edelim. Ve geçelim 30. İstanbul Tiyatro Festivali'ne. Yavaş yavaş program açıklanıyor, biz de takip etmeye çalışıyoruz. Yeni isimler duyuruldu İKSV'nin tiyatro festivali için. Evet, bu işte bir kadın var başlığı altında. Bizi de çok heyecanlandıran gösteriler var. Yeni duyurulmuş olan Bir Bebek Evi ve Sanatçısı Belirsiz, İvi Buradaydım oyunlarının yer alacağını görüyoruz 30. edisyonunda tiyatro festivalinin. Sanatçısı belirsiz İvi Buradaydım. Çiğdem Erol'un yazdığı bir gösterim. Zeynep Özdüten ve Elif Sözer'in proje tasarımı ve yönetmenliğiyle İstanbul doğumlu Rum ressam İvi Stangali'nin kayıp izlerini sahnede sürüyor. Tilbe Saran, Fulya Peker ve Çağdaş Ekin Şişman sahnede İvi Stangali'nin farklı zamanlarını, kırılmış benliklerine ve hafızasında saklı kalan anılara hayat verecekler. Bir versiyonu, okuma tiyatrosu versiyonunu Tarabya Kültür Akademisi'nde geçtiğimiz yıl biz izlemiştik. Çok heyecan verici hakikaten. Hatta Tilbe Saran'la da Dinleyici Destek Projesi özel yayında da İvi Stangali'yi anmıştık. İşte bu oyun alınmış repertuarına tiyatro festivalinin 17 Kasım'da Bakırköy'de, 3-4 Kasım'da ise Arter Karbon'da izleyiciyle buluşuyor İvi. Evet, bu da çok heyecan verici. Bunun yanı sıra evet bir Bebek Evim, bir İbsen klasiği de duyuruldu. Norveçli yönetmen, oyuncu ve kukla sanatçısı Ingvild Aspelin'in yorumuyla, yani hiper gerçekçi insan kuklalarıyla sahnelenecek oyun. Bir Bebek Evim. Evet, Paolo Riza ile birlikte Aspelin sahneye koyuyor oyunu. Olağan dışı bir sahne tasarımı ve dramatürjiye sahip olduğu notunda görüyoruz. 14-15 Kasım diye duyuruldu. Habiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir Bebek Evi. 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nin yenilenen ve genişleyen programından son notları şimdiden sizlere aktaralım dedik. Hazır kentte etkinlikler azken kent takvimine ayırdığımız kuşaklarda da bolca zamanımız oluyor. Dolayısıyla önden duyurular da yapıyoruz bugünlerde. Şimdi kısa bir araya gidelim. Zira böyle bundan ibaret notlarımız. Bu kısa aranın ardından bir King Crimson parçasıyla devam edecek Açık Dergi. Ve ardından köşelerimize mikrofonumuzu bırakacağız. Evet, bu akşam az evvel de duyurmuş olduğumuz gibi Tarlanın Pazarın Sofranın Geleceği kuşağı ilk bir saatte sizleri bekliyor birazdan. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
0: Açık Dergi. Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Askeri uğurluyorlar.
3: Abi gözümü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
4: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
5: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklamlar bitti.
6: Kainatın tüm seslerine. Apaçık Radyo.

Nerotika'ydı sizle dinlettiğimiz kayıt Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında King Crimson'ın Trio for Perfect Pair isimli 1984 tarihli albümden bir parçaya kulak verdik. Adrian Belew ve Tony Levin'in başını çektiği Beat ekibi önümüzdeki cumartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde 80'ler King Crimson külliyatını yorumlayacak. Buna hazırlıklar yapıyoruz playlistimizde hep birlikte. 80'lerden King Crimson parçaları sıkça yer buluyor kendine bu hafta. Şimdi 1981 yılına geçiyoruz. King Crimson'ın Discipline albümündeyiz. Adrian Belew, Robert Fripp, Tony Levin ve Bill Bruford'dan oluşan ekip Telehun Ginjet isimli kayıtlarıyla şimdi radyonuzda.

0: tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
2: Merhaba, bir tarlanın, pazarın, sofranın geleceği programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman.
3: Merhaba, ben Emel Kızılcık.
2: Programımızı takip edenler biliyor, programda gıda sistemlerinde yaşanan sorunlardan ve agroekoloji hareketinin bu sorunlara önerdiği çözüm yollarından söz ediyoruz. Bugün de gıda sisteminin sağlıklı bir şekilde dönüşümünü mümkün kılan iyi örneklerden söz etmek istiyoruz.
3: Oya, istersen önce agroekolojik uygulamalarla endüstriyel tarımı verimli konusunda karşılaştıran birkaç araştırmadan söz edelim. Sonra dünyadaki ve Türkiye'deki
2: Tabii.
3: örneklere geçelim. Bu konuda uzun yıllardır çalışan Rödel Enstitüsü bir araştırma yapmış. Yaygın söylem var ya, şöyle ekolojik üretimde verimlilik azdır diye bir iddia. Enstitü buna karşı bir araştırma yapmış. 40 yıl sürmüş bu araştırma. Bunun verilerinden birine göre kurak geçen yıllarda organik mısır verimi konvansiyonel mısırdan %31 daha fazla imiş. Çünkü doğa dostu üretim yöntemlerinden biri olan organik tarım, toprağın organik madde miktarıyla birlikte su tutma kapasitesini arttırmış. Biliyorsun mısır da çok su isteyen bir ürün ve sonuçlara olumlu bir
2: Evet.
3: şekilde yansımış bu durum.
2: Evet, bu geniş çaplı araştırmalardan biri de yine benzer verimlilik artışından söz eden gelişmekte olan ülkelerde yapılmış. 12,6 milyon çiftlikte yapılmış bir araştırma bu. Ve bu çiftliklerde sürdürülebilir yöntemlerin verimliliği ortalama %79 artırdığı gözlenmiş. Bu 12,6 milyon çiftlik bana biraz fazla geldi. Aslında Emel'le de konuştuk. Bir tekrar araştırma sonuçlarına dönüp baktım programdan önce. Size de fazla gelmiş olabilir ama abartı mı acaba, bir hata mı var diye tekrar kontrol ettik. Ama doğru, 57 yoksul ülkede yapılmış bu araştırma. 37 milyon hektarı kaplayan bir alan ve 12,6 milyon, çünkü bunlar çoğunluğu 2-3 dönümlük çok küçük ölçekli çiftlikler. Bunun için de sayı da fazla. Bu anlamda aslında hep verimlilikle ilgili örnekler verdik Emel'le, ama agroekoloji hareketi aslında verimli odaklı bir hareket değil.
3: Evet, agroekolojiye verimli değil eleştirileri geldiği için biz bu karşılaştırmaları yapmak zorunda kalıyoruz, ama verimlilik ne diye bir düşünmek lazım.
2: Evet, gerçekten önceliği değil agroekolojik üretimin verimlilik. Verimlilik konusunda başarılı olabildiğini söylemek istiyoruz. Çünkü bu karşılaştırma endüstriyel gıda sistemleri tarafından hep yapılıyor ve bunu dillendirmek istedik açıkçası. Yoksa agroekoloji verimliliği değil, bereketi, çeşitliliği, mümkün mertebe kendine yeterliliği, sürdürülebilir olmayı, aynı zamanda da herkesin adil bir şekilde sağlıklı gıdaya erişimini esas alıyor. Yani endüstriyel tarım verimlilik adına toprağı zehirliyor, çiftçiyi tohumla, pestisitlerle dışa bağımlı kılıyor. Agroekoloji ise kendi gübresini yapan, kendi tohumunu kullanan, kendi preparatlarını ve doğa dostu hastalık ve zararlara karşı kendi ilaçlarını hazırlayan, doğrudan tüketiciye ulaşan bir çiftçilik modelini benimsiyor bu anlamda.
3: Evet, tam dediğin gibi agroekoloji dünya genelinde bu kadar hızlı yayılmasının nedenlerinden biri bu. Hem ekolojik olarak sürdürülebilir hem de bereketli üretim yöntemleri önermesi. Ama bir neden daha var ki o da çok önemli. Çiftçinin gıda egemenliğini şirketlerin elinden alıp tekrar çiftçiye veriyor agroekoloji. Dünyanın en büyük hareketi de böyle doğmuş zaten. Bu 90'ların ikinci yarısından itibaren İşte başlayan neoliberal tarım politikaları, ülkelerin kendi tarım politikalarını belirleme, neyi, ne kadar, ne zaman, nasıl üretecek, kararını vermelerini ellerinden alınca bu kararı, bu hakkı, buna karşı bir takım tepkiler oluşuyor. La Via Campesina diye de bir hareket başlıyor. Bu en örgütülü ve etkisini tüm dünyada hissettiren bir hareket. Türkçe'ye köylünün ya da çiftçinin yolu olarak çevirebiliriz La Via Campesina hareketini. 81 ülkeden 182 örgüt yer alıyor bu harekette ve toplamda 200 milyon üzerinde üyesi var. Bayağı büyük bir hareket.
2: Evet, gerçekten öyle. Dünyada çiftçi sayısı resmi kaynaklara göre 1 milyar civarında. Tabii ki çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz ama resmi kaynaklar böyle söylüyor. Yani 5'te 1'i oldukça yüksek bir sayı, 200 milyon ki bu kalabalık grubun içerisinde küçük ve orta ölçekli çiftçiler, tarım işçileri, göçerler, küçük ölçekli balıkçılar, yerli topluluklar, yani dünya nüfusunun aslında %90'ını besleyen küçük çiftçiler ve gerçek üreticiler var aslında.
3: Evet, tam olarak öyle. Bu La Via Campesina hareketi sayesinde atılan en büyük adım, az önce giriş yaptım bu konuya, endüstriyel tarım uygulamalarıyla birlikte üretim hakkı elinden alınan üretici ve toplulukların gıda egemenliğini savunmak olmuş. Yani bugün gıda egemenliği diye bir şeyden söz edebiliyorsak bu La Via Campesina sayesinde. Yani insanlar sağlıklı ve kültürel olarak kendilerine uygun gıdaları, topraklarını öldürmeden, doğal
2: Evet.
3: varlıklarını sömürmeden üretme, bu gıdalara erişme. Yani kendi tarım ve gıda sistemlerini belirleme hakkına sahip oluyorlar gıda egemenliğiyle. Bunun gibi hareketler agroekolojiyi sadece sürdürülebilir bir tarım yöntemi değil, aynı zamanda tarım politikalarını ve gıda sistemlerini dönüştürmek için bir araç olarak görüyorlar. Biz de çözüm agroekoloji derken tam olarak bundan söz ediyoruz. Çünkü biliyorsun endüstriyel tarımda üretici şirketlere göbeğinden bağlı. Yani tohumu, gübreyi, üstelik GDO'lu tohumlar bunlar. Gübreyi, tarım zehirlerini, fosil yakıtları sürekli almak zorundalar ve fiyatlar her gün, gün be gün artıyor. Buna karşın dünyada
2: Evet.
3: çiftçiler kendi girdilerini üreterek, yani dışarıdan hiçbir girdiye ihtiyaç duymadan üretim maliyetlerini düşürdükleri, hatta sıfırladıkları modeller geliştiriyorlar. İlk aklıma gelen, eminim senin de çok iyi bildiğin, sıfır bütçeli doğal tarım, Hindistan'da gelişen bir
2: Evet,
3: hareket.
2: Hindistan'da giderek büyüyen bir tarım yöntemi bu.
3: Evet. Hindistan'da 1990'ların ikinci yarısından itibaren 2023'e kadar sürmüş ciddi bir çiftçi intiharı söz konusu. On binlerce çiftçi intihar ediyorlar ve çok acı bir biçimde. Oraya hiç girmeyelim. Çünkü
2: Evet.
3: iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı yağışlar nedeniyle ürünlerini kaybediyorlar. Yüksek faizli krediler alıyorlar, ödeyemiyorlar. İşte dediğimiz gibi şeyleri, tohumu GDO'lu ve pahalı tohumları çok uluslu şirketlerden almak zorundalar. Bu arada hükümetin taban fiyat politikası üretseler, satsalar bile geçinmelerine yetmiyor, izin vermiyor ve çareyi canlarına kıymakta buluyorlar. İşte endüstriyel tarımın yarattığı borç krizine karşı agroekoloji bir direniş ve çözüm olarak ortaya çıkmış ve onlar da sıfır bütçeli doğal tarımı geliştirmişler. Ya adı üstünde, dış girdilerden tamamen bağımsız. İşte kendi ürettikleri gübreleri ya da etraflarında bulduklarını, ne bileyim, hayvan dışkısı, idrarı, biyolojik gübre, fermente sıvı, baklagil ya da işte zararlı mücadelesi için doğal böcek kovucuları kullanıyorlar ve ekosistem dostu üretim yapıyorlar, sıfır girdisiz. Bu
2: Evet,
3: devam ediyor ve
2: gerçekten.
3: yayılıyor Hindistan'da. Çok şükür.
2: Evet, çok şükür. Bu şeyden sonra yani çok acı verici zamanlardan ve dönemlerden sonra kendilerine bütün dünyaya örnek olabilecek bir sistem kurmuşlar ve bu sistemler aslında bütün dünyada çok yaygın. Yavaş yavaş bahsedeceğiz programlarımızda ama umarız COP31'de de bu iyi örnekler konuşulur ve katılımcılar, politika yapıcılar ve karar vericilere ilham olur bu iyi örnekler. Ayrıca COP31'de Türkiye'de düzenlenecek COP31'de bunu tekrar alıyorum. Ayrıca COP31'de 5-6 tane başlıktan söz ediliyor ve bu başlıklar, yani ağırlıklı olarak konuşulacak konular bunlar. Gıda ve tarım bölümü eksik aslında, yer almıyor ve geri planda kalıyor. Bu anlamda iklim değişikliğinin en öncelikli nedenlerinden biri olan gıda sistemlerindeki dönüşüm mutlaka ve mutlaka konuşulmalı COP31'de. Ben Türkiye'deki örnekten bahsetmek istiyorum. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gıda sistemlerinde sürdürülebilir üretim ve adil paylaşım esas alan örnekler giderek artıyor. Bunlardan biri Ankara'nın Güdül ilçesindeki Tadya kolektifi. Açılımı Tahtacı Örencik Doğal Yaşam Kooperatifi ve bu kolektif agroekolojik ve topluluk destekli üretim ve dağıtımın çok güçlü örneklerinden biri. 2012'de başlıyorlar agroekolojik üretime ve dağıtım faaliyetlerine Ankara'da. Sağlıklı gıdaya erişmek isteyen türeticilerin, ki biz gıda sağlıklı gıdanın peşine düşen, gıdasının hikayesinin peşine düşen çiftçiyle ortaklıklar yapan bu yönde tüketicilere türetici diyoruz. Bize geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Slow Food'un kurucusu Carlo Petrini'nin armağanı türetici kelimesi. Ki işte Ankara'daki kolektifte bu türeticilerin sağlıklı gıda ihtiyacına cevap veriyor. Aynı zamanda Güdül'de sağlıklı gıda üreten 50 kadar çiftliği idare eden 16 üretici ailenin geçimine de katkıda bulunuyorlar. Tabii toprağın, suyun temiz kalmasına, biyolojik çeşitliliğin devamlılığına da katkıda bulunuyorlar. Üreticilerin yaklaşık %80'i de kadın, iyi haber. Bu da evet, sevindirici gerçekten. Ve bu Tadya üreticileri yıl boyunca taze sebze ve meyvelerden süt ürünlerine ve işlenmiş ürünlere kadar çok çeşitli gıdalar üretiyorlar. Ürünlerini öncelikli olarak haftalık ev teslimatı yoluyla satıyorlar. Ama imkan buldukça işte köye düzenlenen bir takım çiftlik ziyaretlerinde, düzenledikleri atölyelerde, işte köy pazarını içeren de bir takım rehberli turlarda gıdanın hikayesini anlatıyorlar gelenlere, ziyaretçilerine. Ayrıca her yıl yaklaşık 300 ziyaretçi ağırlayan kahvaltı şenlikleri
3: Evet, benim en sevdiğim kısmı da bu.
2: düzenliyorlar. Evet, gerçekten kahvaltının mutlulukla ilgisi var gerçekten. Kolektif polikültürü ve yerel tohumları temel alıyor. Mesela güdül pembesi ekerek çoğalttıkları yerel tohumlardan bir tanesi. Bu anlamda ondan fazla akademik araştırmaya da ev sahipliği yapmış. Yaşayan bir laboratuvar haline de gelmiş durumda. Bu kolektifin yanı sıra aslında Türkiye'de sağlıklı gıdanın peşine düşmüş ve o gıdaları yetiştiren çiftçileri destekleyen türeticilerin oluşturduğu çok sayıda gıda topluluğu var. Onların da hikayelerini yavaş yavaş anlatacağız size. Sayıları giderek de artıyor. Agroekoloji hareketinin takipçisi olan, uygulayan, agroekolojinin ilkelerini benimseyen dünyada ve Türkiye'de çok sayıda üretici, topluluk, kurum ve inisiyatif var. Bunlar hepimize ilham veriyor ve bu iyi örnekleri sizlerle programda paylaşmaya devam edeceğiz. Örneğin şimdiden duyurmuş olurum, gelecek hafta agroekolojik üretim yapan bir üreticiyle bu üretimin sürdürülebilirliğini ve dayanışma ekonomisini nasıl mümkün kıldığını konuşacağız. Şimdiden duyurmuş olalım.
3: Evet, arkadaşımız Mehmet Gürmen yapacak bu programı. Oya, iklim krizi, gıda krizi, ekonomik kriz böyle birbirini besleyerek büyürken bazen çaresiz hissettiğimiz çok büyük ve güçlü bir meselenin karşısında duramazmışız gibi hissediyoruz ama yani tüketici olarak çok büyük bir güç var elimizde. Yani beslenme alışkanlıklarımız ve tüketim tercihlerimiz gıda sistemini de dönüştürebilecek bir araç aslında. Yani COP31'in ana gündemlerinden biri de gıda olmalı diye ısrar etmemizin nedeni tam olarak bu. O yüzden bundan sonraki her programı yeni bir sloganla bitirmeye karar verdik. Diyoruz ki iklimi değil, alışkanlıklarımızı değiştirelim. Evet, sonuna geldik
2: Evet.
3: süremizin sanırım. Bu haftalık da hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği. Thank you.
1: nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
4: Açık Dergi.
5: Apaçık Radyo.
6: Ahengi Hengame.
7: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanımlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
4: Herkese merhaba, ben Hatimet. Kanonlar ve Karşı Sesler programının bu bölümünde yalnız değilim. Yanımda bir arkadaşım var, sanat tarihçisi Nurdan Yıldırım. Ona merhaba demeden önce bu hafta ne konuştuğumuzu birazcık kısa bir giriş yapmak istiyorum. Biz bu hafta 1940'lara gideceğiz, Amerika'ya, İkinci Dünya Savaşı sonrasına. Daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'ndan önce belki Nurdan bize bir daha erken dönemden bir giriş yapar, 1930'lardan başlayarak. Amacımız İkinci Dünya Savaşı sonrası, 1945'ten sonra yüzyıllardır sanatın merkezi olan Paris'in Amerika'ya nasıl kaydığını, niçin kaydığını ve o sırada sanatçılar arasındaki ideolojik tartışmaları, Amerika'nın o sıradaki ideolojik arka planını sanata müdahale eden bazı kurumları ve kuruluşları konuşmak istiyoruz. Aslında programı daha uzun olsaydı daha başka şeyler planladık Nurdan'la. Yani sanatın özelliği, estetiği konuşmak bir sanatçının ya da o sanatın arkasındaki kurum ve kuruluşlarla ne kadar mümkün olur, mümkün olur mu sorusunun peşine düşeceğiz. Vaktimiz olursa, olmazsa da onun öncesinde biz sadece bugün sanatın merkezinin Paris'ten Amerika'ya kayması ne demek ve bunun sebepleri, somut sebepleri neydi, onu sormak istiyorum. Nurdan hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Ve teşekkür ederim kabul ettiğin için konuğum olmayı. Ben direkt soruyla başlamak istiyorum. Daha önceki programlardan deneyimlediğim kadarıyla zamanı yetiştirmem çok zor oluyor. O konuda biraz başarısızım. Sana yani ilk önce bize 1930'lardan itibaren başlayabilirsin anlatmaya. Amerika'ya kayması, sanatçıların Avrupa'dan Amerika'ya göç etmesi ve üretimlerini orada devam etmesinin sebebi, ikinci anı yetiştirmem çok zor oluyor. O konuda biraz başarısızım. Sana yani ilk önce bize 1930'lardan itibaren başlayabilirsin anlatmaya. Amerika'ya kayması, sanatçıların Avrupa'dan Amerika'ya göç etmesi ve üretimlerini orada devam etmesinin sebebi, İkinci Dünya Savaşı dışında

0: 25'lere dayanmıştı. Ve ortaya çıkan öfke dönemin entelektüelleri için estetik bir mesele değil, doğrudan politik bir soruya dönüşmüştü. Tam bu dönemde Marksizm Amerika'da hiç olmadığı kadar popüler hale geldi. Yalnızca işçiler arasında değil, üniversitelerde, edebiyat çevrelerinde, sanat okullarında sınıf, emek, kolektif gibi kavramlar konuşulmaya başlandı. Birçok sanatçı ve yazar Komünist Parti'ye üye oldu bu sırada Amerika'da. Biraz da ismini anacağımız, aslında Soğuk Savaş döneminde ismini anacağımız birçok sanatçı Komünist Parti ile hareket ediyordu. Onların dergilerinde yazıyorlardı, çiziyorlardı. Ama bu dönem aynı zamanda devletin sanatı düzen içinde tutmak için yeni yollar keşfetmeye başladığı bir dönemdi. Roosevelt'in New Deal politikasıyla birlikte Federal Art Project gibi programlar kuruldu. Yüzlerce sanatçı devletten maaş almaya başladı. Duvar resimleri yaptı, kamu binalarını süsledi. Bu yüzeyde sanatçılara destek gibi gözüküyordu ama aynı zamanda devletin sanatı denetim altına almasının ilk adımlarıydı. Bu program, Federal Art Project, sanatçılara geçim sağladı ama bir tür sanatta disiplin mekanizması kurmaya başladı. Bu da Amerika'nın kültürel hegemonya inşasının erken provası oldu. Yani devlet sanatçıya şöyle diyordu açıkçası: işçiyi çiz ama mücadelesini çizme diyordu mesela. Aklıma şu geliyor, Diego Rivera'nın çok iyi bildiğimiz o büyük devasa duvar resmi. Oraya Lenin'i eklediği an sansürleniyor. Rockefeller sipariş vermişti bu duvar resmini. Lenin'i ekleyince tablo sansürleniyor. Aslında işçi sınıfının mücadelesinden bahsedene kadar hiçbir sorun yok ortada. Yani bu dönemde, işte 1930'ların başları da işçi sınıfını, sokaktaki hayatı, kolektif mücadeleyi resmederken sanatçılar, 40'lara doğru bu dil giderek değişiyor. Tuvaldeki kalabalıklar azalıyor. Yerini yalnız figürler, soyut biçimler, içsel ifadeler alıyor. Ve sanatçılar politik çağrışımlardan uzak durmaya ve tarafsız görünmeye başlıyorlar bu dönemde.
1: Avrupa'nın ekonomik sıkıntıları ve aslında o biraz da geleneksel sanatın artık tamam denirten bir baskısı var, gelenekselliğin başka çıkış yolları aramak, sanatın dilini başka bir dille değiştirmek yani sanatçıların hedeflerinden de birisi. Amerika bütün o avantajlar, tırnak içinde avantajların içinde bunu da sunuyor aslında sanatçıya. Yani özgür düşünme, özgür bir sanatçı, özgür bir birey başlığıyla çok çekici hale geliyor. Bu arka plandaki, atıyorum yani, o sergilerin finanse edilmesi yeni sergilere olanak sağlıyor. Belki Pollock'tan bahsedebiliriz. Tam o dönemde soyut dışa vurumculuğun, aslında soyut dışa vurumculuğu tabii ki finanse eden kurum ve kuruluşlar ortaya çıkarmıyor. Gene bir şeyi var, bir altyapısı var üslup ve estetik olarak, ama başka şeyler de var. Oradan biraz bahsedelim
0: ya,
1: istersen.
0: Çok güzel bir şey söyledin aslında, özgür sanatçı diye. Bu bağımsız özgür sanatçı kavramı 1940'larda devreye giriyor. Amerikan sanatı kendini tanımlarken 40'lardan sonra kullandığı en güçlü söylem ama bir yandan da en büyük aldatmacalardan biri, senin de dediğin gibi. Bu bağımsız entelektüel figürü kendini şöyle tanımlıyor: Avrupa'dan bağımsız, siyasetten bağımsız, her türlü otoriteden bağımsız bir sanat olarak tanımlıyor kendini. Bu kulağa özgürlükçü geliyor dediğin gibi ama arka planda aslında bu yalnızca mülkiyetin ve sınıf ayrıcalığının korunduğu bir özgürlükten bahsediliyor burada. Soğuk Savaş döneminde CIA'nin kültürel savaşının ideolojik temelini oluşturuyor bu bağımsız sanatçı figürü. Soyut dışa vurumculuk da tam bu yıllarda, 45-47 yılları arasında New York'ta aslında avantgard bir hareket olarak başlıyor. Senin dediğin gibi yeni arayışların, biçimsel arayışların sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ama Amerika kendi özgün sanatını yaratmak, Avrupa'ya bağımlı olmadığını göstermek istiyordu. Çünkü 19. yüzyıl boyunca, 20. yüzyılın da ilk yarısında sanat dendiğinde akla hep Paris geliyordu. Picasso, Matisse, Cézanne, Braque hepsi Paris'teydi. Savaş sonrasında Fransa ekonomik olarak çok zayıfladı. Politik olarak parçalı bir hale geldi. Koleksiyonerler alım gücünü kaybetti. Müzeler, galeriler çalışmamaya başladı. Buna karşılık Amerika'da yeni bir burjuva sınıfı, zengin kolektif

0: koleksiyonerler, yeni müzeler, dergiler, eleştirmenler ortaya çıktı. Amerikan sanatında icadı böyle başladı. Şöyle gözüküyordu Amerikan sanatı, bahsettiğimiz Amerikan sanatı. Mesela Pollock'un action paintingleri vardı. Yere serdiği tuval üzerine damlatma, fırlatma, akıtma tekniğiyle yaptığı resimlerin resim yapma sürecinin kendisini bir özgürlük gösterisine dönüştürüyordu Pollock. Kişisel imajı da aslında Amerikan ideolojisinin propagandasına çok güzel hizmet ediyordu. Çünkü Amerikan basınında Pollock şöyle anlatılıyordu. Asi erkek, işte kovboy gibi sigara içen, arabasıyla hız yapan, sarhoş olup kavga eden, kural tanımayan bir figür olarak veriliyordu. Bu Amerikan bireyciliğin tam karşılığıydı. O yüzden çok güzel oturdu oraya Pollock. Aynı şekilde Mark Rothko'nun yaptığı renk alanları, büyük titreşen dev renk blokları izleyici karşısında ruhsal bir deneyim yaratmayı amaçlıyordu. Barnett Newman'ın zip çizgileri, sonsuzluğu ve bireyin varoluşunu temsil eden çizgiler yapıyordu. William de Kooning'in figüratif soyut arası kadın resimleri vesaire. Ya bunların hepsinin ortak noktası figürden ve doğrudan temsilden kopmuş olmalarıydı. Yani artık sokak yok, işçi yok, fabrika yok, insan yok. Bunlar görünmüyor tuvalde. Bunun yerine bireyin ruhsal, varoluşsal dramları, özgürlüğü, yalnızlığı gibi konular resmediliyordu. Kapitalist ideoloji için dediğimiz gibi mükemmel bir formül bu. Sanat bireyin iç dünyasına çekiliyor sadece. Toplumsal çelişkiler görünmez kılıyor bu sayede. Ve burada yani soyut dışa vurumculuğun işlevini bir kez daha vurgulamak lazım. Orta sınıf için bu sanat anlaşılmaz, uzak, hatta tehditkar. Ama yine de gazetelerde, dergilerde sürekli gördüğü için hayranlıkla izliyor. Burjuvazi için ise biz farklıyız ve biz öncüyüz demenin bir yolu. Yani soyut dışa vurumcu bir tabloya sahip olmak sadece estetik değil, ideolojik de bir gösterge onlar için. Kapitalist seçkinler bu tabloları hem ekonomik hem de kültürel üstünlüklerini simgelemek için kullanıyorlar.
1: Ben buradan bir virgül koymak istiyorum. Tüm bunlar olurken yani finans tarafını karşılayan bir CIA var, sanatı artık müdahale eden dediğin. Ama yine de bir eserin yani üretim koşulları çok önemli. Eserin anlamı yani o eserin ortaya çıkan anlamını ekonomik altyapıya indirgemenin de biraz şey olduğunu düşünüyorum. İndirgemek olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. CIA'nin sanatı desteklemesi sanatın kendisini yani o dönemin tüm sanatsal bakışını tamamen ideolojik yapar mı sorusunu sormalıyız sanat tarihçisi olarak sanırım. Bunun cevabı net bir şekilde evet olmamalı. Evet yani CIA'nin finansal olarak sanatın arkasında durması ve tüm o ekonomik koşulları karşılamasının karşısındaki sanatçının üretiminin yine de dönemin yeni dilini oluşturduğu gerçeğini değiştiremeyiz. Bu da o ideolojiden biraz bağımsız olur. Yani Amerikan ideolojisinden. Ama CIA bunu güzel kullanıyor arka tarafta. Şeyi söylemek istiyorum. Pollock'tan bahsettik. Pollock bir röportajında diyor ki garip bir şekilde kendimi sahtekar gibi hissediyorum. Aslında Pollock her şeyin farkında yani daha doğrusu kendisinin farkında. Ne olmadığının farkında belki de. Çünkü o resmi, eylem resmini yani tuvali duvardan indirip de belli boyutlara sahip olan tuvali duvardan indirip metrelerce yere sermesi ve bir şekilde elini, bacağını, kolunu, ayağını orada tuvalin üzerinde boyayla kullanması, sigara izmaritini kullanması, el izini çıkarması gibi yaptığı yeni eylem resminin bir arka plandaki amaçlarından bir tanesi ekonomik ya da ideolojik bir sebebi olmak zorunda değil. Estetik olarak da yeni bir dilden bahsediyoruz ki Pollock aslında şeyden de etkilenmiştir, Jung'dan, ondan önceki sanatçılardan etkilenmiştir, Miro'dan, Meksikalı duvar ressamlarından, sürrealistlerden. Yani sanatçı kurumlar içinde de üretirken yine de özgür olabilir mi, olamaz mı? Bunun da, bu da ayrı bir tartışma konusu ama bugün buraya çok giremeyebiliriz. Ben tüm bunların karşısında Adorno'yu örnek vermek istiyorum aslında. Ondan sonra tekrardan topu sana atacağım. Adorno'ya göre burada modern sanatın anlaşılmazlığı da kapitalizmin metalaştırıcı mantığına direnmenin yollarından birisi. Yani aynı soyut resim Marksist okumu için burjuva propagandası olabilir ama Adorno için de tam tersine kapitalizme direnen negatif estetik olabilir. Bu tarafı da var o dönemin. O yüzden tartışmalı da bir dönem aynı zamanda. Hem estetik açısından, sanatın yeni dili olması açısından, hem de senin bahsettiğin, birazdan devam edeceğin sebeplerden. Evet.
0: Çok güzel bir şey söyledin. Yani bir sanatsal üslup tek başına bir ideolojiyi temsil ettiği gibi bir şeye mahkum edilemez. Şu geldi aklıma sen konuşurken. Mesela fütürizmde İtalyan faşistlerin çıkardığı bir sanat akımı ama Rus fütüristler onu Sovyet devriminde ilerici, devrimci bir sanatsal üsluba dönüştürerek kullandılar. Bunun gibi. Bu açıdan haklısın ama bu sanat kendiliğinden yükselmiyor. Zaten burada problem orada. Bu soyut dışa vurumculuğun, evet, üslubundan ziyade arkasında çok güçlü kurumlar var. Özellikle yükseltildiği için problem. Mesela 1929'da Rockefeller ailesi tarafından kurulan, bugün hala dünyanın en önemli modern sanat müzesi MoMA. Başından itibaren sermayenin kurumu ve 40'lardan itibaren müzenin yöneticileri, işte Nelson Rockefeller, William Paley gibi isimler, aynı zamanda Amerikan dış politikasının da şekillendiricileri arasında. Hı-hı. Yani MoMA ile CIA arasında doğrudan bağlantılar var. Müze sergiler düzenliyor, CIA bunların masraflarını karşılıyor ya da yönlendiriyor kendine bağlı vakıflara. Özellikle CIA'nin International Program Birimi modern Amerika sanatını Avrupa'ya taşımak için kullanıyor. Mesela buradaki en önemli hamle 1950'de Berlin'de yapılan Kültürel Özgürlük Kongresi. 21 ülkeden 120'den fazla yazar, filozof, sanatçı, gazeteci bir araya geliyor bu kongrede. Bu bağımsız entelektüellerin buluşması olarak sunuluyor. Ama perde arkasında CIA var, finansmanı o sağlıyor ve gündemi de o belirliyor. Kongrenin temel mesajı şu oluyor: biz ne Stalinistiz ne faşistiz, biz özgür entelektüelleriz diyorlar. Çünkü çok cazip bir söylem. Avrupalı aydınlar Amerikan kapitalizmine güvenmiyorlar ama bir yere de angaje olmak istemiyorlar ve orada kongre onlara üçüncü bir yol sunuyor. Özgür sanatçılar yolu sunuyor. Buradaki incelik şu aslında: CIA asla biz sponsoruz demiyor. Paraları dolaylı vakıflar ve fonlar aracılığıyla aktarıyor. Böylece sanatçılar biz bağımsız diyebiliyorlar zaten. Çünkü CIA'nin stratejisi şu aslında: hiçbir zaman işçi sınıfını hedeflemiyor. Entelektüelleri ikna edersen onlar da kitleleri ikna eder diye düşünüyor. Yani işçi sınıfı doğrudan, atıyorum, Encounters okumuyor. Ama sendikaların, gazetelerin, üniversitelerin yöneticileri bu entelektüel söylemden etkilendiği için, dolayısıyla halk da buradan etkileniyor.
1: Bir kültür aslında, kültürü işleme yollarından, evet, en önemli yollarından birisi. Aslında o orada oluşuyor. Yani Amerikan kültürü, Amerikan ideolojisi bunu başarmış oluyor, hı hı, diyebiliriz yani tırnak içinde,
0: evet,
1: aslında.
0: Evet, bir de şimdi plastik sanatlardan bahsettik ama asıl konumuza dönecek olursak, müzik bu çerçevede harika bir form. Çünkü evrensel bir dil ve politikadan arındırması çok daha kolay plastik sanatlara göre. Kültürel Özgürlük Kongresi müziği Sovyetlerin, işte tırnak içinde, kaba ve devlet güdümlü kültürüne karşı Batı'nın zarif ve özgür bir vitrini olarak konumlandırarak bütün dünyaya dolaştırıyor aslında kendi fonladığı sanatçıları. Mesela dönemin strateji uzmanları bir senfoni konserinin veya caz turnesinin 100 tanktan daha etkili olabileceğini söylüyorlar bu dönemde. Mesela burada şey de var, çok korkunç bir şekilde. Amerika'da siyahlara karşı ırkçılık her yerde devam ederken siyahi caz müzisyenlerini bütün dünyayı dolaştırıyor Amerika ve onları bir vitrin olarak kullanıyor. İçeride ırkçılık devam ederken dışarıda, bakın aslında biz çok iyiyiz demeye getiriyor. Mesela film de bunun içinde, Hollywood sektörü de bunun içinde.
1: yani sonuç olarak soğuk savaş boyunca kültür Batı ve Sovyetler arasındaki rekabetin çok önemli noktalarından birisi oluyor. Hı hı. Bugün işte gündemimizde NATO var mesela, onun da kültür alanına müdahalesi gibi tıpkı.
0: Hı hı. Yani şey, çok evet, güzel bir şey söyledin. Sanki bu işler soğuk savaşta olmuş bitmiş gibi anlatıyoruz şu anda ama devam ediyor hala yapmaya. Örneğin Cumhuriyet'te Mehmet Ali Güller'in bir yazısı vardı geçtiğimiz haftalarda. NATO filmcileri topluyor, senaristleri topluyor ve onlarla toplantılar yapıyor. Ve işte hala yani plastik sanatlardan da baktığımızda aynı mekanizmaları görüyoruz. Biennaller, büyük müzeler, sanat fuarları, devasa konserler, hepsi sermaye sponsoruyla ayakta duruyor. Dev şirketler kültür alanına yatırım yaparak hem imaj tazeliyorlar hem de yine kendi hegemonyasını kapitalizm bu şirketler ve kurumlar aracılığıyla kurmuş oluyor. Bugün yani başkentimizde 36. zirvesini topluyor NATO. Aslında biz de bu programa karar verirken kendi bildiğimiz yoldan onlara hoş geldin demek istediğimiz için bu konuyu seçmiştik.
1: O yüzden bir 20. yüzyıla atladık yani 2. Dünya Savaşı sonrasında.
0: Ülkemizde hala hem dünyadaki sanatçılar hem ülkemizdeki sanatçılar hala özgürlük ve bağımsızlık kavramlarıyla kendilerini tanımlıyor. Ama çoğu zaman bilinçli veya bilinçsiz şekilde sermaye ağlarına eklemlenmek zorunda kalıyorlar. İşte Avrupa Birliği'nden dolaylı gelen fonlarla, NATO ve CIA fonlarıyla vesaire. Burada da sanatın özgürlüğünden bahsedecek olursak sadece estetik biçimlerin özgürlüğü değil, gerçek özgürlük toplumsal özgürlükle mümkündür diye düşünüyorum.
1: Sanatın üslupsal özgürlüğü, yani sanatın özellikleriyle ilgili de tabii o başka bir bölümün konusu artık. Tüm bunlardan bağımsız olarak nasıl konuşulur? Sanatın özgürlüğü, üslubun özgürlüğü nedir? Başka zaman belki onu da konuşuruz. Şimdiki zamanımız doldu. Şarkıyı, bugünün şarkısını Nur'dan seçti. Onu da anlatmanı isteyeceğim. Olur. Nur'dan ne seçtin ve niçin seçtin?
0: Paul Robeson, doğru telaffuz ettim bilmiyorum. Amerika'daki ırkçılığı ve kapitalizmin ikiyüzlülüğünü o dönemde anlatan, bu tüm CIA müdahalelerine karşı çıkan, asla kabul etmeyen bir siyahi sanatçı. Şöyle diyor: benim halkımın özgürlüğü Amerikan emperyalizminin elindeki silahlara kurban edilemez. Siyahların kendilerini yüzyıllardır köleleştiren ve her gün linç eden hükümet adına kendilerine hiçbir kötülük yapmamış olan Sovyet halkına karşı savaşması düşünülemez diyor. Ve sanatını da kendisini de her zaman Amerikan emperyalizminin karşısında konumlandıran bir sanatçı. Bugün onun şarkısını seçtik.
1: O zaman haftaya görüşmek üzere. Klibi de çok güzel şarkının, izlerseniz. Teşekkür ederim tekrar Nur'dan geldiğin için.

0: Dönemler Arası. Kanımlar ve Karşı Sesler.
1: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Hüsnü Kuruntu.
2: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
3: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.

Another one.

İyi akşamlar. Hüsnü Kuruntu'nun 6. bölümü Bu İşin İçinde Bir İş Var'a hoş geldiniz. Bugün muhtemelen hayatınızda en çok duyduğunuz, sosyal medyada önünüze düşen videolarda, okuduğunuz kitaplarda ya da bir arkadaşınızla karşılıklı oturup dertleşirken en çok duyduğunuz illaki havada uçuşan o meşhur cümleyi masaya yatırmak istiyorum. Hani derler ya, everything happens for a reason. Yani her şeyin bir sebebi vardır. Şimdi dürüst olalım, bu cümlenin çok güzel, rahatlatıcı bir tarafı var. Ama bazı insanlar için de içlerine hafif bir fenalık geliyor bu cümleyi duydukları zaman. Çünkü evrende yukarıda bir yerde oturan görünmez bir senarist var. Hayatlarının senaryosunu önceden yazan. Yaşadıkları her ayrılığı, canlarını yakan her başarısızlığı ve tek tek milimetrik olarak planlamış gibi bir his yaratıyor. Modern insan bu önermeden feci şekilde rahatsız oluyor diyebiliriz. Neden? Çünkü bunu aslında böyle çiğ, pasif bir kadercilik olarak okuyor zaman zaman. Her şeyin bir sebebi varsa, benim iradem nerede, özgür iradem nerede, ben ne için çabalıyorum o zaman diyor. Ama bugün benim sormak istediğim soru şu. Acaba problem cümlenin kendisi değil de bizim onu anlama biçimimiz de olabilir mi? Gelin bu işin içine biraz daha yakından bakalım. Şimdi biz modern dünyada yaşayan insanlar olarak mistik kader fikrine çok mesafeliyiz. Eyvallah. Ama komik olan ne biliyor musunuz? Aslında kader fikrini yok etmiyoruz. Sadece ona başka başka isimler veriyoruz. Mesela çocukluğumuzun, genetiğimizin, bilinçaltımızın ya da şu an bizi bizden iyi tanıyan algoritmaların hayatımızı yönettiğini çok rahat kabul ediyoruz. Burada hiç problem yok. Her zaman söylüyoruz, çocukluk travmam yüzünden böyleyim, genetiğim böyle, algoritma karşıma çıkardı, o şekilde gördüm diye. Dikkat edin, bunların hepsi aslında bizim bireysel irademizi aşan, bizi arkadan bir şekilde yöneten görünmez belirleyiciler değil mi? Yani aslında itiraz ettiğimiz şey kaderin kendisi değil, ona verdiğimiz isim. Pozitivist akıl süzgecimiz hangisini meşru buluyorsa ona inanmayı seçiyoruz. Elle tutamadığımız, ölçemediğimiz bir anlamın içinde kaybolmaktan korkuyoruz. Çünkü rasyonel zihin güvenli alanı sever. Üstelik modern bilim de artık dünyayı öyle düz, yani doğrusal neden sonuç zincirleriyle sorgulamıyor, bu şekilde açıklamıyor. Yani kuantum fiziğinden karmaşık sistemler teorisine kadar her şey aslında bize şu an aynı şeyi söylüyor. Hiçbir olay tek başına gerçekleşmez. Her şey devasa bir ağın içinde sayısız değişkenin birbirini etkilemesiyle ortaya çıkar. Peki biz ne yapıyoruz? Biz bu devasa sonsuz ağın yalnızca birkaç santimetresini görüp algılayabiliyoruz. Ve bu küçücük bakış açımızla yaşadığımız büyük kırılma anlarını, şokları, tesadüf diye adlandırdığımız her şeyi rastlantı ya da tamamen anlamsızlık olarak yorumluyoruz. Halbuki hayat ileri doğru yaşanıyor, evet, ama geriye doğru anlaşılıyor. Bunu bir roman gibi düşünün. Yaşarken elimizde yalnızca tek bir sayfa var, sırayla gidiyoruz. Yani romanın tamamını bilmiyoruz. Bir kitabın ortasından rastgele tek bir sayfa alıp okursanız, karakterin o anda neden sustuğunu, neden aniden çekip gittiğini ya da neden hüngür hüngür ağladığını asla anlayamazsınız. Hatta bazı sahneler size tamamen gereksiz, saçma sapan gelir. Ama ne zaman ki o romanın sonuna gelirsiniz, işte o zaman dönüp o tekrar baktığınız tek sayfayı tekrar okuduğunuzda her bir cümlenin arkasında aslında ne kadar büyük bir ağırlık taşıdığını fark edersiniz. Ya ben ne zaman kötü bir sürecin içinden çıkamadığım bir kaosun tam ortasında kalsam, kendime hep aynı soruyu sormaya çalışıyorum, durup bunu yapmaya çalışıyorum. Acaba ben bunu ne zaman anlamlandırmaya başlayacağım diyorum. Çünkü biliyorum ki
o soruya cevap bulabildiğim gün geldiyse artık o olayın tam ortasında değilim demektir. Yani ondan biraz uzaklaşmış, aslında acının kör noktasından çıkıp hikayeye daha dışarıdan, daha yukarıdan bakabilecek kadar yol almışımdır demektir. Ya belki yara tamamen kapanmamıştır. Ama hani ne yaşadığımı, o resmin tam olarak benim hayatımda nereye oturduğunu biraz da olsa görmeye başlamışımdır. İşte bana göre "Everything happens for a reason" cümlesinin en dürüst, en temiz anlamı bu. Yani o sebep, olay sıcaklığını korurken, biz canavliyle çırpınırken pat diye önümüze konmuyor. Çoğu zaman yıllarca da görünür olmuyor zaten. O sebep zamanın içinde yavaş yavaş beliriyor. Geleceği önceden bilmek ya da hani kusursuz bir kehanette bulunmak mühim değil ki. Mühim olan vardığın o son yerden geçmişe dönüp baktığında birbirinden tamamen kopuk sandığın noktaların aslında başından beri aynı çizginin üzerinde olduğunu sezebilmek. O yüzden ben bu meşhur cümleyi artık şu şekilde okuyorum. Gerçeklik benim bugün şu anki aklımla ve bilincimle kavrayamayacağım kadar karmaşık ve devasa bir anlam örgüsüne sahip. Evet, kader belki de önceden yazılmış prangalarla dolu bir senaryo değil. Milyarlarca nedenin, olasılığın ve bizim tesadüfi sandığımız karşılaşmaların zaman içinde ördüğü büyük, muazzam bir kumaşın ta kendisi. Biz o kumaşın tamamını hiçbir zaman göremeyeceğiz. Ama yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda bazı düğümlerin neden tam da o noktada atıldığını çok iyi anlayacağız. Bugün bireysel olarak büyümek, olgunlaşmak, hayatta yol almak diyebileceğim şey, başımıza gelen her şeyin nedenini o an peşinen öğrenmek değil, bazı nedenlerin ancak zamanı geldiğinde görünür olacağını olgunlukla kabul edebilmek olmalı. Hatta bazen hiçbir zaman görünür olmayacağını. Çünkü hayatın o gizli örüntüsü belli ki tek tek olayların içinde saklı değil. Tek tek bu olayların zaman içerisinde birbiriyle kurduğu o sessiz ilişkide beliriyor. Ya kim bilir, belki de bu işin içinde gerçekten bir iş var. Hüsnü Kuruntu'nun bu bölümünde burada noktalıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde başka bir düğümü çözme çabalarına girmek üzere. Şimdi yavaştan dinlemeye geçelim. Kendinize iyi bakın.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Hüsnü Kuruntu ile birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Esra Önel'e çok çok teşekkür ederiz. Bu işin içinde bir iş var bölümüyle bu akşam bizlerleydi sevgili Esra. Hatırlatayım, Açık Dergi yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak. Kültür ve sanat çevresinden pek çok haber ve bolca müzikle bekliyoruz. Hepinizi İksem Mahitun'a ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
4: Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
5: William Shakespeare, 66. Sonet.
4: Çeviren Can Yücel.
6: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
0: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Feza Oğuz'a teşekkür ederiz.
4: Ahengi Hengame.
5: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: İyi akşamlar Ahengi Hengame'ye hoş geldiniz.
1: Apaçık Radyo'da tekrar buluştuk ve bu akşam enfes bir program sizleri bekliyor.
0: Evet, bugün iki kişiyi stüdyoda, Esra ve ben. Ve bugün caz tarihinin en önemli gruplarından birini ağırlıyoruz. Sun Ra ve ayrıca Sun Ra Orkestra bugünkü konuğumuz olacak. Zaten onların 2022 yılındaki bir albümüyle, oradan seçtiğimiz bir şarkıyla başladık. Bunun da bir nedeni var. Zira 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde, yani bu pazar ve pazartesi günü Sun Ra komüniteye geliyor. Kadıköy'deki komünite önemli konserlere zaten bu yıl sahne oluyor. Bunlardan belki de en önemlisinde işte Sun Ra Orkestra verecek. Ne dinleyerek başlamıştık?
1: Samba Değersiz Idea'ydı şarkının adı. Senin de söylediğin gibi Living Sky albümünden de 2022 tarihli. Yani Sun Ra Orkestra'nın, Sun Ra'nın ölümünden sonra devam eden ekibinin bir ürünü.
0: Evet, bugün Sun Ra'dan başlayarak biraz geriye giderek onun parçalarından örnekler

0: vereceğiz. Aslında tabii çok büyük bir külliyat. Sanra 1957'de ilk albümü çıkardı. Ve ölümüne kadar 1993'e kadar 100'e yakın albümde yer aldı. Ondan sonra da onun geleneğini önce John Gilmore ve sonra da Marshall Allen Sanra Orkestra'ya liderlik yaparak devam ettirdiler. Ve bu orkestra hala canlı bir organizma olarak hayatına devam ediyor diyelim. Oldukça zordu tabii bu külliyat içinden seçmek, onu bir programa sığdırmak. Ama bir yardım aldık. Geçen yıllarda Strat değil mi? Güzel bir
1: Evet.
0: toplama yayınlamıştı.
1: Bu toplamanın adı In the Orbit of Ra, yani Ra'nın yörüngesinde. Alt başlığı ise Marshall Allen Presents Sun Ra and
0: Evet, Marshall Allen bugün 103 yaşında. Ne yazık ki İstanbul'daki konserlere gelemeyecek. Onun yerini Noah Scott alıyor. Ve tabii ilk anlardan itibaren Sun Ra'nın müzik serüveninde yanı başında olan birisi. Bu toplama da onun seçtiği parçalardan oluşuyor. Ve gerçekten iyi özetliyor bu önemli külliyatı. Bugün bu toplamadan birkaç parça seçeceğiz ve aynı zamanda Sanra Orkestra'nın komünitede vereceği konserde büyük ölçüde çalacağı 2024 albümünden de örnekler vereceğiz.
1: Bu sözünü ettiğimiz toplamadan iki şarkı dinleyelim o halde. Öncelikle Spontaneous Simplicity gelecek mikrofonlarımıza. İlk olarak 1971 yılında kaydetmiş Sun Ra Orkestrası bu şarkıyı. Onun ardından Plutonian Nights'ı dinleyeceğiz. Bu ise 1960 yılı kaydı.

0: Plutonian Nights'ı dinledik biraz önce. Sanra Orkestra'dan 1960 yılı kaydıydı. Ondan önce ise Spontaneous Simplicity'yi dinlemiştik. Bu ise 1971 yılındandı. Bu iki şarkıyı da In the Orbit of Ra tarih isimli ve 2014 tarihli toplamada da bulup dinleyebilirsiniz.
1: Evet, 1914 doğumlu Sanra, onun doğumunun 100. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanmış bu toplama. İstiyorsan biraz hayatını gözetelim kısaca.
0: Sandra Alabama, Birmingham'da, daha doğrusu Amerika olduğuna göre Birmingham demek lazım ona. 1914 yılında Herman Poole Blount ismiyle doğmuş. Bu ismi kısa sürede terk etmiş ve hayran olduğu kadim Mısır medeniyetinden aldığı güneş tanrısının ismini benimsemiş. Sanra olmuş böylece. Daha çok Philadelphia, Chicago ve New York'ta yaşamış ve müzik hayatı buralarda devam etmiş. Kendisini bir uzaylı olarak gördüğü söyleniyor sık sık. Ben Satürn'den gelen biriyim diyor. Zaten Amerika beni bir alien, yani
1: yabancı bir uzaylı.
0: Uzaylı olarak görüyor. Ben de öyle hissediyorum.
1: Yani tabii
0: diyor.
1: Bu bir tuhaflık değil. Bir hani böyle bir tuhaflık olsun diye söylenmiş bir şey değil. Amerika'nın siyahilere kapalı bir ülke olması, işte ırk ayrımcılığı meselesi tabii 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda en önemli konulardan biriydi.
0: Hele de Alabama'da, değil mi?
1: Evet. Bunu da vurgulamak için aslında biraz Sanra söylüyor. Zaten o sadece tabii bir grup lideri, işte bir enstrüman ustası, besteci, hı hı, değil. Aynı zamanda bir düşünür. Bir hatta kozmik düşünür, bir felsefeci diyebiliriz. Mesela Afrofütürizm onun bu bir mesele olarak çok önemli bir yer ediniyor Sanra'da. O müzikteki en kurucu figürlerinden biri herhalde Afrofütürizmin Sanra. Siyahi kimliği, özgürleşmeyi, geleceği sanat, teknoloji, mitoloji ve spekülatif tahayyül üzerinden bir anlamda yeniden kuruyor. Böyle bir düşünsel, estetik yanı var Afrofütürizmin. Sanra da müziğinde aslında bunu bize oldukça yoğun bir şekilde gösteriyor. Bir yandan Afrika temellerine, ritüellere çok bağlı. Mısır, eski Mısır mitolojisini tabii çok iyi biliyor ve önemsiyor. Ama bir yandan da bazen çok da kolay dinlenemeyen müziğiyle aslında kalıpları, klişeleri de bir anlamda kırmak istiyor diyebiliriz herhalde.
0: Evet, 100'den fazla albüm yapmış, biraz önce söylemiştin ve bu uzay ve de Mısır'a olan ilgisini albüm isimlerinde, kapaklarında, ayrıca Sanra'nın kıyafetinde ve aksesuarlarında her yerde çok net görebiliyoruz.
1: Evet, yani aslında bütün grup, değil mi? Bir anlamda müziği bir ritüeller,
0: evet,
1: bütün olarak alıyorlar. Bazı parçalar hani alabildiğine özgür caza yaslanıyor. Ama aslında arkasında büyük bir disiplin, birlikte çalışma, işte kolektif bir grup olarak her şeyi planlama var. Çok büyük bir tabii müzikal üretim var. Sen bazı albümlerini galiba not almıştın.
0: Evet, ilk albümü 1957'de Jazz by Sanra adını taşıyor. Sonra Supersonic Jazz çıkıyor aynı yıl. 1959'da Jazz in Silhouette var. 1965'te Secrets of the Sun'ı görüyoruz. 67'de We Travel the Spaceways, uzay yine ön planda. 1970'de Atlantis, 73'te Space is the Place. 78'de ünlü Lankudeti albümünü görüyoruz. 84'te Celestial Love, 87'de Hours After, 90'da Mayan Temples, 93'te de ölümünden hemen önce yayınladığı Somewhere Else albümü var.
1: Evet, mesela bu Space is the Place, bugün çalmayacağız belki ama en önemli bestelerinden, hani herkesin ilk anda bildiği şarkılardan biri. Sadece bir slogan değil tabii. Sanra'nın uzay, Satürn, işte antik Mısır, kozmik yolculuk imgeleri. Salt fanteziler değil, Aslında başka bir dünyanın da mümkün olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Bu Space is the Place temasıyla diyelim ve herhalde sözü artık ona bırakmanın zamanı geldi.
0: Evet, yine hiç sürpriz olmayan bir şarkı ismiyle devam edelim. Somewhere in Space, uzayda bir yerlerde diyecek Senra Orkestra. 1965 yılı kaydı bu. Sonrasında da Have you heard the latest news from Neptune diye soracak. Neptün'den gelen son haberleri duydun mu? 1972 yılı kaydı. Sonra da Dünya'ya geri döneceğiz. Planet Earth, bu ise 1966 yılından.

0: Sandra Orkestra'dan 3 şarkı dinledik üst üste. Son olarak duyduğunuz Planet Earth, 1966 yılından. Ondan önce Have You Heard the Latest News from Neptune'e kulak vermiştik, 1972 yılı kaydıydı. Ondan önce ise Somewhere in Space demişti Sandra Orkestra, 1965 yılındandı bu da.
1: Evet, programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz ama hala 3 parçamız var ve bu 3 parçayı da 2024 tarihli Lights on a Satellite albümünden seçtik. Bunun bir gerekçesi var. Önümüzdeki pazar ve pazartesi günleri komünitede ağırlayacağımız Sanra Orkestra bu albümden büyük ölçüde şarkılar çalacak ve bu albüm aynı zamanda 2026 yılında en iyi geniş ya da işte büyük ölçekli caz grubu kategorisinde de Grammy ödüllerine aday gösterilmiş durumda. Zaten Sanra Orkestra hala tüm işte müzikal hayatını tüm canlılığıyla devam ediyor. Sanra'nın izinde, ama sadece onun işte eski şarkılarını yeniden yorumlamıyorlar. Yepyeni parçalarla karşımıza çıkıyorlar ama bazı motifler, mesela uzay motifi
0: hiç eksilmiyor. Uydular, evet. Uzaylar, gezegenler. Grup 19 kişi halihazırda. Bakalım kaç kişi olacak komünitede. Liderleri Marshall Allen ama konserde olmayacakmış, onu öğrendik. Kendisi alto saksafon ve flüt çalıyor. Gruptan birkaç kişiyi ön planda olan özellikle saymak istiyorum. Vincent Chancy French Horn'da, Noel Scott ki gelecekmiş konsere, bariton ve alto saksafonda, Fred Adams trompette, Tyler Mitchell basta, Jorge Silva perküsyonda, Cash Krillian cello çalıyor, James Stewart tenor saksafon ve flütte, vokalde Tara Middleton'ı görüyoruz ve de George Gray davulda.
1: Evet, bence harika bir konser olacak. Dilersen son 3 şarkımızı anons ederek bugünkü programı kapatalım yavaşça.
0: Space Traveling Blues'u dinleyeceğiz. Öncelikle Lights on a Satellite albümünden. Ondan sonra Big John's Special. Onun ardından da albüme ismini veren Lights on a Satellite şarkısıyla sizlere veda edeceğiz.
1: Haftaya yeniden birlikte olmak istiyoruz. O güne dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Feza Oğuz'a teşekkür ederiz. It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm sesleri.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Arzu Yağız Biber'e teşekkür ederiz.
4: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
0: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili dostlar merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Yeni parçalar dinleyeceğiz bu akşam. İlk parçalarımız deniz temalı ve müzikli Akdeniz turumuzun ilk durağı İspanya. İspanyol piyanist Chico Pérez ve flamenco saksafoncusu ve flütçüsü Sergio de Lope'nin Big Band Ciudad de Mérida orkestrası eşliğinde kaydettiği ve 26 Mayıs'ta yayınladığı Iberica başlıklı albümden bir parça dinleyeceğiz. Açılış parçamızın başlığı Ultramar Deniz Aşırı.

Sırada Sicilyalı gitarcı Matteo Mancuso'nun Route 96 başlıklı albümünden bir parça var. Parçanın başlığı Mutlu Ada anlamına gelen Isla Feliz.

Üçüncü parçamız flamenco cazın en ünlü isimlerinden gitarcı Gerardo Núñez'in 17 Haziran tarihli teklisi The Calm Sea, Sakin Deniz.

Sırada yine bir İspanyol sanatçı var. Piyanist Moises Sanchez, Chris Jennings ve Naima Acuña ile kaydettiği 3 Temmuz tarihli Where the Light Begins başlıklı albümden dinleyeceğiz. Neşe anlamına gelen Alegría.

Sırada yine Temmuz'da yayınlanmış bir albüm. Rabdomantis var. 3 Temmuz tarihli bu albüm İtalyan kontrbasçı ve bas gitarcı Dario Piccioni'nin albümden dinleyeceğimiz parça Ojos de Eclipse.

Geçen hafta Sardinya'dan bir ikili dinlemiştik. Gitarcı Bebo Ferra ve çelist Salvatore Maiore. Bebo Ferra'nın kardeşi Massimo Ferra da gitarcı ve 17 Haziran'da yine Sardinyalı Peo Alfonsi ile birlikte bir albüm yayınladı. Passi Difficili. Albümden dinleyeceğimiz parça Sesta Quarto.

Sırada Danimarkalı davulcu Stefan Pasborg'un Carsten Dahl ve Fredrik Lundin'le birlikte oluşturduğu üçlüsünün 26 Haziran'da yayınladığı tekli Oshella

Yine bir üçlüden bir parça dinleyeceğiz. 3 Temmuz tarihli Nomad Sessions başlıklı albümleriyle Fransız üçlü EYM Trio'dan gelecek. Üçlü konser vermek için gittiği yerlerden esinlenerek bestelediği parçaları toplamış bu albümde. Önceki programlarda Casablanca'yı dinlemiştik. Bu gece dinleyeceğimiz parça Venedik'ten Wall of Sant'Andrea, Sant'Andrea Island, Venezia, Italy başlığını taşıyor.

Programımızın sinyal müziğinin de bestecisi, kontrbasçı Renaud Garcia-Fons, 2019'dan sonra Fransız lut sanatçısı Claire Antonini ile birlikte Farangi du Baroque à l'Orient başlıklı albümün devamını çıkartacak Kasım ayında. Bu albümden daha önce bir tekli dinlemiştik. Yayınlanan ikinci tekli dinleyeceğiz. 3 Temmuz'da yayınlanan La Sarabande Oubliée.

Programımızın kapanış parçası Oksitan dilinden bir parça olacak. Fransa'nın güneyinde konuşulan çok eski bir dil, Oksitanca. Grup Saray, Juliette Menvier, Sophie Cavez ve Baltazar Montanaro'dan oluşuyor. 26 Haziran tarihli Miraj albümünden dinleyeceğiz. Albümün açılış parçası programımızın da kapanış parçası olacak. Putun.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
2: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Ayın Karanlık size bu akşam Soap and Skin dinliyoruz. Love Tune for Vacuum albümler ilk parçalar Sleep, Cry Wolf ve Thanatos.
1: I lay on the floor and ask me

Sopanski'nin Avusturyalı müzisyen Anya Franziska Plaschke'ın deneysel projesi ve sahne adı. 5 Nisan 1990 Kazandor, Avusturya doğumlu Anya tam bir köylü çocuğu. Ailesinin küçük domuz çiftliğine doğmuş ve büyümüş. İlk ve ortaokulu köy okulunda okumuş ama 6 yaşından itibaren evdeki piyanoyu çalmaya başlamış. 14 yaşındayken keman çalmaya başlar ve eş zamanlı olarak elektronik müziğe ilgi duyar. 15 yaşında lise için yörenin büyükçe şehri Graz'a gider ve grafik tasarım okumaya başlar. 16 yaşında okulu bırakıp Viyana'ya taşınır. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Anya'nın kendini bulduğu yer olur. Ünlü Alman ressam Daniel Richter'in masterclass'ı sanata bakışını etkiler. Sıradaki parçalar Extinguish Me ve Turbine Womb.

Ya 18 yaşında tekrar okul bırakır. Büyük bir özgüven ve cesaretle solo müzisyen olarak çalışmaya karar verir. Verdiği birkaç konserden sonra ona genç dahi gözüyle bakmaya başlarlar. 2008 yılında Werner Frisch'in sahneye koyduğu Nico Sphinx aus Eis adlı Alman şarkıcı Nico'nun trajik hayatını anlatan oyunda Nico rolünü oynar. Berlin ve Viyana'da defalarca sahnelenen oyunda söylediği parçalardan Janitor of Lunacy ilk EP'sinde yer alır. 2009 Mart'ında ilk tam uzunluk albümü dinlemekte olduğumuz Love Tune for Vacuum çıkar. Deneysel, neoklasik, dark wave, dark ambient, sad core, industrial gibi janralar arası gezinen albüm çok olumlu karşılanır. Avusturya, Almanya, Belçika ve Fransa listelerinde üst sıralarda yer alır. Şimdi gelen parçalar Cynthia, Fall Foliage ve Spiracle.

Ayın Karanlıkızı'nda bu akşam Sopenski'yi dinliyoruz. Albümün çıktığı yıl Anya'nın babası çiftlikte çalışırken kalp krizinden ölür. Bunun peşinden Anya yoğun depresyon teşhisiyle hastaneye yatar. Hastane sonrası devam eden depresyon etkileri 2012 tarihli Narrow albümünde belirgindir. 2010 yılında Avrupa sınırlarını aşan sanatçı ödülünü kazanır. 2011 yılında ise ilk olarak bir filmde yan bir rol oynar. Still Laban filminin müziğini Anya yapar. Sıradaki parçalar Mr. Gaunt, The Sun, Day, Month, Year ve Brother of Sleep.

2018 yılında 3. stüdyo albümü From Gas to Solid çıkar. 2024 yılında Anya'yı The Devil's Bat adlı filmde bu sefer başrolde görürüz. Filmin müzikleri de ona aittir. Ayrıca War Games adlı filmde onun parçaları kullanılır. Breaking Bad dizisi için aparat ile beraber parça bestler. Alman Netflix dizisi Dark, Belçika filmi All of Us, İtalyan filmi Sicilian Ghost Story, Soap and Skin parçalarını bolca kullanmış. Anya, akut depresyonu nedeniyle müzik çalışmalarına oldukça kesintili devam etmiş. İlk albümdeki düzeye bir daha da yaklaşamamış. Halbuki 19 yaşındayken çıkardığı Laughter for Vacuum ile Anya bir anda müzik dünyasının radarına girmişti. FX Twin ve Otek gibi deneysel elektronika, yanında Nico gibi sert gol ikonu karışımı sound'u çok beğenildi. Sonraki yıllarda ise onun zaten var olan depresyonu babasının ölümüyle akutan aldı ve potansiyelini gerçekleştirmesine engel oldu. Son parçalar geliyor. March Funeb, önce DJ Kozen mixi, sonra aynı parçanın Wirazer mixi.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cem Doğan ve Ahu Doğan'a teşekkür ederiz.
3: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 8 Temmuz 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 211. portresi Davulcu Vurmalılar Üstadı Kahir Evzavar'la 13. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef hitama uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayını geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 211. portremiz Kahir Evzavar bir davulcu vurmalılar üstadı. 11 Kasım 1953 Chicago, Illinois doğumlu bir müzisyen. Doğum ismi Clifton Blackburn. Bu hafta size 211. portremiz Kahir Evzavar'dan sunacağım 13. örnek. Kayıtları Core Labyrinth Chicago'da Şubat 2022'de gerçekleşen albüm. Kahir Evzavar Ethnic Heritage Ensemble featuring Dwight Tribe and David Ornette Cherry, Spirit Gatherer Tribute to Don Cherry olacak. Albümde yer alan müzisyenler Kahir Evzavar Çoklu Vurmalılar, Belafon Kalimba Ses, Corey Wilkes Trumpet, Kaseler ve Vurmalılar, Alex Harding Bariton Saksafon, Dwight Tribe Ses, David Ornette Cherry Piyano, Melodika, Ngoni veya Dus Goni denilen bir Afrika enstrümanı. Şimdi Don Cherry başlıklı bir Kahir Evzavar bestesi parça. Yaklaşık 6 dakikalık bir parçayla bugünkü dinletilerimize dilerseniz başlayalım.

Dom Cherry.

Down cherry.

Evet, albümümüzün ikinci parçasının dinletilerine geçmeden önce, ki bu parça benim çok sevdiğim bir parça, Lonely Woman başlıklı bir Ornette Coleman bestesi, yaklaşık 9 dakikalık bir parça dinleyeceğiz. Bu parçanın dinletilerine geçmeden önce size ben bu albüme ait yegane eleştiriyi veya kritiği takdim etmek istiyorum. Bu kritik Bandcamp.com'da yayınlanmış bir kritik. Kritik şöyle diyor: vizyoner perküsyoncu ve deneyimli orkestra şefi Kyle Ezabar, efsanevi caz öncüsü Don Cherry'i almak için Ethnic Heritage Ensemble'ı yönetiyor ve yeni albümü Spirit Gatherer'ı yayınlayarak ilk parça olan Don Cherry'nin ön izlemesini takdim ediyor. 2019'da yayınlanan Be Known Ancient Future Music ile başlayan Spirit Music kayıt serisinin 5.'si olan Spirit Gatherer'da 3 kişilik Ethnic Heritage Ensemble'da 2 efsanevi konuk sanatçı katılıyor. Pan African People's Orchestra'nın vokalisti Dwight Tribe ve Don Cherry'nin en büyük oğlu, çok enstrümanlı müzisyen David Ornette Cherry. Don Cherry'nin evrensel müzik ve sanatsal kültüre yaptığı katkının derinliğini yakından anlayan bir grup sanatçı tarafından icra edilen Spirit Gatherer, 20. yüzyıl müziğinin devlerinden birine güçlü ve manevi bir övgü niteliğinde. Don Cherry gerçek bir özgün sanatçıydı. Caz avantgardının öncülerinden olan Cherry, ilk olarak Ornette Coleman grubunun bir parçası olarak ortaya çıktı. Amerika'da hızlı önemli bir figür haline geldikten sonra sonunda Avrupa'ya yerleşti ve burada cazın ötesine geçerek evrensel bir ruh müziği arayışına girdi. Cherry'nin anlayışı ruhani, müzikal, sosyal ve politikti. Açık yürekli ve son derece insancıl olan hayatı ve sanatı güzelliğe ve tüm insanlığın iyileştirilmesine adanmıştı. Müziği bugün için çok önemli bir mesaj taşıyor ve Kyle Ezabar ve Ethnic Heritage Ensemble yeni albümleri Spirit Gatherer'ı hem mirasını onurlandırmak hem de giderek artan önemini vurgulamak için ona ithaf ediyor. Kyle Ezabar, Don Cherry olmazsa olmaz ikonik kentsel bir şamandır diyor. America the Beautiful'ı yaptıktan ve politik sosyal zamanlara değindikten sonra bir çözümün olması gerek inandı ve de A Time for Healing ortaya çıktı. Sonra iyileşme süreci bittikten sonra bu iyileşmeyi gerçekten ifade eden akıl hocalarını almak gerekiyor ki onu da iyi kullanmanın yollarını bilebilelim. Ve şu an için bunu güçlendirmek için Don Cherry'den daha iyi bir örnek bulamadım. Bu yüzden ona ruh toplayıcı, yani albümümüzün başlığı olan Spirit Gatherer diyoruz ki bu da albümün adı. Caz ve doğaçlama müzikte 50 yılı aşkın deneyime sahip Chicago Avantgarde topluluğu, AACM'in 10 yıllık başkanlığı dahil olmak üzere efsanevi bir figür olan Ezabar, güçlü bir mirası ve zengin bir deneyimi sanatına taşıyor ve ruh toplayıcı albümündeki, yani Spirit Gatherer.

Kalimba, vokal ve kayon ile yönetiyor. Don Cherry topluluğun griyoyuydu diyor ve Cherry'nin pratiğinden bu derin ruhani ve şamanik yönü El Zabar'ın kendi müzikal yolculuğunda da yankı buluyor. Hikayenin anahtarı kendi sesinize sahip çıkmayı öğretmektir ama öncelikle onu kendi bireysel fikrinize dönüştürürken size yol gösterecek tarihin lütfuna sahip olmalısınız. Bu Don Cherry'nin yolculuğuydu ve bu benim yaşam seçimlerim açısından bir paralellik oluşturuyor. Eklektizm modeli, bağımsızlık ve bireysellik modeli, stil anlayışı, varoluşun lirik ifadeleri, bunların hepsi kendi karakterimde taklit etmeye çalıştığım şeylerdi, diyor. El Zabar ve Etnik Heritage Ensemble için Cherry'nin mesajı sıkıntılı zamanlarımızda özel bir yankı buluyor. Günümüzün vahşetine karşı kendimizi kurtarma yolumuz, bu dönemde hepimizin ruhlarımıza yönelmesi ve sanatın insan olarak sağlığımızın, iyiliğimizin açılmasına giden kana olması. Bu yüzden şimdi hepimiz bir enerji hissediyorsunuz ve bu sadece müziğin estetiğiyle ilgili değil, müziğin size sunduğu hizmetin faydasıyla ilgili. İşte bu yüzden Don Cherry günümüzün nesliyle yankı buluyor çünkü o enerjide sadıktı, diyor bu notlarda. Daha fazla uzayan bu yazıyı burada kesmek durumundayım çünkü vaktimiz fazla değil maalesef. Bunu başka bir zamanda bakiyesini de size takdim etmek isterim. Evet, şimdi kulak vereceğimiz parça benim çok sevdiğim bir parça, Lonely Woman. Ornette Coleman bestesi parça yaklaşık 9 dakika sürecek.

Albümümüzün dördüncü parçasının dinletilerine geçmeden önce size kadroyu anımsatmak istiyorum. Kaleza var, çoklu vurmalılar, belafon, kalimba, ses. Corey Wilkes, trompet, kaseler, vurmalılar. Alex Harding, bariton, saksafon. Dwight Tribe, ses. David Ornette Cherry, piyano, melodika, ngoni veya dus ngoni. Evet, dördüncü parçaya geldik. Dördüncü parça Degi Degi başlıklı bir Don Cherry bestesi parça. Yaklaşık 8 dakikalık bir parça.

Albümümüzün 5. parçasının başlığı Sketches of a Love Supreme. Orijinal bestesinin John Coltrane'e ait olduğu bir düzenleme dinleyeceğiz, bir çeşitleme dinleyeceğiz. Yaklaşık 7 dakikalık bir parça.

Albümümüzde 7. parçaya geldik. 7. parçamızın başlığı Holy Man. Bir Kayle Zabar bestesi parça. Yaklaşık 5 dakika sürecek ama tabi uzun süredir ben size kadroyu onu satmamıştım. Hemen hızlıca üstünden geçelim. Kayle Zabar çoklu vurmalılar. Belafon, kalimba, ses. Corey Wilkes trompet, kaseler ve vurmalılar. Alex Harding bariton saksafon. Dwight Tribe ses. David Ornette Cherry piyano, melodika, ngoni veya Dus Ngoni isimli enstrüman. Evet, bu enstrümanlardan oluşan ve bu müzisyenlerden oluşan bir kadrodan dinliyoruz albümümüzü ve de Holy Man bir Kayle Zabar bestesi parça. Yaklaşık 5 dakika sürecek.

Bugün size sunmakta olduğum albümün başlığı Kyle Edzawar's Ethnic Heritage Ensemble featuring Dwight Tribe and David Ornette Cherry Spirit Gatherer Tribute to Don Cherry idi ve de bu albüm maalesef 11 parçadan oluşmasına rağmen ben size sadece 8 parçayı takdim edebiliyorum. Son sunum size Thelonious Monk bestesi Well You Needn't başlıklı bestenin bir cover'ı, bir yorumu olacak bu saydığım albüm çerçevesinde. Yaklaşık 6 dakikalık bir parça.

0: Bugün ben size Kyle Elizabeth's Ethnic Heritage Ensemble featuring Dwight Tribe and David Ornicherry Spirit Gatherer Tribute to Lon Cherry albümünü takdim etmeye çalıştım. Albüm notlarını her zamanki gibi Discogs'lardan, Jazzwise.com'dan veya All About Jazz'den ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 211. portremizin 14. bölümünde sizlerle buluşmayı umarım. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu virüsten doğal afetlerden olarak radyomuzda çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu haftaki programımı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız. Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan ırak olarak yaşamasını temin ediniz. Saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenler.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cem Doğan ve Ahu Doğan'a teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
5: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
6: Apaçık Radyo.
2: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Merhabalar, ben Akın Eldes. Eldesler programını bu gece ben sunuyorum. Bu gece biraz Cetro Tal dinlemek ve dinletmek istiyorum. Cetro Tal'ın her albümü bir başka güzel. Onun için ben şimdilik bir best of albümü, aslında very best of albümünü seçtim. Bilinen hit parçaları onun içinde. Umarım zevkle dinlersiniz. Daha sonra oğullarımla bir inceleme yapmak isterim bu grupla ilgili. Evet, haftaya görüşme dileğiyle hoşça kalın ve müzikle kalın.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Sen ne yaparsın?
0: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

The Rock and Tell. One of my greatest